0: Sizden alalım bunu.
1: Tabii, hay hay. Rüce'nin Kavak Bıçkı köyünde dünyaya geldim ben. Tabii bizim zamanımızda çok fazla kitap yoktu haliyle. Çok az bir kitabı olan, az sayıda kitabı olan bir okul kütüphanemiz vardı. Ben dönüp dolaşıp aynı kitapları okudum, masal kitapları, ve büyülenirdim. Yani gerçekten insanın uçmak için kanada ihtiyacının olmadığını, kitapların yettiğini görmüş oldum daha çocukluğumda.
0: Evet.
1: Ne yazık ki fazla kitabımız yoktu dediğim gibi. Dolayısıyla hep hayalimde şu vardı: ben de bir gün eli kalem tutan bir adam olup uzak ücra köşelerdeki köylere kitapları giden bir yazar olmanın hayalini kurmaya başladım. Çünkü çok fazla hayal kuruyordum. Evet. Gerçekten kaçmanın en güzel yolu hayal kurmaktır. Dolayısıyla benim de düşüncem buydu her zaman. Bir gün masallar yazacağım ve çocuklara bunları ulaştıracağım diye. Lise dönemine geldiğim zaman edebi metinlerle karşılaştım. Yani denemeler, hikayeler, farklı türlerle karşılaşmaya başladım. Beni çok büyüledi. Üniversiteye geçtiğim dönemde ise Eskişehir'de okudum ben. Orada bir kitap evi vardı. Dergilerle tanıştım. Dergileri gidip, yani çok fazla maddi durumu da iyi olan bir çocuk değildim, bir genç değildim. Dergiler üzerinden şiirlerle, artık tamamen denemelerle, hikayelerle buluşmaya, karşılaşmaya başladım. Okudukça yazarlarını bulup onlarla iletişime geçmeye başladım. Daha sonra yüz yüze görüşme imkanım oldu. Aslında benim edebi anlamda kırılma noktam edebiyat dergileridir diyebilirim. Dergileri takip etme süreciyle başladım. Daha sonra buralara kendi ürünlerimi göndermeye başladım ve böylece edebi serüvenim hem başlamış hem de hızlanmış oldu diyebilirim.
0: Şöyle hocam, ben iki nokta dikkatimi çekti. Edebiyat açısından, bu alan açısından hayal etmek, değil mi hocam? Hayal etmek, evet. Bir de okuduğunuz yazarlarla tanışmanız, değil mi hocam? Bunlar kırılma noktası gibi geldi bana.
1: Evet, evet, kesinlikle. Kesinlikle.
0: Hayal etmek zaten edebiyatın olmazsa olmazı. Özellikle hikayede hayal edeceksiniz, kuracaksınız, kurmacalar olacak. Bir de hedefinizi hayal edeceksiniz. O hedefe doğru ilerlemek için tabir yerinde ise bir yelken görevi görüyor, değil mi hocam, hayaller?
1: Kesinlikle. Yani hayalini kaybetmiş bir insanın kaybedecek başka bir şey yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bulunduğumuz ortamdan bizi kanatlandırabilecek tek gücümüz hayal etmemiz, hayal gücümüz.
0: Evet.
1: Hatta bugünkü kuşağın en büyük dezavantajlarından biri bence bu. Hatta zirveye de koyabilirim bunu. Hayal etmeyi, hayal gücünü kaybettiler. Çünkü çok fazla görsellik olan bir dünyada hayal etmek, kelimeler, bunların tamamı uçar gider.
0: Evet.
1: Yani ben ısrarla özellikle şunu da söylüyorum. Yani bizim yazar arkadaşların, şairlerin sosyal medyada çok fazla video paylaşmaları onların kendilerine bile zarar verdiğini düşünüyorum. Yani yazı dünyası yazıyla devam etmeli.
0: Evet.
1: İşitsel dünya işitsel olarak devam etmeli. Görsel dünya görsel olarak devam etmeli. Bence biz bunu karıştırıyoruz. Gençlerin de sosyal medyadaki görsellikten uzak durup biraz kelimeler dünyasına gelmeleri gerek diye düşünüyorum.
0: Yani biraz soyut aleme adım atmaları gerekiyor, değil mi hocam? Şimdi buyurun hocam.
1: Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, yani sözün düştüğü, Jack Ellul bunu 80'li yıllarda söylüyor. 85 yılında Sözün Düştü diye bir kitap yazıyor. Yani o kadar çok imaj var ki diyor hayatımızda, o kadar çok görsel var ki diyor ve çok fazla kelime israf var, çok fazla konuşulmuş. Dolayısıyla kelimenin artık sözün bir değeri yok diyor. Yani evet. Hep düşünüyorum, acaba bugünleri görmüş olsaydı Ellul ne derdi?
0: Evet, evet, evet, kesinlikle.
1: Edebiyat bu anlamda çok değerli, çünkü mesela zaman zaman şu örneği de veriyorum. Keloğlan, işte TRT Çocuk'taki Keloğlan'ı düşünelim. Ben bir masal okuduğum zaman benim Keloğlan'ım başkaydı, sizin Keloğlan'ınız başkaydı. Ama şu anda Keloğlan dendiğinde herkesin zihninde o TRT Çocuk'ta yayınlanan çocuk imgesi, imajı zihnimize doğuyor. Halbuki yaratıcılık dediğimiz şey kelimenin üzerine kendimizin inşa ettiği aktif bir süreç. Yani orada biz sadece nesne olmuyoruz.
0: Evet.
1: Özneyiz aynı zamanda. İşte bu görsel dünya ne yazık ki özne olma vasfımızı elimizden aldı.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle. Yani her şey hazır. Gözümüzün önünde bize bir çabalamak gerektirmiyor, değil mi hocam?
1: Evet, bizim zihnimizi de tembelleştiriyor zaten. Zihin tembelleştiği an

0: görme başlamış oluyor.
1: Evet, evet. Düşünmediğiniz zaman, düşünemediğiniz zaman dediğiniz gibi çürüme başlıyor. Tabii. Ne zaman ki düşündüğümüz zaman, tefekkür ettiğimiz zaman aynı zamanda kendi içimize de bir yolculuk yapmış oluyoruz. Kendi içerimizdeki o cevheri de gün yüzüne çıkarmış oluyoruz. Bu hazır geldiği zaman biz ne kendimize yönelebiliyoruz, kendimize yönelemediğimiz için başkalarına da yönelemiyoruz. Değil mi hocam?
0: Kesinlikle. İşte o zaman biz kainatı ya da Allah'ı nasıl tasavvur edeceğiz zihin dünyamızda? Hı hı. Yani her şeye gücü yeten bir kadir mutlak bir varlıktan bahsediyoruz. Hı hı. Peki bu kadar hızlı akan bir dünyada hiç düşünmediğimiz her şeyin bize hazır verildiği, ekstra buna bir de test mantığı ekleniyor biliyorsunuz genç zihinler evet. için söylüyorum. Hı hı. Sonra ne oluyor? Önündeki seçeneklerden seçen bir varlığa dönüşüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla seçenek sunulmadığı takdirde ne yapacağız? Ortada hiçbir düşünce emaresi olmadan yaşadığımızı zannedip ölüp gideceğiz. Evet. Yani bir zavallı varlık olarak ne yazık ki. Bu evet. anlamda düşünce dünyasına, hayal dünyasına dönmeyi, edebiyata dönmeyi çok değerli buluyorum. Özellikle bu çağda.
1: Eyvallah, eyvallah. Şimdi hayal dediniz de hocam, ya şu anda da radyodayız zaten. Radyoda bir konuşma yapıyoruz. Radyonun da böyle bir işlevi var aslında. Mesela televizyon yokken radyo vardı. Radyo tiyatroları vardı. Arkası yarınlar vardı. Biz bunları göremiyorduk ama duyuyorduk. Bize hayal ettiriyordu. Benim dinlediğim arkası yarında hayal ettiğim şey farklıydı. Sizinki farklıydı. Radyonun da hani radyoda konuştuğumuz için bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Böyle bir işlevi var radyonun da.
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten temel sorunlarımızdan birisi de bu değil mi? Yani hı hı. sadece bir sürü duyu organımız var. Sadece gözün kullanıldığı bir dünya perspektifi çizdiğiniz zaman diğer organlarınızı ne zaman kullanacaksınız? Hı hı hı. Hatta benim Dervişhane diye kitabımın ilk baskısındaki ilk kapağı öyleydi. Evet. Yani modern derviş masada oturuyor, kafasının sadece çenesinin alt tarafı duruyor. Yani bir takım elbiseli birisini tahayyül ediyoruz. Hı hı. Üst taraf yok. Neden? Bu sefer ağzı yok, burnu yok, kulakları yok. İşitmiyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Size sunulan hayatı yaşıyorsunuz. Biraz hı hı. önce bahsettiğim gibi hayatın öznesi değil, nesnesi olarak yaşıyorsunuz. Hı hı. Radyo bu anlamda çok güçlü çünkü sizi aktif kılıyor. Yani sesini duyduğunuz birisi var, hiç görmüyorsunuz. Bu sefer hayal etmeye başlıyorsunuz. Hı hı hı. Bence bu çok değerli. Radyonun ne yazık ki vasfı da evet bitmiş oldu. Bir de bir şeyi çok fazla gördüğünüz zaman onun değeri de kalmamış oluyor. Evet, çünkü sizden evet. bir şey yüklemiyorsunuz. Tüketim daha da hızlı olmaya başlıyor. Yani romanları bu kadar değerli kılan şeylerden bir tanesi bu. Yazar size çok güzel bir şekilde belki resmederek anlatıyor ama hı hı. sizin kendi hayal gücünüzü de katarak ona eklediğiniz bir şey var. Aynı zamanda siz de orada bir yazar gibi kendi kurgunuzla bir şey katıyorsunuz, bir inşada bulunuyorsunuz.
1: Evet, evet. Edilgen değilsiniz yani, siz de etkensiniz aynı zamanda.
0: Kesinlikle. Zaten edilgen olduğumuz yerlerde oradan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Sözün değersiz olmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu. Evet. Hatta şunu düşünüyorum. Ben hiçbir programı, okul programlarına sık giden biri olarak söylüyorum. Hiçbir programa konferans demiyorum. Söyleşeceğiz karşılıklı. Çünkü siz kendinizden bir şey sunmadığınız zaman orada pasif edilgen konuma düşüyorsunuz ve orada yer almak istemiyorsunuz. Çünkü insan dünyaya kendi sözünü, kendi sesini duyurmaya gelir zaten.
1: Evet, evet, evet hocam.
0: Evet.
1: Peki hocam, şimdi özellikle de vurguladınız, sözün gücü azaldı diyorsunuz. Bunun sebebi nedir hocam? Yani ben anlıyorum ki Eyüp Akyüz hocam bundan muzdarip, sözün değerinin kalmamasından muzdarip. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Şimdi bir şey çok fazla olmaya başladığı zaman onun değeri, kıymeti her zaman azalır. Yani 10 tane, 20 tane tanrı düşünün. Çok fazla tanrı düşündüğünüz bir dünyada hı hı. tanrının değeri kalmaz. Ama ne diyorsunuz? Allah bir tane diyorsunuz. Hayatlarımız neden değerli? Bunun tekrarı yok. Kazası olmayan bir hayat serüvenimiz var. O yüzden çok değerli.
1: Evet.
0: Günler neden bu kadar değersiz baktığınız zaman insanlar için? Çünkü dün vardı, bugün var, yarın, gelecek tasavvuru var zihninde. Tabii bu da bir kurgusal yanılgı ama günün sonunda baktığınız zaman çok olan şeyin değersiz olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar bugün nereye bakarsanız, bakın söz yorgunu. Okula gidiyorsunuz, çok

fazla söz duyuyorsunuz. Öğretmenlerden, okul müdürü en az yarım saat konuşuyor. Anne baba eve geliyorsunuz, anne baba konuşuyor. Sosyal medyayı açar açmaz karşınıza söz düşüyor. Yani o kadar çok duyuyoruz ki...

0: kıymet terbiyesi kalmaz.
1: Evet.
0: Sözün değersiz olmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu. Eskiden herhangi bir konuda, diyelim ki edebiyat konuşacağız, sadece edebiyatçılar konuşurdu. Dini alanda sadece ilahiyatçılar konuşurdu. Bugün bakıyorsunuz herkes din adamı, herkes şair, herkes spor yorumcusu. Herkesin her şey olduğu yerde aslında hiç kimse hiçbir şeydir.
1: Eyvallah.
0: Mantığı kurabiliriz.
1: Eyvallah, çok güzel tarif ettiniz hocam ya, Allah razı olsun. Kesinlikle önemli. Peki bunun sınırı ne olmalı hocam? Şimdi okulda evet illaki konuşacağız. Eve geleceğiz, ailemizle, annemizle, babamızla illaki konuşacağız. Mahallede arkadaşlarımızla illaki konuşacağız. Konuşmak için söz gerekir. Bunun sınırı nedir?
0: Şimdi biz çok konuşana geveze demeyiz. Biz boş konuşana geveze deriz. İnsanlar bir konuşmayı, özeti söyleyecekler, çok yaya yaya anlatıyorlar, konuşuyorlar. Şimdi romanla hikaye arasında uzatmak ifadesini kullanan bazı isimler oluyor. Yanlış mesela. Yani roman bir şeyi resmederek anlatmaktır. Diyelim bir kaplumbağadan bahsedeceksiniz. İşte realistler ne yaparlar? Onu uzun uzun anlatırlar, değil mi?
1: Evet.
0: Baktığınız zaman ya da bir odayı tasvir edecekler. Bir bakarsınız 12 sayfa geçmiş, hala odada kalmıştır. Olayların perde arkası da böyledir. Ya da Rus edebiyatına bakınız. Rus edebiyatında romanlarda bir insanın, örnek gösteriyorum, Suç ve Ceza'ya bir bakın. Raskolnikov'un bir tefeciyi öldürmesidir ama iki cilt tutar.
1: Evet.
0: Neden? Bize o duyguyu anlatır, değil mi? Bunun dışında biz eğer derinleşemeden bir mevzudan bahsedip onu anlatmaya çalışıyorsak ve lafı uzatıyorsak orada bıkkınlık ortaya çıkmaya başlıyor. Sıkılıyorsunuz. Bunun yerine hakikati örnek gösteriyorum. Şiir neden var? Şiir ciltlerce anlatılacak bir meselenin sadece bir dizeyle anlatılması demek, değil mi? Şiiri güzel kılan bu. Hatta böyle evet kıssadan hisse olacak belki, yani tarihsel olarak da yaşanmamıştır ama Mevlana ile Yunus Emre'nin hani bir araya geldiği hikayesi anlatılır, bilirsiniz. İşte Mesnevi hediye ettiği bir yerde karşılaştıkları, aradan zaman geçtikten sonra tekrar bir araya geldikleri ve nasıl olduğunu sorduğunda Yunus'un, yani neden sözü bu kadar uzattın ki, ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm deseydin ya, diyor.
1: Eyvallah.
0: Şimdi tabii biz burada kıssaya değil hisseye bağlı kalmamız lazım. Biz hisse peşindeyiz, kıssa değil. Şunu söylüyorum, bir dizeyle anlatılabilecek şeylerin bu kadar uzun uzun anlatılmasına gerek var mı hakikaten? Sürekli aynı şeyleri çocuklarımıza ders çalış ders çalış bunu anlatmaya gerek var mı mesela? Bunun sınırını bence Türk toplumunun metafordan, şiirden uzaklaşmasına bağlıyorum. Çünkü gevezelik ne zaman başlar? Sizi insanların anlamadığını düşündüğünüzde ya da daha nitelikli söz bulamadığınızda gevezelik başladığını görüyorum ben. Onun yerine çok kısa dizeler kurmuş olsanız olay bitmiştir. Ben bazen örnek veriyorum hatta. Şair babasının vefatı üzerine şöyle söylüyor. Hani doktor gelir babanızı kaybettik der ya,
1: evet.
0: İtiraz ediyor. Öyle bitiyor. Hayır, babamı kaybetmedim. Nerede olduğunu biliyorum.
1: Ya.
0: Şimdi tıp sektörüne de seküler dünyaya da verilebilecek en güzel cevaplardan bir tanesi bu. Ne diyor? Hayır, ben babamı niye kaybedeyim? Birinin mekan değiştirmesi, dünyasını değiştirmiş olması onun kayıp olduğu anlamına gelmiyor ki. Bir de
1: evet,
0: benim babam güzeldi, babam cennette, onun nerede olduğunu biliyorum anlamı da çıkıyor burada.
1: Eyvallah.
0: Uzun uzun anlatmanıza gerek yok. Hayır, babamı kaybetmedim, nerede olduğunu biliyorum deyip geçebiliyorsunuz.
1: Evet, evet, evet, kesinlikle hocam. Allah razı olsun hocam, çok güzel anlattınız. Şimdi demek ki hocam, ben şunu anladım en son söylediğinizden. Biz o edebiyeti kaybettik, değil mi hocam? Bu sadece kitap okumak ya da yazı yazmak değil, aile arasındaki ilişkilerdeki o edebiyatı, arkadaşlar arasındaki ilişkilerdeki o edebiyatı, okuldaki o edebiyatı kaybedince ortaya gereksiz söz çıkıyor. Gereksiz söz olunca da sözün değeri azalıyor, değil mi? Boş konuşmak oluyor dediğiniz gibi.
0: Kesinlikle bizim bugün Neşet Ertaş'ı bu kadar anmamız, büyük ozandı dememizin temel nedeni ne? Yani bir bakıyorsunuz tek bir söz söylüyor, sazıyla beraber, bağlamasıyla beraber. Tamam diyorsunuz, işte bu kadar diyorsunuz. Ya da Yunus Emre'den biraz önce bahsettiğim gibi bir dize sarf

0: ediyorsunuz. İşte budur diyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani gönül kırma üzerine bir kez gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil. E bitti yani, bunun üzerine ne söyleyebilirsiniz ki başka? Şimdi evet, adama gönül kırma sakın şuydu buydu upuzun anlatabilirsiniz.
1: Hı hı.
0: Ama yani Yunus bunu tek dizeyle dile getirmiş zaten. Neden evet, neden fazlalığa ihtiyaç duyuyoruz? Eşyalar gibi yani, bugün hayatımızın neresine bakarsak bakalım aslında biz toplumsal yaşamdaki o estetiği de kaçırdık. Hayatımızın hiçbir yerinde estetik yok. Hı-hı. Yani şiir nedir? Sözün estetiğidir baktığınız zaman.
1: Evet.
0: Evde kullanmadığınız o kadar çok eşya var ki bakıyorsunuz eşyayla yığılı olan evlerin biz estetik olduğunu zannediyoruz.
1: Hı-hı.
0: Hayır, bu eşyanın tahakkümü altına girdiğimiz ve bizim nesne olarak kaldığımız bir inşa sürecine geçmiş oluyoruz. Evet. Bunu fark edemiyoruz. Sözde de bu geçerli, dostlar arasında da geçerli. Ben hep şunu gördüm, herhangi bir durumu bir fıkrayla anlattığınız zaman sözü uzatmanıza hiç gerek kalmıyor.
1: Hı hı.
0: Bir hikayeyle anlattığınız zaman, felsefi bir hikaye olabilir, Anadolu'da yaşanmış herhangi bir hikaye olabilir,
1: hı hı,
0: hiç uzun uzun anlatmanıza gerek kalmıyor. Ki etkili olan da bu oluyor zaten. Yoksa sözün bir kıymet harbiyesi kalmamış oluyor.
1: Evet, evet, evet, kesinlikle hocam. Hocam şöyle bir ikilem var bende. Siz de illaki bunu görmüşsünüzdür. Şimdi şiir kitapları çok az satıyor. Bu demek oluyor ki toplumun şiire karşı ilgisi azaldı. Biz buradan bunu çıkarabiliyoruz. Çünkü reel bir veri var elimizde. Ama diğer taraftan baktığımızda camiye gittiğimizde camide Mevlid-i Şerifler okunuyor Süleyman Çelebi Hazretleri'nin. Dedelerimize, ninelerimize gidip baktığımızda Yunus Emre Hazretleri'nden, Mevlana Hazretleri'nden şiirler okuyor. Siyasetçilerimize baktığımız zaman onlar şiir okuyor. Şimdi biz diyoruz ki şiir bizim hayatımızdan çıkmış, bu reel verilere bakarak takip edilmiyor. Edebiyat dergileri, şiir dergileri çok az takip ediliyor. Yazarlar, şairler birbirini okuyor diyoruz. Ama bir taraftan da az önce söylediklerim, dedeler, nineler, siyasetçiler, camide hocalarımız Mevlid-i Şerif okuyorlar. Siz bu konuda neler söylersiniz?
0: Aslında bir şeyin çok az satıyor olması onun değerini göstermez. Hani diyordu ya, siz bir kitap aldığınız zaman sadece kitabın satış fiyatını, yani giderini karşılamış olursunuz, değerini vermemiş olursunuz.
1: Eyvallah.
0: Değil mi? Biz bir kere sözlü kültürle gelmiş bir toplumuz. Şiir bizim hayatımızda her zaman oldu. Bence az insan eliyle de olsa olmaya devam edecek. Biz çünkü sözel, hı-hı, bir kültüre ait toplumuz.
1: Hı hı.
0: Bunun dışında biz kapitalist dünyaya eklemlendiğimiz için ne yazık ki zihinlerimizin, ben hepimizin zihninin marazlı olduğunu düşünüyorum. Zihinlerimizde hastalık var. Yani şöyle düşündüğümüz zaman, bir şey çok az satılıyorsa evet demek ki okunmuyor dememeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de en çok satan kitaplardan bir tanesi Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabıdır.
1: Evet.
0: Ben Türkiye'de bitiren sadece edebiyat profesörlerini gördüm.
1: Evet.
0: Yani Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı ya da Instagram'da nesneleştirdiğimiz, yani bir fona döndürdüğümüz vaziyette paylaşım yaptığımız bir nesne aslında kitap.
1: Hı hı.
0: Şimdi, ama parası verildi, satın alındı. Her evde duruyor.
1: Evet.
0: Okunduğu anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Yani bir şeyin kullanılıp kullanılmamasına bakmak lazım. Ya da şöyle oluyor, biz birbirimize ödünç kitaplar veren bir toplumuz,
1: hı hı,
0: ya da ne yapıyoruz, işte Instagram'da dergilerin ya da Twitter üzerinden dergilerin hesaplarını takip edip onların paylaştığı dizileri alıyoruz, oradan beslenmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani çok da kapitalizmin bize dayattığı bakış açısıyla bakmamak lazım. Tarih boyunca şiir kitapları hiçbir zaman satmadı ki, bunu evet, kabul edelim biz.
1: Evet, evet.
0: Neden? Çünkü oradan iki tane dizi alacağız diye ben bu kitaba para vermek istemiyorum diyor bir toplum. Yani bunu bir sosyolog olarak söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Ve dizeler sağda solda dolaşıyor. Nereye bakarsanız bakın. Hemen oradan Mehmet Akif'ten, efendim Özdemir Asaf'tan, Attila İlhan'dan,
1: evet,
0: Sezai Karakoç'tan dizeler bulmak mümkün.
1: Evet.
0: Yani hatta Bin Kitap diye bir site var ya artık, hı hı, ya orada, evet, orada da görüyorsunuz. Artık insanlar alıntılarla yaşıyor. Yani kitabın kendisi yok. Bu da hakikatin parçalanmasına neden oluyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak, şiir kitabı tarih boyunca hiçbir zaman satmadı. Hiçbir zaman, hı hı, satmayacak. Ama şiir konuşulmaya, şiir söylenmeye devam edecek diye düşünüyorum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edeceğiz inşallah.
0: Tabii ki, hay hay.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere şair, yazar, sosyolog Eyüp Akyüz hocamla okuma ve yazma serüveni çerçevesinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştiriyoruz. Sözün gücünden bahsediyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere ikinci bölümle devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair, yazar, sosyolog Eyüp Akyüz hocamla devam ediyoruz. Hocam şimdi okuma ve yazma serüveniniz üzerinden gidiyorduk. Hayal dedik. Sonra yazarlarla buluşmak dedik. Okuduğum eserlerin yazarlarıyla buluştum. Sonra oralara, o kişilere eserlerimi gönderdim dediniz. Şimdi edebiyat ortamları benim aklıma geliverdi hemen. Eleştiri hemen geliverdi. Bu ortamlarda bulunmanın önemi, insanı dönüştürmesi, geliştirmesi. Bunlardan bahsedelim inşallah.
1: Tabii. Şimdi benim zamanımın edebiyat ortamıyla, edebi ortamıyla bugünkü ortam oldukça değişti. Yani eskiden gençler sorular sorarlardı. Yani götürürdü eserini, verirdi. Ve şairinden, yazarından, eleştirmeninden dönüşler, dönütler alırdı. Bugün bakıyorum, bugün gençlerin, yani biraz sosyolojiye kayarak da konuşuyorum farkındaysanız. Bugün gençlerin çok fazla soru sormadığına şahit oluyoruz. Evet. Ya da beğenmek için, beğendirmek için gönderiyor. Eleştiri aldığı zaman darılıyor, kırılıyor. Eleştirinin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani edebiyat dergilerinde, bazı edebi dergilerde editörlük de yaptım. Şiir editörlüğü, yayın yönetmenliği de yaptım. Bakıyorum eleştiriye çok kapalı bir toplumuz ne yazık ki. Halbuki bir toplum gelişecekse eleştirel bazda gelişmesi lazım. Yani eleştirinin olmadığı yerde tek tipleşmiş, her kendi yazdığı her satırın, her dizenin hakikat olduğunu ya da çok büyük bir eser olduğunu düşünen insanlar çağındayız. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Yani ben birine gittiğim zaman, evet sen, örnek gösteriyorum, sen anlatı kuruyorsun, dize şairi değilsin dediği zaman ben oturup yıllarca dize şairi ne demek ya da anlatıya yaslanmak ne demek, tahkiye şair olmak ne demek, bunlar üzerine uzun uzun düşünmüşlüğüm vardır.
0: Evet.
1: Ya bugün buna vakit ayırmıyoruz. Neden? İşte öyle bir toplum inşa edildi ki, hız toplumu. Hemen şair olacak. 9 ay beklemeden hemen doğacak, dünyaya gelecek. Hızlıca yaşayıp hızlıca ölecek.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu rahli tedrisattan geçmek dediğimiz o eylem ortadan kalkmış vaziyette. Farkındaysanız bizim dönemin insanları ya da bizden önceki kuşak hep bir hocasından, ustasından bahseder.
0: Evet.
1: İşte usta-çırak ilişkisi vardır. Bugün bunu çok göremiyorsunuz. Bugün kimse kimseye teşekkür etmiyor. Neden? İşte Hüdayi Nabit gibi, ben kendi kendimi yetiştirdim. Gözüyle bakıyor insanlar. Ben oldum olarak bakıyorlar. Halbuki insan ancak öldükten sonra olabilir. Yani olma eylemi tekamül ölene kadar devam eder. Yani evet. Buna biz karar verecek merci de değiliz aslında. Dolayısıyla bugün eleştiriyi kabul etmeyen, her yazı hakikat olarak görülsün isteyen bir edebi ortamdayız ne yazık ki. Dolayısıyla eleştirinin olmadığı yerde büyük eserler nasıl çıkabilir? Bunun çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. Baktığınız zaman büyük düşünür, büyük filozof, büyük şair, yani büyük, tırnak içerisinde söylüyorum, büyük insan dönemi bitti postmodern dönemle beraber. Biz de bunları yaşıyoruz. Yani keşke bu usta-çırak ilişkisi dediğimiz ilişkiler devam etmiş olsa. Eskiden Cavit Zarifoğlu kendisine gelen eserlere dönüş yapar, mektuplar yazarmış okurlara.
0: Evet, evet.
1: Buna benzer şeyleri yazdığınız zaman, yani Zarifoğlu gibi isimler yok demiyorum. Bugün siz bunu editör olarak yaptığınız zaman karşı taraftan çok ukalaca cevaplar alabiliyorsunuz.
0: Evet, evet, maalesef.
1: Böyle. Ne yazık ki çok fazla böyle mail aldık. Dolayısıyla biz de işte artık cevap verilmese mi diyoruz. Çünkü değmediğini görüyoruz ne yazık ki.
0: Eyvallah. Peki bunun çaresini biraz soracağım hocam ben. Toplumun dönüşmesindeki bu edebiyatın, kitabın işlevi, bir sosyolog olarak siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Mesela çocuk edebiyatı bu işin neresinde? Biz gençlerimizi sözün gücünü onlara hatırlatmak için, kendimizi hatırlatmak için nasıl faaliyette bulunmamız gerekir?
1: Öncelikle çocukların elinden telefonu almak lazım. Tableti, bilgisayarı almak lazım. Televizyonun karşısına oturmamak lazım. Şimdi en başta zaten bunları konuştuk. Oradan devam etmemiz gerekirse şunu söylemek lazım diye düşünüyorum. Bir kere sözlü kültüre geri dönmek lazım. Yani karşıda hazır yemek yiyen, yani mesela bir anne düşünün, çocuğa işte yalvararak yemek yediriyor. Bu olmaması lazım. Biz önce onu tattırmamız lazım. Daha sonra çocuğun kendisinin talep edeceği bir ortam oluşturmamız lazım. Yani bugün biz büyükler olarak, yetişkinler olarak ya da bizden daha ileriki kuşak olarak baktığımız zaman, yani hangi dedenin çocuğunu kucağına oturtup masal anlattığına şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Ya bugün bakıyorsunuz, dede hizmet bekliyor, nine hizmet bekliyor, çocuk hizmet bekliyor. Ben burada en şanssız kuşak bizim kendi kuşağımız olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü babaya da babalık yapıyorsunuz, evladınıza da evlatlık yapıyorsunuz. Ya da aynı şekilde evet, annelik bazında da konuşabiliriz. Dolayısıyla önce bizim teknolojiden çocukları çekip almamız ve yerine başka bir şey koymuş olmamız gerekiyor. Yani bunu yapmadıktan sonra, yani söylediğiniz söz, siz bir şey konuşuyorsunuz, çocuğun elinde telefon, tablet var. Aslında sizinle aynı ortamda değil ki.
0: Evet.
1: Yani bir mekanı paylaşıyor olmak, aynı his dünyasını paylaşıyor olmak anlamına gelmiyor. Çocuklarda da vardır bu. Çocukları aynı ortama bırakırız, biz birlikte oynadığını zannederiz. Hayır, öyle değildir. Pedagoglar bunun böyle olmadığını söylüyorlar. Yani evet, aynı ortamdalar ama kendi oyunlarını kuruyorlar. Bugün siz çocuğunuza bir şey anlatacaksınız, elinde telefon var, tablet var ya da televizyon açık bir şey anlatıyorsunuz. Sizi dinlemiyor ki.
0: Evet.
1: Önce dediğim gibi bütün algılarını açıp size dönmüş olması gerekiyor. Göz göze iletişim kurmamız gerekiyor. Evet. Ancak böyle başlayacak. O zaman bir şey inşa edebiliriz. Yani şu anda edebiyatın bir kuruculuk işlevi yok ne yazık ki.
0: Evet.
1: Onun yerine işte YouTuber'lar var. Onun yerine televizyonlar var. Ve bakıyorsunuz öyle bir dünya inşa ediliyor ki, biz bazen evde çocuklarla da bunu yapıyoruz. Açıyoruz. Ben işte kaydettiğim bazı videolar oluyor. Onlara açıp dinletip soruyorum. Diyorum ki bak, siz bu dünya, siz bu görüş hakkında ne düşünüyorsun? Bu dünya görüşü hakkında. Bir bakıyoruz, hiçbir şekilde ne bizim kendi yaşam dünyamızı ortaya koyacak bir söz sarf edilmiş, ne his dünyamız, ne inanç dünyamız, tamamen işte batılı, modern, postmodern düşüncelerle ortaya konmuş düşüncelerin sürekli tekrarlandığı cümleler söyleniyor. Örnek gösteriyorum. İşte şu kişi toksiktir, şunlar toksiktir, silin gitsin hayatınızdan. Sonra bir bakıyorsunuz, bundaki amaç neymiş? Netflix aboneliği yapacaksınız, oturacaksınız, sabahtan akşama kadar Netflix seyredeceksiniz. Ya da dikkatinizi çekiyordur, her gün maç var. Her gün.
0: Evet, evet, evet hocam.
1: Yani neden? Durup dinlenmeye, düşünmeye vaktiniz yok. Futbol sevenler futbol seyrediyor, dizi sevenler dizi seyrediyor. Peki bizim tefekkür edecek ya da sohbet edecek, bir arada bulunup işte dertlerimizi paylaşabileceğimiz, halleşebileceğimiz, dertleşebileceğimiz ortamı biz ne zaman kuracağız? Dolayısıyla siz bütün dünyanız işitsel ya da görsel vaziyete geçip başka insanları dinlediğiniz, birbirinize vakit ayırmadığınız bir ortam olursa, söyleşme dediğimiz bu eylem ne zaman ve nasıl gerçekleşecek?
0: Evet, evet, çok doğru hocam.
1: Öyle.
0: Çok doğru, eyvallah. Bunun da yolu herhalde hocam, en başta kendimiz bu işi tadacağız. Yani kitap okumaksa, çocuğumuzun kitap okumasını istiyorsak, biz kendimiz bunu tatmamız gerekiyor ki çocuk bizi oradan örnek alsın. Ya bak, babam kitap okurken çok keyif alıyor, acaba nedir diye merak etmesi lazım. Ya da İşte evde sohbet ederken, insanın eşiyle sohbet ederken böyle göz göze bakması, muhabbet etmesi çocuklara yansır illaki, değil mi hocam?
1: Ben bunun da değiştiğini düşünüyorum aslında. Yani çok fazla kitap okuyan, bütün ömrü, bütün hayatı kitaba adamış arkadaşlarım var, yazarlar var, düşünürler var. Ama çocukları kesinlikle okumuyor. Şimdi çocuğu kolaycılığa alıştırdığınız zaman bir bakıyorsunuz, yani saatlerce oturup kitap okumak kolay değil. Dışarıda işte sesler geliyor ya da sizin önünüze paket olarak sunulmuş ve sizin bütün duygu dünyanıza hitap eden bir görsel şov var ve siz oturup kitabın zahmetine katlanacaksınız. Bu çok mümkün değil. Dolayısıyla hiç kimse aslında annesinin babasının evladı değil. Herkes çağının çocuğudur. Bu çağ dijital bir çağ. Dijital çağın olduğu bir dünyada sizin bir çocuğu kenara oturtup da işte hadi gel bakalım biz de kitap okuyoruz sen de otur, hiç kimse dedirtemiyor. Buna şahidim ben. Bunun yerine aslında anne babadan da ziyade eskiden STK'lar bu işi yapardı. Ne yazık ki, yani STK'cı arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bu işi iyi yapamıyorlar. Yani önceden kendisinden yaşça birkaç yaş büyük insanlar olurdu. Onları örnek alırlardı. Ya da aynı yaş grubunda insanlar bu işi yaparlardı. Bugün bakıyorsunuz kitap okuma grupları hep 40 yaşın üstünde insanlardan oluşuyor. Evet. Yani bu insanlarda zaten okuma alışkanlığı var. Bakın şimdi 10 yaşında çocukların bir okuma grubunu görebiliyor musunuz?
0: Evet. Evet.
1: Neden? Evet. Ellerinde evet. Telefon, tablet var. Yani örnek alınacak insanı görmek de bazen yetmeyebiliyor. Yani bunu daha cazip hale getirebilecek. Yani diyelim ki pikniğe gittiniz. Orada sizden yaşça birkaç yaş büyük olan insanlar var ve hani bizim idol dediğimiz insanlar. Onlarla beraber yapılsa bunlar, hem piknik yapıp hem sohbet edelim. Yani bizim aslında fıtrata geri dönmemiz lazım. Ben özgürlüğü tanımlarken de böyle tanımlıyorum. Özgürlük dediğiniz şey fıtrata en yakın hayat tarzını inşa etmek demektir. Bugün bizim fıtratımızda sohbet etmek var ama dediğim gibi telefonu tableti bırakıp da sohbet edemiyorsunuz ki. Evet. Ya da kitap çok zahmetli iş geliyor. Oradan bir alıntıyı tercih ediyor. Çünkü kolaycılığa alıştırılmış bir kuşak var ve anne baba etrafında dönüyor. Helikopter aile modeli dediğimiz bir aile modeli var. Çocuğun her istediğine koşan, onun kendisini gerçekleştirmesine müsaade etmeyen, ödevlerini yapan, en ufak sorunda okulu basan bir veli portföyü ve profiliyle karşı karşıyayız. Yani birazcık çocuğu kendi kendine bırakmadan evvel onun kendisini nasıl inşa edeceğini göstermek, biraz daha kendisinden bahsettiğimiz üzere biraz birkaç yaş büyük insanlarla muhatap etmek ve ona iyi bir habitus kurmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, evet. Peki hocam, bu çocuğun ilgi alanları, az önce mesela futbol dediniz ya da ne bileyim televizyondaki bazı programlar dediniz. Çocuğu yakalamak açısından kullanılabilir mi? Mesela futbol çok ilgisi var. Biz bunu daha faydalı bir şeye doğru yönlendirebilir miyiz? Çocuğu yakalamak açısından soruyorum.
1: Valla ben yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü her şeyin ontolojik yapısı vardır. Ve bir ontolojisi, yani kendi ontolojisi içerisinde epistemoloji kurmanın ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Şöyle düşünün, bilginin İslamileştirilmesi çok tartışılmıştı bizim daha gençlik dönemlerimizde. Ben bugün bakıyorum, yani Instagram faydalı kullanılabilir mi? Yani günün sonunda Instagram kullanan insanlara bir bakıyorsunuz, belli bir zaman sonra takipçisinin arzu ettiği ya da daha çok beğeni alacak şeyler paylaşmaya başlıyor. Neden? Orası sizi dönüştürüyor. Nasıl ki siyasette koltuk bir zaman sonra sizi dönüştürüp yabancılaştırıyorsa, aynı şey burası için de geçerli. Yani futbolun doğasında, mantığında bir hayır çıkabilir mi? Bundan çok emin değilim. Yani hayra nasıl yorulabilir? Çünkü onun doğasında hayırlı bir şey olduğuna çok emin değilim.
0: Evet.
1: Yani futbolu evet örnek, metaforik bir şey kabul ettik. Eyvallah, anlıyorum. Ama İyi olan şeylerin hepsinin zahmetli olduğunu görüyorum. Güzel olan, hakikaten cennetin ben ucuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece dini anlamda söylemiyorum. Yani güzel bir yere kavuşacaksanız, diyelim ki ormanlık alanda bir yere gideceksiniz. Bir bakıyorsunuz yollarda başınız dönüyor, mideniz bulanıyor.
0: Evet.
1: Başarılı olacaksınız. Bir profesörü düşünün. Oraya gelene kadar yüksek lisansı, doktorası, ALES'i, yabancı dil sınavı, makaleleri... Oraya gelene kadar neler yaşadı? Evet, buna bakmak lazım.
0: Eyvallah, eyvallah. Zahmet çekmeyi en başta kendimiz öğreneceğiz. Sonra çocuklarımıza, gençlerimize, yeni nesillere öğretmeye çalışacağız. Değil mi hocam? Önemli olan
1: kesinlikle.
0: Bu.
1: Yani ben bu kuşağı her şeyi isteyen ve fakat hiçbir bedel ödemek istemeyen kuşak olarak tanımlıyorum. Z kuşağı ve alfa kuşağı dediğimiz kuşaklar böyle. Kesinlikle bedel ödemek istemiyorlar. Yani önceden ben bu cümleyi ben hayatım boyunca anneme babama hiç kurmamışımdır. Beni dünyaya getirdin, bakmak zorundasın. Evet. Bugün bir bakıyorsunuz bütün gençler, yani ben sürekli gençlerle beraberim, istisnasız hepsi diyor ki beni dünyaya getirmişsen bakacaksın. Yani böyle bir dünyaya beni getirmeyecektin. Yani bunu yapacaksın diyor.
0: Evet, evet.
1: Yani biz, ya bize lütufta bulunuyorlar iyilik yapacakları zaman. Böyle bir kuşaktan neler bekleyebiliriz? Yani yeni baştan bir zihin dünyası inşa etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Yani bu gençleri kötülediğim anlamına gelmesin. Yani ben hakikatin resmini çekmeye çalışıyorum burada. Çünkü sosyoloji dediğimiz alan baktığınızda olanı olması gereken değil, olanı ortaya koyan bir alandır. Edebiyatta bütün bu sosyolojinin artık edebileştirilmiş halidir. Yani şiirselleştirilmiş ya da hikaye formatına dönüştürülmüş, artık hangi türse, bu resmedilmiş halidir yani. İkisinin aslında göbek bağı var baktığınız zaman.
0: Evet, evet, evet hocam. Bunun çaresi nedir hocam? Üç ya da beş maddeyle sıralayabilir misiniz? Şu şekilde yaparsak biz bu işi çözeriz dediğiniz.
1: Bu bence çok zor. Yani biz biraz da işte bu aslında hani sorduğunuz soru da hani Batı formülasyonu gibi. Yani biz her şeyin bir matematiği olsun istiyoruz. Hı hı. Ama rasyonel bazda bazı şeyler olmayabiliyor. Yani hı hı. Şöyle düşünün. Bir mekana gittiniz, kıble soruyorsunuz ama inşa edilen mekan dönüyor.

0: böyle yerler var. İşte kuzeyden giriyorsunuz, bir bakıyorsun batıdan çıkmışsınız.
1: Evet.
0: Bina dönüyor. Bugünkü halimizi ben buna benzetiyorum. Siz başkasının inşa ettiği binadasınız, kıble arıyorsunuz ve fakat kıble yerinde durmuyor. Kıblenin döndüğü bir dünyada kıblenizi kontrol etmek ya da kıbleyi sabit kılmak çok zor. Yani sürekli değişen bir dünyadayız. Sürekli. Eskiden geniş aile, çekirdek aileden bahsediyoruz. Şimdi aman Allah'ım onlarca aile türü ortaya çıkmaya başladı. Şimdi geniş aile, çekirdek aile hiç konuşulmuyor. Yeni aile modelleri var. Baktığınız zaman. Yolcu aile var mesela.
1: Evet.
0: Bambaşka aile modelleri var. Şimdi bugün formül ortaya koymaya çalışırız. Bir bakarsınız 3 gün sonra formülümüz değişmiş.
1: Eyvallah.
0: Ama ben sadece şunu söyleyebilirim. Yani madde sıralamaktan da ziyade. Biz Batı dünyasına ait bir toplum değiliz. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Biz kendi genlerini ortaya koyan, kendisiyle barışık, ne olduğumuzu bilen, kabul eden, aşağılık kompleksinden kurtulmuş, kendi inanç dünyasına dönmüş insanlar olabilirsek, o zaman inşa etmeye başlarız.
1: Evet.
0: Yani en son konuşmamız bizim gençlerle birkaç gün evvel, günlerimiz kime ait sorusu idi. Gençlerin büyük bir çoğunluğu işte kendime ait ve Allah'a ait dediler. Dedim büyük iddia bu. Kendisine ait olduğunu iddia eden gençlere sordum. Aldığım cevaplara baktığım zaman çok da kendine ait olmadığını görmüş oldum. Ya da Allah'a ait diyenlerin çok da Allah'la irtibat halinde olmadıklarını görmüş oldum. Yani ortada bir iddiamız varsa o iddiayı tescilleyecek eylemler görmüş olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Hangi dünyaya aitsek o dünyanın gereğine, hakkını yerine getirmemiz gerekiyor. Önce bunda karar kılalım.
1: Evet, evet, evet. Eyvallah. Yani köklerimize ineceğiz. Köklere ineceğiz ki göklere yükseleceğiz, değil mi hocam?
0: Kesinlikle istikbal köklerdedir diye boşa söylenmiyor.
1: Eyvallah.
0: Yani ne olduğumuzu, ya ben şunu düşünüyorum. Önce anlam inşa edeceğiz, kimlik inşa edeceğiz. Neyiz? Örnek gösteriyorum. Dünyada varlığını ne için konumlandırıyorsa insan, ona göre hayat yaşamalı. Önce buna karar vereceğiz. Kapitalistsek kapitalist gibi, hedonistsek hedonist gibi, pragmatistsek pragmatist gibi yaşamalıyız.
1: Evet.
0: Yani örnek gösteriyorum, Müslüman ya da mümin olduğunu iddia eden bir insan faiz meselesine bulaşmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman harama el uzatmaması gerekiyor. Hani İsmet Özel diyordu ya, ölümü pahasına da olsa haram yemiyorsa o insanı yenemezsiniz.
1: Yani.
0: Neden? Çünkü helal değil sana. Helal dairesinde yaşamadığın, hiçbir şeye yaklaşmıyorsan, işte o zaman İslami bir dünya inşa etmişsin demektir. Değilse kapitalistsin mi diyor. Kapitalist gibi yaşasın, bırakalım.
1: Evet, evet, evet. Eyvallah. Eyvallah hocam. Çok kıymetli, çok zihin açıcı bir sohbetti. Dertlendik, öyle söyleyeyim hocam. Dertli bir sohbetti. Ben hemen eserlerinizi size sormak istiyorum. Kişisel Gelişim ve Makbul İnsan İmalatı kitabınız yeni çıktı, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Hayırlara vesile olsun inşallah. Bunun kısaca bundan bahsedebilir miyiz hocam?
0: Şimdi benim edebiyat serüvenim önce hikayeyle, şiirle, masalla başladı. Bu biraz daha sosyolojik bir kitap. Yani ben şunu fark ettim. Yani burada aslında başka bir çerçeve de açmak lazım. Sosyoloji, felsefe, psikoloji, edebiyatın aslında en çok beslenmesi gereken alanlar. Bugün romanların, bazı romanlar okuyoruz ya da hikayeler, içerisinde insan yok, içerisinde psikoloji yok. Ya da başka bir örnek verelim. Rus edebiyatının bu kadar başarılı olmasının temel nedeni insan psikolojisini çok iyi irdelemiş olmalarına bağlı.
1: Evet.
0: Genel olarak. Bugün bizim toplumun aslında bilgiyle gerçekten mesafesi çok artmış oldu. Bilgiye ulaşmak kolay. Bir şey bahsettik ya, ulaşman kolaysa onun kıymeti kalmıyor. Değeri düşmeye başlıyor. Aslında disiplinler arası çalışmak gerektiğini düşünüyorum. İnsan psikolojisi bilmeyen birinin roman yazma ihtimalinin ben olmadığını düşünüyorum. Ya da bakıyorsunuz şairlere baktığınızda hep entelektüel adamlar olduğunu görüyorsunuz. Yani İsmet Özel'e bakıyorsunuz, hem fikir dünyası inşa etmiş. Efendim Sezai Karakoç'a bakıyorsunuz, aynı şekilde Mehmet Akif'e bakıyorsunuz. Hem dünya görüşleri var, hem de şiir yazmışlar baktığınız zaman. Büyük isimlerin tamamının aslında diğer alanlarla da ilgili olduğunu görüyorsunuz. Şimdi kişisel

0: gelişim ve makbul insan imalatı da aslında biraz yeni modern dünya inşasında bizi nereye konumlandırıyorlar? Öznemiz, nesnemiz ifadesi. Yani makbul insan imalatı. Düşünün, ne imal ediyoruz? İşte lokum imalatçısı diyorsunuz. Yani burada insan imal edilmesi de insanın en başta konuştuğumuz gibi insanın nesneleşmesi sürecine tekabül ediyor. Yani bizi kişisel gelişim üzerinden bir nasıl insan olmalıyız diye bir kriter koymuşlar ortaya. O kriter üzerine bizi inşa ediyorlar. Sen her şeyi yapabilirsin diyen, işte yapabilirsin, başarabilirsin ya da yapamadığınız zaman bütün sorunu size yükleyen, sizi suçlayan bir dil inşasından bahsediyoruz. Makbul insan imalatı ile kişisel gelişim arasındaki bağlantıyı böyle kurduk.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam burada programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen diğer eserlerinizi burada dinleyicilerimize aktarmak istiyorum hızlıca. Beni Biri Onarsın şiir kitabınız, değil mi hocam? Uyandıran Masallar, yine çocuklara yönelik bir kitap. Eskiden Buralar, yine bu hikaye mi hocam?
0: Eskiden buralar şiir kitabı.
1: Şiir kitabı.
0: Masallar da aslında şöyle söyleyeyim. Masallar da benim sadece çocuklar için değil. Yani ben biraz küçük prens vardır ya hem çocuklar için hem büyükler içindir. Masalların ben 7-107 yaş arası iddiasındayım masallar için. Hem yetişkinlere çünkü orada da bir toplum tasavvuru var. Hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eden masallar.
1: Eyvallah. Delinin Biri hikaye kitabınız, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bilgelik Masalları yine çocuklara yönelik bir kitap. Daha doğrusu 5 kitaptan oluşuyor. Enfes Masallar yine çocuk kitabınız. Karşı Sorular Deneme kitabınız, değil mi hocam?
0: Karşı sorular soruşturma. Yani yazarlara, düşünürlere sorduğumuz işte bir medeniyet inşası gibi ya da aile çatının yıkılmaması için neler gerekli gibi o soruşturmalardan ibaret olan bir kitap. Aslında epey soru var içerisinde. Yani kitaptan sinemaya kadar, aileden medeniyete kadar bir sürü konunun birleştirildiği bir kitap aslında.
1: Dervişhane'den bahsetmiştiniz. Bir modern derviş öyküsü. Değil mi? Bu da adı üzerinde öykü, hikaye kitabınız. Masal Kuyusu var, yine çocuklara yönelik. Kayıp Ülke, yine çocuklara yönelik, değil mi hocam?
0: Peki 18 yaşında olsaydınız neler yapardınız diye sorulmuş ve 310 isimden cevap alınmış bir kitap. Yani yazarlar, işte aktivistler, şairler, pek çok isme sorulmuş. Düşünen, Türkiye'de düşünen insanlara sorulmuş. Şu an 18 yaşında olsaydınız neler yapardınız? Sorusunun cevapları.
1: Evet hocam. Gökten Düşen Masallar var. Yine çocuklara yönelik bir kitap. Kalp Tamircisi var. Dikkat çekici bir isim. Hocam bayağı eserleriniz var. Kaleminize sağlık. Rabbim tesirini halk eylesin diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Amin inşallah.
1: Çok zihin açıcı bir sohbetti hocam. Sözün gücüyle, sözün değeriyle alakalı güzel bir sohbet ettik. Edebiyatın gücüyle alakalı kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Söyleştik diyelim hocam, değil mi?
0: Eyvallah kesinlikle.
1: Eyvallah. Allah
0: Ağzınıza
1: razı
0: sağlık.
1: olsun. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyorum. Bereketli vakitleriniz olsun.
1: Eyvallah. Bilmukabele hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerin burada sonuna geldik. Edebi söyleşilerde şair, yazar, sosyolog Eyüp Akyüz hocamla okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Sözün değerinden bahsettik, edebiyatın değerinden bahsettik, edebiyatın o dönüştürücü gücünden bahsettik, gençlerimizden bahsettik. Dertlendik tabir yerindeyse. Hayırlı dertlendik, öyle söyleyeyim. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini konuşuyoruz. Onun arkadaşlarından, onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında nasıl yer alışlarından bahsediyoruz. Din çok büyük. İslam dini dinlerin en büyüğü, en güzeli. Ki Cenab-ı Allah öyle bir din ki bugün size dininizi kemale erdirdim buyurduğu, üzerinize nimetimi tamamladım buyurduğu bir din, İslam dini. Bu dinin oluşması, bu dinin yeryüzüne inmesi, bu dinin yayılması hepsi çok kıymetli. O dinin kendisine indirildiği peygamber, yaratılanların en şereflisi. Onun muhatap kılındığı ümmet, ümmetlerin en değerlisi, en şereflisi. İslam en büyük din ve bu din için yapılan fedakarlıklar, gayretler çok büyük, çok önemli, çok anlamlı. O fedakarlığın ilk halkası ve en önemli halkası hiç şüphesiz sahabe-i kiram efendilerimiz, sahabeler, Peygamber Efendimizin arkadaşları, onunla aynı dönemde yaşayan insanlar, onu görenler, ayetlerin kendileri aralarında indiği o müstesna kişiler. Onlar Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yanında yer aldılar. Resulullah Aleyhisselam Efendimizi her şeyden üstün tuttular. Bütün hayat bir yana, Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bir yanaydı onlar için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak, onun yanında yer almak,

dünyevi olarak bazı tehlikeleri de o gün beraberinde getiriyordu. Ama onlar hiçbir tehlikeye aldırış etmeden Peygamber aleyhisselam efendimizin yanında yer aldılar. Bu yüce dine gönül verdiler. Onun gelişmesi için, onun hükmünün yeryüzünde cari olması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ensar, Peygamber aleyhisselamın ümmetinin sahabelerinin bir kısmı onlar. Sahabelerinin bir kısmının ismi Ensar, yani yardımcılar. Onlar bu dine o kadar yardım ettiler ki Cenab-ı Allah onlara yardımcılar anlamına gelen Ensar ismini verdi. O Medineli sahabeler, Peygamber aleyhisselam ile Akabe'de tanışan ve sonra o tanışmanın verdiği nuru Medine'de her haneye yayan o fedakar insanlar, Ensar. Onlar bu dinin yardımcılarıydılar. Yardımcılar, neyin yardımcıları? Dinin, İslam'ın. Onlar bu dinin yardımcıları olmayı her şeyden üstün tuttular. Paradan, maldan, mülkten, rahattan, keyiften, her şeyden daha çok üstün tuttular bu dine yardım etmeyi. Onlar bu din için çok büyük fedakarlıkta bulundular. O fedakarlıkları hiçbir dünya menfaatiyle değişmediler. Onların en büyük arzusu, en büyük maksadı bu dine yardım etmekti ve onun için fedakarlıkta bulunmaktı. Onlar yardım ettikçe yüceldiler, fedakarlık ettikçe makamları âli oldu. Cenab-ı Allah onları ayet-i celilede bize övdü, methetti. Onların fedakarlıklarını bize örnek olarak gösterdi. Onlar kendilerini aç oldukları, muhtaç oldukları anlarda bile İslam'a yardım etmek için nasıl gayret ettiklerini Cenab-ı Allah bize anlattı. Öyle ki onlar kendileri ihtiyaç içinde muhtaç olmalarına rağmen bu dine yardım ederler ayeti indi. Çünkü kendilerinde bir misafir gelmişti. O misafir yemek yesin diye kendilerinin evinde ancak bir aileye yetecek olan yemeği kendi ve çocuklarını mahrum ederek o misafirlerine ikram ettiler. Cenab-ı Allah ayette onların fedakarlıklarını, o savaşlarda yaptıkları gayretleri, Peygamber aleyhisselam Efendimizin yanında canlarıyla, mallarıyla, her şeyleriyle yer alışlarını methetti, örnek olarak bize anlattı. Siz de onun gibi olun, siz de onlar gibi fedakar ve gayretli olun buyurdu. Onlar İslam uğrunda tüm dünya lezzetlerini bir kenara ettiler. O Medineli Ensar bunu yalnızca Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için yaptı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emirlerini yerine getirmek için yaptılar. Başka hiçbir maksatları, bir menfaat çıkar ilişkileri yoktu. Allahü Teala'nın rahmeti, selamı, bereketi o sahabe-i kiram efendilerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah onların makamlarını âli eylesin. Ensar çok fedakar insanlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o Medineli Ensar ile buluşmazdan önce yaşadığı hadiseleri bize aktarıyor. Tabi Ensar, Peygamber Efendimiz aleyhisselamın Mekke'den kendisine peygamberlik tebliğ edilmesinden sonra 10 yıl geçtikten sonra onlarla tanıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk yıllarında Medine yoktu, Ensar yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tek arzusu, gayesi Allahü Teala'nın kendisine tebliğ etmiş olduğu vazifeyi insanlara aktarabilmekti, duyurabilmekti. Ama bu çok zordu. Çünkü Mekke halkı, müşrikleri bunu istemiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiyorlardı. İman etmedikleriyle kalmayıp, iman edecek olan insanları da kışkırtarak vazgeçiriyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıkmadı,

yılmadı, usanmadı, olmuyor demedi. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz başka çarelere başvurdu. Ne yaptı? Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene hac mevsiminde Arap kabilelerinin yanına giderdi. Ve onlardan kendisini yurtlarına kabul etmelerini, dinin tebliği hususunda ona yardımcı olmalarını isterdi. Ve bunun karşılığında da onların cennete ulaşacaklarını vaat ediyordu. Çünkü hac dönemi insanların dışarıdan gelip toplandıkları bir zamandı. Yani Mekke'nin dışındaki Arap kabilelerinin de Mekke'ye geldikleri, herkesin orada bir adeta panayır gibi toplandığı bir zamandı hac zamanı. Kitlelere ulaşma imkanı oluyordu böylece. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan beri Kabe'nin kutsallığı bilindiği gibi hac da bilinirdi. Evet, insanlar müşrik olmuştu, inançlarına pek çok şirk karıştırılmıştı ama onlar Kabe'nin kutsallığını, haccın kutsallığını bilirlerdi ve hac mevsiminde Mekke'nin dışındaki Araplar da gelip hac yapıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara, o Mekke'nin dışındaki Araplara İslam'ı tebliğ ediyordu. Fakat hiçbiri onun bu teklifine olumlu bir cevap vermiyordu. Biraz düşünecek olan, hatta biraz İslam'a meyledecek olanları da amcası Ebu Leheb arkasından o görüştüğü kişilere gidip, Peygamber Efendimiz'in bizzat görüştüğü kişilerle tekrar görüşüp, o benim yeğenimdir, ben onun amcasıyım, sakın ona inanmayın, o sizi kandırıyor diyerek Efendimiz'in imar ettiklerini tekrar bozar ve yıkardı. Evet, kabileler Efendimiz'e cevap vermiyorlardı. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e icabet etmedikleri gibi Mekke'nin dışındaki Araplar da ona icabet etmiyorlardı. Bu, Allahü Teala'nın kendi dinini üstün kılıp ona ensarı, yani o yardımcıları göndermeyi dilemesine kadar böyle devam etti. 10 yıl boyunca Peygamber Aleyhisselam Efendimiz anlattı, tebliğ etti ama hiçbir kabile, ne Mekkeli ne Mekke dışındaki, Efendimiz'i dinlemiyorlardı. Peygamber Aleyhisselam ısrarla devam etti tebliğine. Bir iki söyleyip bırakmadı, usanmadı, olmuyor demedi, vazgeçmedi. Ta ki Allahü Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ensarı gönderdi. Medinelileri gönderdi. Onlar da Peygamber Aleyhisselam'ı dinleyip ona icabet ettiler. Allahü Teala da sonunda Medine'yi elçisi için bir hicret yurdu yaptı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz şöyle anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dinini tebliğ etmeye başladığında hac mevsimlerinde kendisine yardımcı olmaları için Arap kabilelerini tek tek dolaşırdı. Fakat hiçbirinden de olumlu bir cevap almıyordu. Sonunda Allahü Teala ensarı saadete ulaştırmak ve onlara şeref bahşetmek istedi. Onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendi memleketlerine kabul edip ona yardımcı oldular. Allahü Teala peygamberine yapmış oldukları bu iyiliklerden dolayı onları mükafatlandırdı ve onların derecesini âli kıldı. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde insanların arasında Mekke'de dolaşıyordu ve onlara şöyle buyuruyordu. Hel min raculin yahmiluni ila kavmihi. Sizden bir adam var mı ki beni kendi kavminin yanına götürsün? Fe inne Kureyşen kad mena'uni en übelliğe kelame Rabbi Azze ve Celle. Muhakkak ki Mekke'nin Kureyş kabilesi benim Rabbimin kelamını tebliğ etmeme engel oluyorlar. Sizden biri var mı ki ben onunla beraber gideyim, onun kavminin yanında kalayım ve bu dini tebliğ edeyim? İşte bunlardan birinde Efendimiz Aleyhisselam bu tebliği yaptığında adamın biri çıkarak Peygamber Aleyhisselam'a
kendisini kavme götürebileceğini söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kimlerden olduğunu sordu. O kişi Hemdan kabilesindenim dedi. Bunun üzerine Peygamber

ve gelecek hac mevsiminde sana yeni bir haber getiririm dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olur dedi. Fakat onun gidişinden az bir zaman sonra Recep ayında Medine'den ilk Ensar heyeti Peygamber Efendimiz aleyhisselamın yanına geldi ve onunla görüştü. Zaten bu görüşmenin de neticesinde bir yıl sonra birinci Akabe biatı ve ondan bir yıl sonra da ikinci Akabe biatı gerçekleşti. Neticesinde de hicret meydana geldi. Yani kolay olmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kainatın şerefine yaratıldığı, bütün alemlere rahmet olan o Resulullah aleyhisselam bu kadar büyük mücadele verdiyse biz de vereceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam için, hak için, din için, dini tebliğ etmek için ne kadar gayret göstermiş. Elbette biz de gayret edeceğiz. Olmuyor demeyeceğiz, gevşemeyeceğiz, usanmayacağız, bırakmayacağız. Bu dinin tebliği, dinin yaşanması için gayretkar olmak önce kendi nefsimizden başlayacağız. Kendi eksiklerimizi gidermek, Rabbimizin emirlerini yerine getirmek için gayretkar olacağız. Sonra kendi aile bireylerimiz, en yakınlarımız, sonra akrabalarımız, çevremiz, komşularımız, dilimizin dönebildiği, derdimizi anlatabildiğimiz insanlara dini tebliğ etmeye gayret edeceğiz. Dinin tebliği için, anlatılması için gerekli olan her yolu, münasip olan her çareyi deneyeceğiz ve uygulayacağız. İşte bu radyo yayınları, televizyon yayınları, yayıncılık, dergi, kitap gibi telif, tercüme hizmetleri de aslında tebliğin bir parçası. Bunun için gerekli olan gayretin ortaya konmasının bir tezahürüdür. Bizler de kendimize göre, kendi bulunduğumuz zamana, kendi bulunduğumuz ortama göre din için, İslam için gayret etmemiz. Bizim bugün en büyük eksikliğimiz, belki gayretten ziyade herkeste bir çeşit gayret var ama usanmak çabuk oluyor. Yani bir şeyi söyledik, netice alamadık, bir daha söyledik, bir daha söyledik, olmuyorsa hemen bırakıveriyoruz. Özellikle yavrularımız, çocuklarımız, onlar için de kolay değil. Onları hemen suçlamayalım. Hemen işte şöyle edebe dikkat etmiyorlar, böyle bilmiyorlar demeyelim. Onları da anlamaya çalışalım. Onlar bu zamanın çocukları. Bu zamanın içinde büyüyen çocuklar. Onların da elinden tutalım. Onların da zorlandığı noktalar elbet var. Namaz kılmalarında, tesettürlerinde, haya ve edebe bürünmelerinde nasihatkar olalım. Sevelim, sevdirelim, ikramlarda bulunalım, hediyeler alalım. Gönüllerinin hoşlanacağı meşru şeyleri yerine getirelim. Önce onlar bizi sevsin, biz onları sevelim. Hemen suçlamayalım, kızmayalım ve sonra örmeye devam edelim. Bir örgü hemen örülmez, bir örümcek ağ hemen oluşmaz. Ama bugünün büyükleri de hemen usanır, hemen bıkar ve hemen kızar bir halde. Böyle olmamamız gerekir. Sabırlı, teenniyle, gayret ederek, incitmeden örmeye devam etmemiz gerekir. Bir örümceği hemen herkes görmüştür. Hemen herkes bir örümceği takip etmiştir. Onun o zarif yuvası ince ince, ilmek ilmek, yavaş yavaş dokuyarak meydana gelir. Hem çok incedir, hem çok muhkemdir. Hem çok zariftir, hem çok güzeldir, hem de çok sağlam bir sığınaktır. İşte bizler de her bir nasihatimizle, her bir öğüdümüzle adeta bir iplik, bir ilmek dokurcasına, hayata dokunmaya, gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize nasihat etmeye devam edelim. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Efendimiz Peygamber aleyhisselamın hadisesini bize şöyle naklediyor. Peygamber aleyhisselam Mekke'de 10 sene boyunca kaldı ve bu arada Ukaz, Mecenne panayırlarına giriyordu. Hac mevsiminde insanların arasına karışıyordu ve onlara şöyle buyuruyordu. Beni memleketine götürecek kimse yok mudur? Rabbimin emirlerini tebliğ hususunda kim bana yardımcı olmak ister? Onun mükafatı cennet olacaktır. Fakat diyor Hazreti Cabir bin Abdullah, bu 10 sene

etrafında onu memleketine götürüp kendisine yardımcı olabilecek hiç kimse çıkmadı. Bir yandan da kavmi ve akrabaları dışarıdan, mesela Yemen veya Mudar'dan gelen insanları çeviriyorlardı ve onları "Kendinizi şu gençten sakındırın," Peygamber Efendimiz'i işaret ederek, "ondan koruyun kendinizi, yoksa o sizi fitneye düşürür," diye kandırıyorlardı. Öyle ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Mina'da, Müzdelife'de insanlar arasında dolaşırken parmakla gösteriliyor oldu. Bakın şu işte insanları haşa fitneye düşürecek olan, sakınmamız gereken kişi işte bu diyor ve Peygamber Aleyhisselam'ı gösteriyorlardı. Ve bu durum Allahü Teala'nın Medineli bir grup insanı Peygamber Efendimiz'e gönderinceye kadar devam etti. Biz Hazreti Peygamber'i memleketimize kabul ettik ve onu tasdik ettik, iman ettik, onu doğruladık. Bizim insanlarımız, Medineli halk, Medine'den kalkıp Hazreti Peygamber'e geliyor, Müslüman oluyor, Kur'an öğreniyor, geri dönüyordu. Ama Mekkeli Kureyş Peygamber'i yalanlıyor, onu incitiyordu. Daha sonra bu Müslüman olan kişiler kendi aile efradını da Müslüman yapıyorlardı. Geliyorlardı Mekke'ye, Peygamberimizi tanıyorlardı, iman ediyorlardı, Kur'an ayetlerini öğreniyorlardı. Dönüp Medine'de evlerinde ailelerini de Müslüman yapıyorlardı. Ve böylece içinde Müslüman bulunmayan ev neredeyse kalmadı. Nihayet bir gün bir araya gelerek şöyle dedik: Hazreti Peygamber Aleyhisselam Mekke'nin dağlarında tehlike içinde daha ne kadar dolaşacak ve böyle gittiği yerlerden kovulmaya daha ne kadar süre devam edecek? Bunun üzerine 70 kişilik bir heyet oluşturarak hac mevsiminde bir sonraki yıl Mekke'ye vardık. Akabe Vadisi'nde buluşmak üzere sözleştik. Biz birer ikişer oraya toplandık ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a "Ey Allah'ın Resulü, sana ne üzere biat edelim?" dedik ve böylece biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Hazreti Urve radıyallahu an Efendimiz de şöyle naklediyor: Ensardan, Medineli Müslümanlardan birkaç kişi hac için Mekke'ye gelmişti. Bunlar arasında Beni Zurayk kabilesinden Rafi bin Malik ile Zekvan bin Abdülkays vardı. Beni Mazin bin Neccar kabilesinden Maz bin Afra ile Esat bin Zurare vardı. Beni Abdüleşhel kabilesinden Ebul Heysem bin Teyyihan ve Beni Amr bin Avf kabilesinden Uveym bin Saide vardı radıyallahu anhum. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onların yanına geldi ve kendilerine tebliğde bulundu. Kur'an'dan bazı ayetleri onlara okudu. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dikkatle dinlediler. Onun sözleri çok hoşlarına gitti. Onda kitap ehli olanların söyledikleri alametleri gördüler ve ona iman edip kendisine yardım edeceklerine dair söz verdiler. Medine'de ehli kitap olan Hristiyanlardan ve Yahudilerden Peygamber Efendimizin vasıflarını, ahir zamanda gelecek olan Nebi'nin sıfatlarını dinliyorlardı ve o sıfatların Mekke'ye geldiklerinde Peygamber Efendimiz'de var olduğunu gördüler. Ve bu kişiler Peygamber Aleyhisselam'a iman edip kendisine yardım edeceklerine dair söz verdiler ve şöyle dediler: Allahü Teala'nın seni tebliğ için gönderdiğine ve bizim karşımıza çıkardığına çok memnun olduk. Biz sana ve Allahü Teala'ya itaat edip yardımcı olacağız. Fakat şu an için burada Mekke'de kalman senin için çok daha uygundur. Çünkü bizim memleketimizde Evs ile Hazreç kabilesi arasında büyük bir düşmanlık hüküm sürüyor. Biz şimdi gidelim ve halkımıza seni anlatalım. Onları Allah'a ve Resulüne davet edelim. Sen şimdi bizimle gelecek olursan aramızda olan bu düşmanlık sebebiyle sana hakkıyla hizmet edemeyiz. Söz veriyoruz. Gelecek sene gelip seni durumumuzdan haber

edeceğiz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin razı olması üzere bu kişiler Medine'ye döndüler ve kavimlerini gizliden gizliye davet etmeye başladılar. Sonunda içinde 3-5 Müslümanın dahi bulunmadığı hiçbir ev kalmadı. Her eve İslam ulaştı. O hane halkından herkes Müslüman olmasa da o evin en az 3-5 ferdi mutlaka Müslüman olmuştu. Ve böylece Medine'nin kahır ekseriyeti İslam'la şereflendi. Sirme bin Kays bu konuda şöyle bir şiiri var. Ensardan yaşlı bir kadının dediğine göre İbni Abbas şu şiiri öğrenmek için Sirme bin Kays'ın yanına gidip gelmiştir. Onun söylediği şiirin muhtevası şöyledir. Hazreti Peygamber Kureyş içinde 10 seneyi aşkın bir süre kaldı. Bu süre içinde bir yardımcı ve dost bulurum ümidiyle nasihatte ve tebliğde bulundu. Panayırlarda halkın arasına karışıp kendisini içlerine kabul edip yardımcı olacak kimseler aradıysa da bulamadı. Nihayet bizim memleketimize Medine'ye teşrif etti. Burada artık gönül huzuru içinde ve bizden razı olarak yaşamaktadır. Biz her halükarda mallarımızı ve canlarımızı onun yolunda seve seve feda ettik. En sevgili dostlarımız da olsalar ona düşmanlık besleyenlere en büyük düşman kesildik. Çünkü bizler Allah'tan başka ilah olmadığına ve gönderilmiş olduğu kitabın insanlar için bir hidayet kaynağı olduğuna iman ettik. Evet, işte böyle bir şiirle söylüyor ve hatıra olarak da anılara kaydoluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesinden Ensar'ın onun yanında yer alma hadisesinin nerede başladığından bahsediyoruz. Bir tarafta ona iman etmeyen, ona nankörlük eden insanlar var. Bir taraftan onu tanımadığı halde onu görüp ona iman eden ve beldelerine davet eden insanlar var. Allah-u Teala dinine yardım edene çok büyük lütuflar ihsan eder. Çok büyük nimetler bahşeder. İşte Ensar, Medineli bu yiğitler, bu kimseler Peygamber Efendimiz'e yardım ederek ayeti celilede methedilenler arasında yer aldılar. Ve kıyamete kadar da onlar hep methedilecek, kendileri hakkında hayır dua edilecektir. Cenab-ı Allah bizlere de dinimiz için, İslam için gayret göstermeyi, hakkı tebliğ etmekte gevşek davranmamayı ve usanmamayı, yılmamayı, bıkmamayı bizlere nasip eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun. Hayırlı.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için

0: اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu'z-zâkirûn.
1: Allahümme Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ gafele an zikrihil gafilûn.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

0: لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: الصالحين.
1: Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme tevvichhu bi tacil izzi ve rıza'i vel kerame.
1: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
0: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin efzale ma se'eleke li nefsih. وأعطِ لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطِ لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh.

0: selamuhu aleyhim ecma'in.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: وَجْزِهِمَا
1: Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenqati'u ebedel abadi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: ve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

0: فد آخره.
1: Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar hem bunların kat kat fazlasıyla öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

0: salat.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

Allah'ım, nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.

0: مالك، فأصبح فرحا مؤيدا منصورا على آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك.
1: اللهم kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, Nebi ve Resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin Peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: اللهم ayetinle methedilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: دين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد.
1: Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve rahm seyyidina.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: sellim.
1: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala men khatemte bihir risalete ve eyyettehu bin nasri vel kevseri ve şefa'ah.
1: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi s-salikine ala menhecihil kavim.
1: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: اللهم İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle.
0: أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: ayyam.
1: Allah Teala ona, âline gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
0: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ وَاَفْضَلُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ
1: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
0: عَلَيْهِ اَفْضَلُ

0: وأظهرهم سلطانا.
1: Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, Nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar, kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, Nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey Resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı, kalbi 4 kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükemmel

mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, Mele-i Âlâ'da, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahd-i vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan, makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için

kayısı mevsimi. Ramazan Teknikel. Kulağıma ötelerden bir hışırtı geliyor. Sesin geldiği yöne doğru yürüdüm. Bir kaplumbağa ya da bir yılan sanmıştım ya, yanılmışım. Bu sesi çıkaran, kayısı ağacındaki 8-10 yaşlarında bir çocuktu. Beni görünce ağaçtan atlayıp kaçmak istedi. Sonra beceremeyeceğini anlayıp vazgeçti. Ağacın dalında bir sepet asılıydı. Kendisi ağaçtan inmiş, korkusundan sepeti indirememişti. "Bırakın gideyim," diyen bir anlam vardı yüzünde. Utangaç, yalvarır gibiydi. "Verin sepetimi de gideyim," dedi. Sepeti ağacın dalından aldım, henüz yarı bile dolmamıştı. Yere indirmeye kalmadı, sepeti elimden kaptığı gibi fırlayıp koştu. Arkasından, "Gel doldur sepetini, bir şey dediğim yok," diye bağırdıysam da oralı bile olmadı. Ah çocuk, bir değil 5 sepet kayısı toplasan kim kime kızar bu kayısı mevsiminde? Gidip elimi yüzümü yıkadım. Sabahtan gezdiğim yerleri yeniden dolaşacaktım. Bahçelerden dallar eğilmişti yollara, bütün mahalleyi bir kayısı kokusu sarmıştı. Şu yola eğilen daldan bir avuç kayısı koparır, birini kendiniz yer, ötekileri de sevinçten uçan bir çocuğa verip, sanki koparan kendiniz değilmiş gibi yolunuza devam edebilirdiniz. Boyundan yüksek sandığı taşıyan hamalın, az ötede kayısı ağacının dibinde roman okuyan genç kıza bir şey soran çarpık bacaklı adamın, az önünüzde yürüyen yaşlının bu yılki kayısı bolluğuna akıl erdiremediklerini kestirebilirdiniz. Bir süre dolaştıktan sonra gidip çay ocağına oturdum. Bir çay istedim, iki yaşlı söyleşiyordu. "Sen inanıyor musun?" dedi. Patlak gözlüsü bir şey anlayamamıştı. "Neye?"

dedi. Kayısılar böyle çok olduğu zamanlar yılan çıyan da çok olurmuş derler de. İnanma, dedi patlak gözlüsü. Hani inandığım falan yok da. Önünde gazete bulunan yaşlı adamı iyi tanıyordum. Çoğu kez onu burada tek başına oturup gazete okurken görürdüm. Kalın çerçeveli gözlüğünü takar, oldukça dikkatli bir şekilde gazetesini okur, okumayı bitirince de bulmacasını çözerdi. Yalnız yaşıyor olmalıydı. Küçük bir odası, bir kedisi, bir de kuşları olmalıydı. Kanaryalarını sattığını ben görmüştüm. Bir çiftti. İki çocuk, eti yenir mi bunun? Diye sormuşlardı. Bu ne ki eti yensin? Buna bakarlar, o da öter, demişti. Bugünlerde hep gözümün önü kararıyor, dedi patlak gözlüsü. Yoğurda iki diş sarımsak ez, içine yarım da limon sık, sabahları aç karnına 3-5 gün ye, bir şeyeceğin kalmaz, dedi öteki. Sonra konuyu değiştirdiler. Kışın çok sert geçeceğinden söz ettiler uzun uzun. Bir ara önünde gazete bulunan yaşlı adam bana doğru döndü. Kış çok sert geçeceğe benziyor değil mi bey? Yoksa bu kayısı bolluğu hayrın habercisi değil, dedi. Öyle, dedim. Başıyla da onayladı. Sonra aynı sözü yineledi. Çok sert geçeceğe benziyor, çok. Bir boyacı çocuk boya sandığını omzundan indirip yanımda durdu. Boyayalım, dedi. Boya hadi, dedim. Bir güzel parlattı, parasını verdim. Sandığının kayışını omzuna atıp uzaklaştı. Kahveden çıktığımda ciğerlerim sanki hava değil de kayısı kokusu soluyordu. Eve gittiğimde hem okur hem de bulmacasını çözerim diye gidip mahallenin gazetecisinden bir gazete aldım. Sabahtan gezdiğim yerleri bir daha dolaşmalıydım. İş yeri açma düşü. Ramazan Tekniker. Koca kentin ortasında av avcı öyküleri konuşacak değildik ya, üsteleyip durdu. Gel bu işe olumlu bakalım. O kadar üniversite öğrencisi var. Sadece bizim oraların üniversite öğrencileri müşterilerimiz olsa yine iş yaparız. 5 milyonluk kent, dedi. Benim burnumun önünden sinek geçse rüzgarından sayrı oluyorum. Böyle bir çalışma hızına dayanamam, dedim. Üsteledi de üsteledi. Oldukça ciddiydi. Sen olur de gerisini bize bırak. Sen sadece iyi olduğun günlerde gelirsin. Nurettin de gelecek. O taş gibi adam. Sayrılık nedir bilmez. Biz ikimiz yürütürüz onunla. Ama üçümüz de ortak olmalıyız. Nurettin gerçekten de taş gibi adamdı. Birkaç yıl önce kendini esnaflıktan emekli etmiş, elinde bir fotoğraf makinesi kırbayır dolaşıp duruyordu şimdilerde. Ama Nurettin Doğan'ın, kırların adamı, bu gürültü içerisinde yaşayamaz ki, hem sen de öylesin, dedim. Hayır, ben kendisiyle konuştum, çok istekli, dedi. Benim içinse hiç önemi yok, ha memleket ha bura, durumu sen de biliyorsun. Sonunda benim de biraz aklıma yatar gibi oldu. Dış işlerine ben bakarım. Nurettin işleri yürütür, sen de yanında bulunursun. İşler yürür gider, diye üsteledi de üsteledi. Sonunda beni bu işe inandırmış olduğuna sevindi. O gün iş yeri açmayı istediğimiz yerleri şöyle bir dolaştık. Dolaştığımız yerler kentin en işlek caddeleriydi. İş yerini kesinlikle orada açacaktık. Başka yeri düşünmüyorduk. O kadar dolaştık ama işlek caddeler üzerinde dükkan nerede? Zaten bu kenti kendisi benden iyi biliyordu. Üniversiteyi burada okumuştu. Bir hafta kadar kalıp döndü. Şimdilerde telefonla konuşmalarımızda iş yeri açma işinden söz bile etmiyoruz. İyi biliyorum, o şimdi memleketine döndüğü gün bu işi çoktan unutmuştur. Şimdi o da, Nurettin de, yanına birkaç arkadaşını alıp, kim bilir oraların hangi kırında, bayırında ters lale, Cezayir menekşesi peşinde dolaşıyordur. Bilmez miyim?

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Öbür hakemler de tabii Filiz Nurullah müstesna, onun bu sözlerini hemen doğrulamaktan geri kalmadılar. Evet dediler, biraz bozuk görünüyor bugün, rahatsız filan olmasın. Belki de idmanını ihmal etmiş. Hayır hayır, acele ediyor. Mesele budur, şimdi toparlanır ve hazmını kısa bir zamanda yener diyordu. Zaten güreş 1,5 saati buldu. Bu kurtdereli denilen pehlivan da boş bir pehlivan değil. Ne kadar pehlivan olursa olsun adalı için kıymeti yoktur diyordu. Tabii adalı ile ölçülemez. O zaman Filiz Nurullah da dayanamayarak şöyle konuştu. Neden kötülersiniz kurtdereli Mehmet pehlivanı? Pek güzel pehlivan işte. Adalı ile aralarında pek fark yok. Adalı bunu kabul etmiyor ve onu küçümsüyor. Zor duruma düşmesinin sebebi budur. Ben her gün onunla idman yaparım. Kendisinin nasıl bir pehlivan olduğunu bilmez miyim? Diye karşılık verdi. Herkes bu sözlere itirazda. Tabii itiraza hazırlanıyordu ki Aliço birden Filiz Nurullah'ı doğrulayacak şekilde konuşunca diğerler de şaşırdı.
1: Filiz pek yalan da konuşmuyor. Kuvvetli ve dayanıklı bir genç bu. Adalının hatası onun değerini kabul etmemesi. Koca Yusuf'la güreşir gibi güreşmeliydi onunla. Kendisini ezemeyeceğini çoktan anlamalıydı.
0: Adalı ve kurtdereli hakkında Aliço'nun böyle konuşması karşısında da öbürleri ister istemez sustular. Aliço Filiz Nurullah'a döndü, işi gene şakaya döktü tabii.
1: Sonunda ne yaptın? Adalıya göre bir kalıp buldun. Nedir senden çektiklerimiz yahu, İstanbul'a getirecek başka pehlivan bulamadın mı?
2: Fena mı yaptım? Bir pehlivan kendisine göre bir rakip bulamadı mı? İster istemez geriler yahu. Adalı kurtdereli Mehmet pehlivanla daha birkaç güreş yaptı mı? Koca Yusuf döner dönmez onu rahatça ortadan çıkarır.
1: Yusuf'u kimse ortadan çıkaramaz. Bunu aklından çıkar.

0: Adalı şimdi hasmının sarmasını sökmek için şuursuz gayretlerden vazgeçerek bir süre yerde hareketsiz kalarak kendisini iyice toparlamıştı. Sonra birden harekete geçtiği gibi hasmının sarmasını söktü ve ayağa kalkıverdi. Bunu gören taraftarları kendisini yeniden alkışlarlarken iki pehlivan yeniden karşı karşıya gelmiş ve güreş tutmuşlardı. O zaman Filiz Nurullah Ali Ço'ya şu teklifi yaptı.
1: Şunları beraber ayıralım mı usta? Nasıl olsa bugün yenişemeyecekleri anlaşılıyor. İki saat doluyor. Boşuna birbirlerini hırpalamasınlar ha.
0: Ali Ço bir dakika kadar düşündükten sonra kararını verdi.
2: Olur. En doğrusu da bu. Birbirlerini yenebilecekleri yok zaten.
0: Bu sözleri söyledikten sonra da cazgırı çağırdı ve ona gerekli emri verdi. Bu arada ödülün paylaşılması hakkında da şu talimatı vermeyi ihmal etmedi.
2: Ödülün yarısını Pomak alır. Yarısını da Adalı'yla Mehmet pehlivanlar bölüşürler. Bunu da pehlivanlara bildirirsin.
0: Cazgır baş üstüne diyerek ortaya doğru yürüdü. İlk olarak bir işaretle davul zurnaları kestirdi. Böylece zavallı çingenelere de rahat bir nefes aldırdı. Zavallılar saatlerden beri tokmak sallamaktan, zurna üflemekten bitkin bir hale gelmiş bulunuyorlardı. Bundan sonra iki pehlivanın arasına girerek onları ayırdı. Adalı ona ters ters baktı. Ne istersin, güreşi neden durdurdun diye sordu. Cazgır şu karşılığı verdi. İki saattir güreşirsiniz, halk güreşinize doydu. Vakitte ilerlediğinden güreşinizi bugün için beraber ayırıyoruz dedi. Adalı hemen parladı. Abe dedi, ben bu pehlivanla berabere kalmaya nasıl razı olurum? Eğer güreşemeyecek hale gelmişse pes eder. Yoksa ben sabaha kadar güreşirim dedi. Bilirim pehlivan dedi Cazgır. Allah için güreşirsin ama hakem heyetinin kararı böyle diyordu.
2: Yani güreşi berabere bırakmamı ustam mı istiyor?
0: Evet. Bugün güreşinizi ayırmanız nasip değilmiş. Artık bir başka zaman ayırırsınız ha.
2: Neden nasip olmasın? Ben tam güreşi pişirmiştim. Hasmımı yenecek duruma gelmiştim. Siz güreşi kestiriyorsunuz ya.
0: Karar böyle. Dediğim gibi güreşinizi bir başka gün ayırırsınız.
2: Bir daha onu nerede bulabilirim ki?
0: Pehlivan, pehlivanı her zaman bulur, merak etme. Arkasından halka dönerek durumu resmen ilan etti. Adalı Halil pehlivanla Kurtdereli Mehmet pehlivanın güreşleri vakit ilerlemiş olduğu için berabere ayrılmış ve bugünkü güreşler sona ermiştir.
3: Adalı o zaman bütün bu konuşmaları sessizce dinlemekte olan Kurtdereli Mehmet pehlivana döndü.
2: Ustama dua et Mehmet pehlivan. Bugün için seni benim elimden aldı. Seni yenilmekten kurtardı.
3: Sen de artık beni bir başka gün yenersin.
2: İstanbul'dan ayrılmıyorsun ya.
3: Hayır, şimdilik buradayım.
2: Öyleyse haftaya Soğanlı'ya gel. Seninle orada kozumuzu paylaşalım.
3: Soğanlı nerede?
2: Buradan ileride. Sorar öğrenirsin, güzel bir köydür. Düğün güreşi var, ustam gelmeyecek. Seninle başa baş bir rahat güreş çıkarırız ha.
3: Olur.
2: Gel ama beni atlatma.
3: Allah'tan bir mani çıkmazsa gelirim.
2: Erkeksen ve pehlivansan gelirsin. Söyleyeceğim bu kadar.
3: Gelirim, merak etme.

0: Güneş dağılmış ve herkes evinin yolunu tutmuştu. Kurtdereli de silinip giyindikten sonra Filiz Nurullah ile beraber İstanbul'un yolunu tutmuştu. Filiz Nurullah onun Adalı'ya karşı çıkarmış bulunduğu güreşten pek memnundu. Yolda kendisine şu güzel sözleri söyledi.
1: Çok güzel güreştin Mehmet Pehlivan. Doğrusu senden bunu beklemiyordum. Adalı'nın seni yenemeyeceğini zaten biliyordum. Fakat onunla böyle başa baş bir güreş çıkaracağını ummuyordum. Adalı senin karşısında aciz kaldı. Seni ezmek ve hırpalamak istedi ama güreşiniz bittiği zaman senden daha yorgun görünüyordu. Zaten bunu ustası başhakem Ali Çoda çok iyi anladığı için güreşinizi berabere ayrılmasına hemen razı oldu. Yoksa güreşiniz çok uzun sürerdi. Adalı seni yenemeyeceğini anlamıştır.
0: Öyle olsa beni haftaya güreşe davet etmezdi usta.
1: Seni güreşe mi davet etti?
0: Evet.
1: Nerede?
0: Soğanlı'da. Kartal'a yakınmış, öyle söyledi.
1: Ne zaman söyledi bunu sana?
0: Güreşten sonra.
1: Sen ne dedin?
0: Gelirim dedim.
1: Bu olmadı işte.
0: Neden usta?
1: Haftaya Çorlu'da güreş var. Seni oraya götürecektim.
0: Bir defa söz verdim.
1: Benim de Çorlu'da bulunmam şart. Çok önceden bu güreşleri hazırlamıştık. Ödüller de zengin.
0: Ne olursa olsun. Ben bir defa söz vermiş bulunduğum için herhalde Soğanlı denilen yere gideceğim.
1: Oraya yalnız gitmen de doğru olmaz. Her neyse. Belki Adalı'yı kandırırım. O da Çorlu'ya gelmeye razı olur ha.
0: Ona bir şey diyemem.

0: Filiz Nurullah hemen ertesi günü Adalı'yı buldu ve kendisine Çorlu'ya gelmesi teklifinde bulundu. Fakat Adalı bunu kabul etmedi.
1: Söz verdim. Mutlaka Soğanlı'ya gideceğim.
2: Kurtdereli'yi oraya çağırmışsın. Kendisinin ise Çorlu'da güreşi var. Kendisiyle bir başka vakit tutamaz mısın?
1: Onun zaten benimle tutmaktan kaçmak için bir bahane arayacağını biliyordum. Demek araya seni koydu ha?
2: Böyle bir şey yok.
1: Böyle bir şey yoksa verdiği sözde durur ve Soğanlı'ya gelir. Söyleyeceğim söz de bundan ibarettir.
0: Bu durum karşısında artık Filiz Nurullah'a söyleyecek söz kalmamış bulunuyordu.
2: Peki, öyle olsun.
0: Diyerek durumu Kurtdereli'ye bildirdi. Sonra da su yolcu Mehmet Pehlivan'ı bularak Kurtdereli'yi Cuma günü Soğanlı'ya götürmesini sağladı.

0: Kurtdereli o hafta idmanını her haftadan çok daha sıkı tutmuştu. Cuma sabahı da kendisini çok iyi buldu. Erkenden su yolcu Mehmet Pehlivan'la buluşarak Soğanlı'nın yolunu tuttular. Oraya öğleye doğru vardıkları zaman güreş yeri çoktan kurulmuş bulunuyordu. Hemen bir köşeye çekilerek kendilerine bir yer buldular. Tabii Kurtdereli'yi kimse tanımıyordu. Su yolcu onu orada bıraktı ve biraz dolaşmak ve bilgi toplamak üzere uzaklaştı. Geldiği zaman da ona şu bilgiyi verdi. Adalı geceden buraya gelmiş ve ileri gelenlerden birinin evinde kalmış. Beni görünce seni sordu. Geldiğini öğrenince pek sevindi. Başta ikinizden başka pehlivan olmayacakmış. Baş başa güreşecekmişsiniz dedi. Kurtdereli de iyi oldu dedi. Böylece beni güzelce yenerek rahatlar bari diye söyledi. Seni yenebileceğini mi sanıyorsun diye karşılık aldı. Neden yenmesin? Hayır, yenemez. Kartal'daki güreşinizde ben de bulundum. Senin nasıl bir pehlivan olduğunu gördüm. Biliyorum, bir şey yapamaz sana Adalı diyordu su yolcu. Belli olmaz. Ali Çota burada mı? Hayır, o yok, gelmemiş. Kendisiyle baş başa kalacağız demek. Öyle öyle, güreşinizi rahat rahat ayırırsınız. Evet, Kurtdereli Mehmet pehlivan için artık beklemekten başka yapacak iş kalmamıştı. Bu arada güreşler de birbirini takip edip durdu. Testeleri küçük ortalar, küçük ortaları büyük ortalar. Onları da başaltı pehlivanları izlemişti. Sonunda Cazgır baş pehlivanlar ortaya diye seslenince gözler baş pehlivanları aramaya başladı. Ortaya ilk çıkan Kurtdereli Mehmet pehlivan olmuş, yağ kazanına doğru ilerlemeye başlamıştı. Kendisini tanıyan yoktu. Güreş meydanını çeviren kalabalık onu birbirine göstererek kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor ve sorular soruyorlar tabii.
1: Bu pehlivan da kim ya?
0: Bir pehlivan olacak işte.
1: Canım, onun baş pehlivan olduğu ortada. Boyu bosu, okkası bunu gösteriyor. Cazgır da baş pehlivanları çağırdı. Fakat kim acaba?
0: İlk defa görüyorum. Yeni gelmiş olacak.
2: Deli ormanlı olmalı.
0: Bilinmez ki.
2: Bakalım pehlivanlığı nasıl?
1: Onu da az sonra göreceğiz.
0: Tam bu sırada Adalı Halil pehlivan dev cüssesiyle görüldü. Soğanlı halkı onu pek güzel tanıdığından hemen şiddetli bir alkışla karşıladı. Yaşa Adalı! Yaşa aslan!
1: Yaşa Halil pehlivan, görelim pehlivanlığını hadi.
2: Maşallah değil pehlivana, Allah nazardan saklasın.
0: Adalı Halil kendisini candan alkışlayan taraftarlarına selamlar dağıtarak yoluna devam etti. Yağ kazanının yanına geldiği vakit çoktan oraya gelen ve yağlanmaya başlayan Kurtdereli'ye...
1: Merhaba Mehmet pehlivan.
3: Merhaba Ali pehlivan.
1: Geldiğine çok iyi ettin. Bugün seninle burada iyi bir güreş atarız ha.
3: İnşallah.
1: Ben söyledim, başka pehlivan çıkmayacak.
3: Su yolcu Mehmet pehlivan söyledi.
1: Nasıl, iyi hazırlandın mı?
3: Hazırlandım.
1: Ben de çok iyi hazırlandım. Artık bugün güreşimizi herhalde ayırırız ha.
3: İnşallah.
0: İki pehlivan da dikkatle yağlanmışlar, sonra da yan yana durmuşlardı. Bu sırada güreşi idare edecek olan Cazgır yanlarına gelmiş ve ilk olarak iki pehlivanı halka takdim etmişti.
4: Cümle işte rehberimiz olsun Rabbil Celil. Bu pehlivana derler Adalı Halil.

bu pehlivanın kim olduğunu öğrenmiş oldular. İçlerinde bu adı taşıyan bir pehlivanın bir hafta önce Kartal'da Adalı Halil ile berabere kalmış bulunduğunu duymuş olanlar da vardı. Bunlar durumu hemen yanlarındakilere anlatmakta gecikmediler. Bu suretle güreş hemen ehemmiyet kazandı. Cazgır şimdi duasına başlamıştı. Güzel bir dua okuyarak her iki pehlivanı da övdü, kendilerine gerekli öğütlerde de bulundu. Son olarak da sözlerini şöyle tamamladı. Ak koyun, kara koyun. Kimi ak, kimi kara. Ben çekiliyorum aranızdan. Hazreti Hamza sizleri kayıra.

0: Evet sevgili dinleyenler, bu çetin güreş bakalım sonucu ne olacak? Ne yazık ki yine süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Seslendiren Sacit Ona.
1: Eyvallah şehri.

hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Belki de en büyük meziyetlerden biri razı olmak, rıza gösterebilmektir. Hak'tan gelene eyvallah diyebilmektir. Belki eyvallah demekte razı olabilmenin, razı olunanlardan olunabilmenin ilk basamağıdır. Nefsini ıslahın ilk mertebesi olarak tekkedeki temizlik işlerini yapan müptediye, yaptığı iş zor gelir ve bir sabah şeyhi abdest alırken, "Hey Allah'ım, nedir bu çektiğim?" diye hayıflanır. Kalp gözü açık olan şeyh bu intizarı duyar ve müptediyi usulünce tekkeden kovar. Adamcağız yollara düşer. Akşam olduğunda bir şehrin ışıkları uzaktan görünür. Yolda karşılaştığı birilerine sorar ve o şehrin Eyvallah şehri olduğunu öğrenir. Bu şehirde eyvallah diyen herkesin ihtiyacı temin edilmektedir. Yalnız üç önemli şart vardır. Allah'ın işine karışmamak, kulun işine karışmamak ve yalan söylememek. Müptedi şehre girer, hoş geldin derler, eyvallah der. Yemek verirler, eyvallah. Evlendirirler, eyvallah. Bizimki rahat bir şekilde günlerini geçirir. Bir gün sokakta sade giyimli bir genç kızla süslenip püslenmiş biraz geçkince bir kadına rastlar ve geçkin olanını kastederek "Şunun haline bak" diye bir düşünce geçer içinden. O anda kadınlar bağırır. "Yetişin, kulun işine karışan var." Etraftan gelenlerden epey bir dayak yer adamımız ve hamalın küfesinde eve yollanır. Her tarafı dayaktan sızlayan adamcağız, "Allah'ım nedir bu başıma gelenler?" der demez, hamal küfesiyle beraber onu sırtından atar ve bağırır. "Yetişin, Allah'ın işine karışan var." Önceki dayağın üstüne bir güzel dayak daha yer. Perişan bir şekilde eve gelir. Hanımına, "Yatıp istirahat edeceğim, beni soran olursa evde yok dersin" der. Ama kadın pencereyi açıp feryadı basar. "Yetişin, yalan söyleyen var." Meğer bu şehirde herkesin düşüncesi birbirine malum olurmuş. Adamı bayıltıncaya kadar döverler. Ayıldığında gözlerini açar ve elinde havlu şeyhinin karşısında eski vaziyetinde dururken bulur kendini. Şeyh gülümser ve "Köftehor" der. "Daha eyvallah şehrinde yaşamasını beceremiyorsun. Bu zor işi nasıl yapacaksın?" Şeyh kerametiyle bir anda bu rüyayı görmesini sağlamıştır. Her şey ondan diyerek razı olmak aşktır. Razılığa rıza gösterebilmek aşktandır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Derler ki Nasreddin Hoca annesinden doğarken ağlayarak değil, gülerek doğmuş. Hem de ağzı yüzü değil, alnının ortası dahi gülüyormuş. Yazıya geçirilmiş ilk Nasreddin Hoca hikayesini Sarı Saltuk'un hayatını anlatan Saltukname içermektedir. Nasreddin Hoca ömrünü insanlara doğru yolu göstermeye hasreden, iyilikleri bildiren, doğruya sevk eden ve kötülüklerden sakındıran bir veliydi. Bu işi yaparken tabiatı icabı kendisine has bir yol tutmuştur. Böylece hakkın anlatılması ve cemiyetteki bozuk yönlerin düzeltilmesi için meseleyi halkın anlayacağı bir dil ve üslupla gayet manidar, latifeler halinde kısa ve öz olarak dile getirmiştir. Hocanın tarihi kişiliğiyle ilgili bilgi veren eski kaynaklar, arkeolojik buluntular, gerekse bu konudaki yerli ve yabancı ilim adamlarının çalışmaları birbirini doğrular niteliktedir. Buna göre hoca, bugün Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı olan ve kendi adıyla anılan Nasreddin Hoca köyünde doğmuş, daha sonra Konya'ya, oradan Akşehir'e giderek yerleşmiş, vefatına kadar da orada yaşamıştır. Başka bir yaklaşıma göre de Sivrihisar'dan Akşehir'e gitmiş, buradaki dini eğitiminin bir bölümünü Konya'da tamamlamış, Hacı Cihan'la birlikte Hoca Fakih'ten ders almıştır. Latifeleri hikmet ve ibret dolu birer darbi mesel gibidir. Bu bakımdan adına uydurulan edep dışı ve nükteden uzak bir takım fıkraların onunla ilgisi yoktur. Manidar latifeleri önce yakın çevresinde şifahi olarak dilden dile dolaşmış, sonraları gitgide yayılmış ve zamanla bir takım değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple onun olmayan bir takım bayağı fıkralar da ona mal edilerek anlatılmıştır. Yapılan ilmi çalışmalar onun ilim ve edep sahibi bir veli olduğunu, söz konusu sıradan basit fıkraları söylemediğini açıkça göstermektedir. Ayrıca Nasreddin Hoca'nın efsanevi bir kişi değil, 13. asırda Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış salih bir Müslüman olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çünkü onun nükteleri bir insanın başından geçen gülünç hadiselerin ifadesi değil, görünüşte güldürücü, aslında ince hikmetleri dile getiren düşündürücü latifelerdir. Ayrıca Türk milletinin zeka inceliğini, nükte gücünü en iyi şekilde yansıtan bu nüktelerin belirli vasfı, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bir latife üslubuyla bildirmesidir. Nasreddin Hoca, fert ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımış, insanların aile, komşuluk, dostluk, ticari münasebetlerine ait cemiyette gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nüktelerle dile getirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. Sosyologlar ve psikologlar, insanı ve cemiyeti tanıyıp çeşitli yönlerini incelemek için onun latifelerinden çok istifade etmişlerdir. Nasreddin Hoca fıkraları Batı dillerine de çevrilmiş ve bu dillerde hoca hakkında mühim neşriyat yapılmıştır. Aslında hayatın derinliklerindeki gerçeklerle cemiyeti uyandırarak terbiye eden, ilmi bir kalıba sokulamayan ilk Türk sosyolog ve filozoflarından diyebileceğimiz Nasreddin Hoca, yazmamış, söylemiş, günlük hayatı konuşturmuş, böylece de insanoğlunun dimağına hikmetler nakşeylemiş bir ulu kişidir. Nasreddin Hoca, bilgin ve bilge kişiliğe sahiptir. Zamanın bütün dini ve müsbet ilimlerinden haberdardır. Ünlü bilginlerden ders alarak kendini yetiştirmiştir. Hoca aynı zamanda bir cemiyet insanıdır. Ömrü medrese veya dergahta ders alıp vermekle sınırlı kalmamış, her zaman hayatın ve olayların içinde olmuş, hocalık ve bilgelik görevini her kesim insan arasında sürdürmüştür. Hocayı bu yüzden camide, dergahta, kahvede, misafirlikte, devlet adamlarının yanında, tarlada, bahçede görmek mümkündür. Hocada düşünmek çok önemli bir özelliktir. Onun fıkralarına ilk tepkimiz tebessüm olsa bile bunu mutlaka tefekkür takip eder. Yine hocanın zekiliğini kurnazlıkla karıştırmamak gerektiğini de belirtmemiz gerekir. Çünkü kurnazlık, örneğin zor bir durumdan kurtulmanın meşru olmayan yolunu bulabilme becerisiyken, zekilik, meşru ama kimsenin düşünemediği bir yolla bu zorluğu aşmak marifetidir. Hoca, bulunduğu mevkiye rağmen halktan birisi gibi yaşar. Bir taraftan imamlık, müderrislik, kadılık gibi asli görevlerini yaparken halktan kopmaz. Onlar gibi dağa gider, odun keser. Pazarda alışveriş yapar, ticaret yapar. Çalışkandır. Kendi damını kendi onarır. Kendi tarlasını kendi sürer. Hoca, bağlı olduğu dini düşüncenin de bir gereği olarak iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ölçüsüne sıkı sıkıya bağlıdır. Fakat bu görevini yaparken çok hoşgörülü davranır. Asla

yıkıcı olmaz. Muhataplarını aşağılamaz. Suç işleyenlere karşı merhametli ve affedicidir. Nasreddin Hoca bir kaos döneminin insanıdır. Bu dönemin şartları içerisinde üzülen, kederlenen insanlara olumsuzlukları neşe ile, mizahla aşmalarını sağlayan bir insandır. O, yaşadığı dönemin zorluklarını, olumsuzluklarını fazla ciddiye almayarak aşmaya çalışmayı öğretmiştir. Bütün sıkıntılarına rağmen yine de dünyayı yaşanmaya değer, hayatı ise kıymetinin bilinmesi, tadının çıkarılması gereken bir zaman süreci olarak görmüştür. Her zorluğun kolay bir yanı olabileceğini gösterir. Hoca, inançlara, ahlak kurallarına, devlete, yasalara, toplum kurallarına bağlı ve saygılıdır. Ama bu tutumu onu eleştiriden vazgeçirmez. Yöneticilerde gördüğü yanlışlıkları, rüşvet yiyen kadıları, din adına halkı sömüren hocaları, ilmin kabuğunda kalmış alimleri, zulmeden idareciyi hicveder. Hoca, başkalarını eleştirirken aynı eleştiriyi kendisine de yapmaktan çekinmemiştir. Bu bir tür öz eleştiridir ki bunun yapılması olgunluk ister. Hoca böylesine olgun bir karakterdir. Hoca hayalci değil, gerçekçidir. Hiçbir zaman abartıya, hayali olana yer yoktur. Onda sadece içinde yaşadığı toplumun değil, insanlığın ortak fotoğrafını buluruz. Yani o, hem ulusal hem de evrensel olmayı başarmıştır. Hoca, samimi bir Müslümandır. Hoca, gerek insan olarak, gerekse Müslüman bir gönül adamı olarak ya da yaptığı hocalık, kadılık, esnaflık, çiftçilik gibi işlerde, insan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde tam anlamıyla Müslüman Türk insanının genel karakterini yansıtır. Nasreddin Hoca, önceden de belirtildiği üzere bilgin bir kişidir. Küçük yaşlarından itibaren hemen her türlü dini bilgiyi almış, Kur'an hafızı olmuş ve Sivrihisar'da müderrislik yapacak bir seviyeye ulaşmıştır. Onu Konya ve Akşehir'e götüren sebep muhtemelen tasavvufi arayışları olabilir. Zira kendilerinden faydalanmak üzere bulundukları yere gittiği Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim Sultan bu tasavvuf kişilerdir. Nitekim Mecmua-i Marif adlı esere dayalı olarak hocanın bu durumunu ele alan Fuat Köprülü de hocanın köyünden ayrılmasının bu iki mutasavvıf zata intisap maksadıyla olduğunu belirtmektedir. Asıl önemli olansa Nasreddin Hoca'nın Mevlana tarafından da büyüklüğü kabul edilen ve saygı gösterilen Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid İbrahim Sultan'ın talebesi olmasıdır. Çünkü bu zatlar sadece alim değil, aynı zamanda tasavvuf ehli, arif kişilerdir. Nasreddin Hoca'yı, felsefesini, dünya görüşünü ve dehasını anlatmak, onun yaptığı her işte ve söylediği her bir anlamlı sözde aslında çok güzel mesajlar verdiğini bilmek gerekir. Vefatından sonra dahi fıkralarıyla, hatta türbesinin özellikleriyle ince mesajlar vermeye devam eder ki, hocanın eski türbesi üstü açık, dört duvar yok, bir arzullahül vasiyadır. Öyleyken develi kağanı gibi bir kapısı, kapının da değirmen taşı gibi bir kilidi vardır. Nasreddin Hoca'nın türbesi Akşehir'dedir ve üzerindeki yazı da yazı baki, ömür fani, kul asi, Rab affedicidir sözleri yer almaktadır. Nasreddin Hoca, Anadolu insanının duygularına tercüman olmuştur. Daima hayırla yad edilir.

Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bir şehre girmek için ne gerekir insana? Harita ya da tabelalar mı rehber olup yol gösterecek bize? Her şeyden önce zamanın hengamesinden uzak bir niyet gerek. Gri kaldırımları, bitişik binaları, dolup taşan meydanları gördüğüm fiiline yakın, yaşadığım fiiline uzak düşüyorsa, insan hayalindeki silüetin gerçek şehrine girmeli bir niyetle. Adımları kılavuzu olmalı. Kıyısını, köşesini, bucağını sormadan hem de. O vakit sadece bir şehirde değil, yaşamının özünde bulur kendini. Yüksek dağların zirvesinden fetih muştusu müjdeleyen alplerine, cümle diyarın ezberindeki erenlerine yürekten bir selamlamayı çok görmemeli. Ve toprağın diğer sahiplerine. Mecmualarda eksik kalmış bir resmi tamamlamak, ilk kez tadacağı hissin altını çizmek insanın kendi elinde. Şehirse misafirlerine dört bucağıyla sarılmalı. Ürkütmeden adımlarına yardımcı olmalı. Renkleriyle bir ziyafet sunmalı. Eski iki dostun muhabbetindeki tadı ovasında, akarsuyunda, tarihinde, köylerinde ve dahi nice güzelliklerinde demlemeli, tıpkı Düzce gibi. O vakit şelalelerin döküldüğü yerde yeni bir tarife koyulmalı. Yedi göllerin kıyısında benzeri görülmemiş bir resmin ilk fırçası vurulmalı. Ve mabetlerde yeni bir şükrün edasına koyulmalı bu şehirde. Bin bir türlü nimetin ve Düzce diyarına usulünce girebilmenin beş vakitli şükrü var niyetimizde. Akçakoca Merkez Camii ise ezberimizde. İki selamlık bir giriş bekliyor, hoş geldin demek için. Bir niyazla kubbesini dolduracak yeni esmalar arıyor kendine. Avucumuzda bekliyor niyaz. Onunsa minaresinde ezan. Allahu Ekber.

Namazın ardından yeni bir şehre girmenin heyecanı ve secde mekanı bulmanın huzuruyla şunları okuyalım. Temeli 1989 yılında atılan ve 2004 yılında hizmete açılan caminin kubbe yüksekliği 31, minare yüksekliği ise 58 metredir. Olası bir depremde hasarı önlemek için 160 adet beton kazığın üzerine inşa edilmiştir. Türk ve modern mimari sentezlerinin uygulandığı cami, Türkiye'de bu tarz mimari şekilde inşa edilen tek camidir. En belirgin mimari özelliği, klasik tek çatı sistemi yerine, Selçuklu mimarisinde kullanılan sekizgen köşelerin üzerine oturtulmuş, Türk otağı çadırından esinlenilmiş bir çatı sistemine sahip olması. İç mekanı vitray camlarla süslenirken, kubbe kaplamalarında 32 ton bakır levha kullanılmış. İki minareli caminin kubbe görünümlü avizeleri 1300'er kilo ağırlığındadır. Bünyesinde sosyal ihtiyaca cevap veren alanları bulunmaktadır.

Güneşin sıcak rengiyle şehri ısıtacak bir resme başlandı. Çokça yeşil, ucu bucağı görünmeyen maviler çalındı. Tepelerin ardından güzel bir selamlamayla pencereden içeri süzülen ışığın resmi aydınlattı bu şehrin hanelerini. Resmi elimize alıp Akçakoca'yı ziyaret edenlerden işittiğimiz sahil kıyısını, uzun kumsalını, seyir terasını görmeliyiz Ceneviz Kalesi'nin gölgeliğinde. İşte burada görmek istediğimiz manzara. Şehrin kuma, denize ve ağaçlara bakan terasında Ceneviz Kalesi'nin tarihini okuyacak olmak diğer baharları hatırlatıyor bize. İki ağaç arasında kurulu hamağa uzanıp okuduğumuz kitaplar ne güzeldi deyip bu tepeye yaslıyoruz şimdi başımızı. 7 saat ve 33 dakika varken öğlen vaktine bu kez kalenin duvarlarına bakarak okuyoruz tarih kitabının ilk satırlarını. 4. Haçlı seferleri için Venedik gemileriyle İstanbul'a gelen ve çoğunluğu Latin olan Haçlı ordusu konuk olarak girdiği İstanbul'u zapt eder. 1204'ten 1261'e kadar süren Latin İmparatorluğu döneminde Karadeniz kıyılarında egemenlik kurarlar. Ceneviz Kalesi de bu dönemden kalmıştır. Kalenin surları moloz taş ve kiremit kullanılarak yapılmış. Kara tarafında giriş kapısı ve yanında da yüksek bir kulesi var. Fındık bahçelerinin

etrafını saran kayın, kestane, ıhlamur, çınar ve meşe ağaçlarının arasından geçtik. Terastan iner inmez sahilin yamacına sokuluyoruz. Güzellik ve sükunetin harmanlandığı bu yerde demini almış huzurun tadına varıyoruz. Vaktiyle önemli bir liman ve ticaret merkezi olan bu kıyı, koca yük gemileri yerine küçük balıkçı teknelerini görmeye alışmış. Hatta tekneler resme daha çok yakışmış. Akçakoca'dan sonra Konuralp'e çeviriyoruz istikametimizi. 32 kilometrelik yolculuğun bizi kiminle tanıştıracağıysa isminden belli. İlerledikçe gördüğümüz dereler, kıyısından geçtiğimiz köyler bu şehrin adetini anlatıyor bize. Fetih için gelenlerin ve geri dönemeyenlerin adetini. Beldeye girer girmez taşı toprağa dile gelirmişçesine bir destanı anlatıyor sanki. Kahramanını başında taşıyan, ismini kendiyle yaşatan bir destan. Sözü fazla uzatmadan bu toprakların kahramanını türbesinde yad edelim. Düzce'nin bilinen tarihi M.Ö. 1390 yılına kadar uzanıyor. Yöre, tarımsal verimliliği ve konumu sebebiyle birçok kavme ev sahipliği yapar. Çevrede Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini görmek mümkün. Yörenin Osmanlı hakimiyetine geçişi Orhan Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey'in 1323 yılında Bizans tekfurlarıyla yaptığı savaş neticesinde gerçekleşir. Konuralp'in gözü pek ve dürüst bir komutan oluşu buraya yerleşen Türk halkının gurur kaynağıdır. Beldeye adını vermeleri haklı gururun bir teşekkürü gibi. Tarihi caminin yanında bulunan türbesindeki üç mezardan biri Konuralp'e, diğeri ise yakını olduğu bilinen Ali Hamza'ya ait. Gönülden bir selamlamayla içeri girdiğimiz türbeden fatihalarla ayrılıyoruz. Kaçımızın evi antik bir tiyatroya bakıyordur? Ya da şöyle söyleyelim. Konuralp'liler gibi perdeyi sıyırıp dışarı baktığımızda tarih kaçımızın gözünde canlanıyordur? Sorarken bile hayal etmekten alamıyoruz kendimizi. Hayalinden ziyade gerçeği daha çok cezbediyor bizi. Tarihini okuma sırası bizde şimdi bu sahnenin. Konuralp'in tarihi zenginliğini gösteren en önemli kalıntılardan biri antik tiyatrodur. Halk arasında 40 basamaklar olarak bilinen antik tiyatro, M.Ö. 1. yüzyıla kadar yöreye hakim olan Pirusias Krallığı döneminin sanatsal zenginliğini gösteren en canlı eserleri arasında. Tepenin üst kısmına yaslanmış gibi duran 2000 yıllık tiyatro, yarım daire şeklinde. Uzunluğu 100, genişliği ise 74 metre. Beyaz, sağlam ve mahalli güzel kalkerli taşlardan yapılmış. Üst kısmındaki oturma kademelerinin yarısı iyi korunabilmiş durumda. Oturma kademelerini bölümlere ayıran 7 merdiven var. Sahne binası büyük dikdörtgen şeklinde olan tiyatronun, sağda ve solda bir koridora açılan kemerli geçitleriyle orkestranın olduğu kesime geçilen bölümleri bulunuyor. Sahnenin önündeki 3 büyük kemerli kapıdansa bugün yalnızca biri sağlam olarak duruyor. Kırk basamakların hemen yakınındaki Konuralp Müzesi'nde ise Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergileniyor. 1788 adet arkeolojik, 456 adet etnografik ve 3837 adet sikke olmak üzere toplam 6081 adet eser var burada. En çok da Roma dönemine ait iki önemli taban döşemesinden biri olan Orfeus mozaiği dikkatimizi çekiyor. Müzenin bahçesine girdiğimizde gördüğümüz manzara kadim zamanlara götürüyor bizi. Antik kente ait büyük mimari parçalar, sütunlar, yazıtlar, ostotekler, pitoslar ve mezar taşları sergileniyor. Kentin doğusunda bulunmuş,

olmuş, diş sırası, rozet ve kasetlerle süslü mimari bloklardan, milattan sonra 2. yüzyılın sanatsal zenginliğini anlamak mümkün. Bir dağ silsilesinin kuytuluğuna gizlenmiş bir göl var elimizdeki resimde. İstikametimizi çevirdiğimiz Aydınpınar köyünde bulunan Efteni Gölü, göçmen su kuşlarının saydam kalelerinden biri. Gölün içinde kalmış ağaç ve çeşit çeşit su çiçeklerinin rengi güneşin sarısına karışıyor bu saatlerde. Efteni Gölü'nün zenginliği, yerleşik ve göçmen 150 kuş türüyle birlikte gelip görmek isteyen herkesi davet ediyor. Bize de davetinden nasibimizi almak düşüyor. Şiirsel güzellikteki köyler ve köy evleri, etkili alanlar, koyun ve kuzu sürüleri, zengin flora ve faunasıyla huzur dolu bir yolculuğun tadını çıkarıyoruz şimdi. Yolun devamında karşımıza çıkan köprünün 7 göllere açılacağını bilerek adımlarımızı hızlandırıyoruz. Sessiz ve sakin bir tabiatı olan 7 göller, şehir yaşamının yorucu ve bunaltıcı etkisinden kaçmak isteyenlerin cenneti. Sazlı Göl, İnce Göl, Küçük Göl, Derin Göl, Büyük Göl, Kuru Göl ve Serin Göl çevresini saran ağaçlarla bir kartpostal gibi. Çünkü etrafını kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, dişbudak, karaağaç, ıhlamur gibi geniş yapraklı ve karaçam, sarıçam, köknar gibi iğne yapraklı ağaçlarla çevrili. Bir masalın huzur diyarı, bir diyarın benzeri görülmeyecek resmi. Ağaçların oluşturduğu eşsiz manzarayı gölün üzerinde görmekse bir şükür sebebi. Biz bu diyarın şükrünü sayıklarken gördüklerimizin tarifini size bırakıyoruz şimdi. Yedi göllerden ayrılıp devam ettiğimiz yolda Düzceli'nin sahillerini, antik kenti ve göllerini hafızamızın en güzel köşesine iliştiriyoruz. Biz secde mekanı aradığımız bu dakikalarda Akçakoca'nın Çayazı köyünden gelen öğle vaktinin davetine kulak kesiliyoruz. Burnumuza çalınan çimen kokusu mabedin ahşap duvarlarına sinmiş sanki. Misafir olduğumuz camiyi tanıyalım şimdi. Orhan Gazi Camii 1323 yılında çivi kullanılmadan çandı tekniğinde inşa edilmiştir. 9 metre eninde, 14 metre boyunda ve 12 metre yüksekliğindedir. Orhan Gazi, Üsküp ilçesini Osmanlı topraklarına katmak için çıktığı yolculukta burada konaklamış ve cuma namazını kılmak için bu camiyi yaptırmıştır. Minaresi bulunmayan cami, halk arasında Cuma Camii veya Çivisiz Camii olarak da bilinmektedir. Düzce'ye düzülen metiyelerden, akarsuyundan çok erenlerinin olduğunu öğrendik. Bir şeyhin dergahında, bir sufinin yolunda görmeli şimdi de Düzce'yi. 2 saat ve 53 dakika varken diğer vakti, ilk durağımız asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde, pırıl pırıl akan bir derenin kıyısındaki Ahmet Dede Türbesi. Nerelidir, nereden gelmiştir diye sorsak, cevabını veren olmaz belki de. Onu buralı yapan niyetidir elbet. Cümle diyarda olduğu gibi unutulan menkıbelerinin ötesinde ismiyle dahi buralıları şen kıldığı besbelli. Çilimli ilçesinin Yukarı Karaköy'ünde ziyaret ettiğimiz bu türbede Şeyh Aliyül Musluhiddin Hazretleri ve oğulları medfun. Rivayetlere göre 1484 senesinde doğduğu ve Horasan'dan geldiği sanılır. Anadolu'ya gelerek Ankara'da Hacı Bayram Dergahı'nda ve İstanbul Fatih Külliyesi'nde ilim tahsilinde bulunan Musluhiddin Hazretleri, Şeyh Şaban-ı Veli ile tanışıp arkadaş olur, Tokadi Hazretlerinin de hizmetinde bulunur. İrşat vazifesi için geldiği bu diyarda vefat edince işte buraya defnedilir.

huzurunda okuduğumuz fatihaların ardından köylünün kıyamına ev sahipliği yapan camiini ziyaret edelim şimdi. 1957 yılında inşa edilen Yeni Vakıf Köyü Camii, bu köyün ön bahçesi gibi.

ile savaşırken, hatta yabasının bir parmağının kırıldığını görmüş. Yabanın kırılan parmağını alıp köyüne getirmiş. Asker köye döndüğünde yabalı dededen yabasını getirmesini istemiş. Yabanın bir parmağının kırık olduğunu görmüş. Fark ettiği manevi huzur, yaban dedenin veliliğinin bir deliliymiş. Türbesi de ismini bu hadiseden almış. Yaklaşık 300 yıl kadar önce Çilimli ilçesi Yukarı Karaköy'den gelen Hacı Kadir adlı bir şahsın buraya yerleşmesi sonucu kurulan köyde Hasan Dede onun manda çobanlığını yapmış. Hasan Dede'nin velilik alametlerine şahit olan Hacı Kadir ve köy halkı vefatının ardından bir türbe yaptırmış. Geri döndüğümüzde neler gördüğümüz diye sorsalar, erenlerle dolu Düzce'nin köyleri deriz. Ya da erenlerini hatırlatacak güzelliklere sahip. Dokuz Değirmen Köyü'nde teneffüs edeceğimiz bir hava, eminiz söyletecek bunu. Bu nedenle istikametimiz Cumayeri ilçesi. Meydanındaki 600 yıllık çınar ağacı, az ilerideki ahşap köprüsü, eski evleri ve su değirmenleriyle Düzce'nin saklı cenneti Dokuz Değirmen Köyü. Hemen yanından geçen Büyük Men Nehri bu cennetin en güzel hazinesi. Nehrin raftinge elverişli oluşu, üzerine kurulu dokuz değirmenin görüntüsü, ağaçların arasındaki yürüyüş parkuru köye gelmek isteyenlerin nedenleri arasında sayılabilir. Bizse burada soluduğumuz havayı, yakaladığımız görüntüleri kendimize kâr bildik. Akan nehrinin sesini köyün güzelliğinde dinleyelim şimdi.

Küçük Melen Çayı, hafta sonu şehrin kalabalığından kaçıp huzur arayanların ikinci adresi. Yığılca ilçesi sınırları içinden Küçük Melen adıyla doğup Efteni Gölü'ne dökülür. Aşağı kesimi Düzce Sakarya sınırını oluşturuyor. Düzce'nin neyi meşhur diye sorarsanız, bal ormanları, şelaleleri, mağaraları, bereketli toprakları ve göllerini sayarız. Çünkü bu şehir tek kelimeyle özetlenecek güzelliklerin ötesinde daha da fazlasına sahip. Bizi Yığılca'nın girişinde karşılayan Hasanlar Barajı bu güzelliklerden bir diğeri. Göze sığmayan büyüklükteki göl, her kıvrımından ve her yüksekliğinden pastoral renklerin muazzam tonlarını taşıyor. Baraj gölü olta balıkçılığına, çevresindeki ormanlarsa doğa yürüyüşüne çok müsait. Alternatif su sporlarının yanı sıra, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kano ve yelken yarışları, zengin balık kaynaklarıyla sunduğu resmi her mevsim seyredebiliriz. Güneşin suyunu ılıtıp rüzgarın yüzünü okşadığı, dibindeki kayaların aralıksız kucakladığı şelalelerin mevsimindeyiz. Mevsimi diyoruz çünkü yeşilliklerin içinde yeniden hayat bulmuş gibi aktığına şahit oluyoruz. Örneğin Gölkaya içerisindeki Güzel Dere Şelalesi bunun en canlı örneklerinden biri. Kenarındaki merdivenlerden aşağı inerken iki yüzünü görüyoruz Samandere Şelalesi'nin. Elinizi uzattığınızda serinliğini ikram eder size. Yukarıdan baktığınızdaysa unutulmayacak bir fotoğrafın en güzel pozunu verir. Daha gür bir ses, benzer bir poz Saklıkent Şelalesi'nde. Buraya neden Saklı Kent denildiğini daha iyi anlıyoruz şimdi. Kayalıkların arasından aşağı dökülürken mahrem kabul edilmiş gibi ziyaretçilerine

duyuruyor sadece sesini. Ağaçların arasındaki köprü geçip gitmek için değil de oturup dinlenmek için gerilmiş sanki. Beyazında dinginlik, yamacındaki yeşillikte bulduğumuz huzura saklı kent diyoruz şimdi. Sadece görmek yetmez diyorsanız buyurun. Akçataş Şelalesi burada işte. Bir köprülük geçişin ardından yorgunluğunuzu suyun döküldüğü yere yalın ayak basarak geçirebilirsiniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Gün ikindiye kavuştu, kavuşacak bu şehirde. Güneşin sarısı yerini kızıla bırakırken biz de bir vakti diğerine bırakıyoruz. Hemşin köyünde. Ovaların düzlüğünden, tepelerinden, gölgelerinden, yolların kıvrımlarından önce bir şükür sunmalıyız. Bütün vakitlerin sahibine okunan ezanla birlikte.

taze kokusu ve cami avlusu bu köyün ev sahibi. Namazın ardından bizi misafir eden tarihi caminin söylediklerine tercüman olalım şimdi. 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Artvin'den gelen hemşinliler tarafından kurulmuştur. Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katındaysa çanta tekniği kullanılarak inşa edilen cami, 150 yıla yaklaşan bir geçmişe sahiptir. Minaresinin de ahşap olduğu Hemşin Camii, mihrap ve minberi tavan işçiliğiyle dikkat çekmektedir. Camide kullanılan kerestelerin daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması amacıyla çivi yerine çalıntı tekniği tercih edilmiştir.

yola çıkmalı deyip bahsettiğimiz kıvrımlı yollardan geçiyoruz şimdi. Köylerin kıyılarına yakın içlerine az mesafeyle bir yolculuk başlıyor ve ardından hayalini kurduğumuz çam kokusu, yayla suyu bekliyor bizi. Gölgemizin bizi, bizimse tazeliği takip ettiğimiz bu demlerde sinekli yaylasında buluyoruz kendimizi. Bir çocuğun uçurtmasına takılmış gibi süzülüyoruz. Çayır çimenin üzerine, ucu bucağı olmayan maviye kavuşmak ümidiyle.

su seslerinin kuş cıvıltılarıyla kaynaştığı, çiçeklerin renk cümbüşüyle boyandığı Pürenli Yaylası burası işte. Bir tatlı huzurdan çok, ömürlük bir sıhhatin sözünü veriyor toprağa. Küçük su birikintileri ve çimene düşen çiğ, Nisan'dan kalma.

Açacak kekiklerin kokusu şimdiden duyuluyor Sakarca yaylasında. Bir kısmı Bolu, bir kısmı Düzce'ye ait yaylanın doğusunda çam, batısında kayın ormanları var. Ciğerimize doldurduğumuz temiz havanın tarifi mümkün olsa bir metiye düzeriz burada. Sarıçam, gürgen, köknar ve kayın ağaçlarının hakim olduğu Hira yaylası, aynı zamanda sarı çiçeklerin diyarı. Piknik, çadır kampı, foto safari, doğa yürüyüşü, dağcılık, çim kayağı, dağ bisikleti, atlı gezinti gibi aktiviteler için uygun oluşu hayli çekiyor dikkatimizi. Göletin arkasından geçip ormanın içine giren yol işte buraya, Yeni Yurt Yaylası'na çıkıyor. Çıkma balkonlu evler griden uzak, doğal güzelliklerini sermiş bu yaylanın manzarasına bakıyor. Eteğindeki pınarlar ve gökyüzüne uzanmak için birbiriyle yarışan ağaçlar çocukluğumuzu hatırlatıyor bize. Yaklaşık 40 haneli Eğrelti Yaylası tarif ediyor bize nasıl yaşamamız gerektiğini. Stresten ve masraftan uzak duran 40 hane akşamları ayın ışığında aydınlanıyor, gündüzleri akan suyundan istifade ediyor. Doğallığın yaşandığı bu yaylayı gördükten sonra insan kendi evine, yani özüne dönmekten, derinlerine yolculuk etmekten alamıyor kendini. Bizler arasındaki evlerin uzun koridorları, geniş salonları olmasa da metrekaresi büyük evlerde bulunmayan bir manzarası var. Öyle derin olmasına da gerek yok. Sakin sakin solunan havayla baharın tüm tazeliği içimize doluyor bu yaylada. İşte göletiyle bütünlük arz eden Topuklu Yaylası. Dağdan çıkan sudan besleniyor gölet. Aynalı sazan ve Hollanda sarıları da göletten. Henüz yaylaya çıkmadan burnumuza ilişmişti sarı çam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kokusu. Çam, köknar, meşe ve kayın ağaçlarıyla çevrili, mimari özellikleriyle köy evleri ve özenle bakılmış çiçekli bahçelerinin güzelliği, gördüğümüz resimlerden daha güzel Kardüz Yaylası. Kışın kış sporları, yazın çim kayağı ise eğlence arayanların ortak faaliyeti. Karların erimeye iyice yüz tuttuğu tepelerde yeşeren çiçeklerin bahar coşkusu okunuyor her köşesinden. Geçip giden vakit olsun bu diyarda. Hiç değilse bir keşkeden daha iyi. İkindinin akşamla buluşacağı yerse Uğurlu Köyü Yeni Meze Camii. Namazdan önce caminin tarih kokan duvarlarında okuyalım şu bilgileri. Cami Akçakoca'ya 16 kilometre mesafede bulunan Uğurlu Köyü'nde bulunmaktadır. Taş işçiliğinin güzel bir örneği olan mabet 1885 yılında inşa edilmiştir. Bahçesinde de bir adet su kuyusu vardır. Beş vakitli günün beş rekatlık şükrüne daveti duyuluyor şimdi Düzce ilinde.

ışıklı yolları, geniş caddeleri, denizin kıyısındaki meydanı, düzenli evleri akşam vaktinin sakinliğine bıraktı kendini. Açtığı bir kapı daha var bu şehrin. O da vaktin yatsısı. Buradan içeri girmek isteyenleri bekliyor Düzce ilinin Cedidiye Camii. Vakitlerden yatsı, camilerden Cedidiye, davetlerden ezan.

Namazın ardından huzura buyur edildiğimiz bu camiin satır aralarında yazan şu bilgileri okuyalım şimdi. Cedidiye Camii'nin temeli 1958 yılında eski bakanlarımızdan merhum Hasan Polatkan'ın katılımıyla atılmıştır. 1500 kişilik cemaat kapasitesine sahip cami, 1976 yılında inşaat tamamlanarak ibadete açılmıştır. Beş vakit geçirdik Düzce'de. Beş vakitte bir şehrin gizli cennetlerini, zaman tahayyülüne rağmen usulünce görmeye çalıştık. Zümrüt yeşiliyle hazine, akarsularıyla yeni bir coğrafya. Anılarımızda baharın sevincini yaşayan kır çiçekleri, kulağımızda kuş cıvıltıları kaldı. Yeni bir şehrin beş vaktinde görüşmek dileğiyle.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da. Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk Odası, Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şah Abbas süslü ve şaşalı salonunda her zaman giydiği ince işlemeli ve usta işçilikli cübbesini savurarak bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Salonun girişine yakın diz çökmüş ve başını yere eğmiş olan Osmanlı sarayında casusluk yapan adamı sessizce bekliyordu. Şah gürledi.
1: Söyle bakalım. Tekrar anlat da beni dinlemeyen şu ahmaklar iyice anlasınlar. Bu Osmanlı'nın üstümüze gelme niyeti nedir?
0: Casus tedirgin ve korku dolu gözlerle salonu gözledi. Tekrar öğrendiklerini anlattı. Şahım, Osmanoğlu Murat sadrazamı katletti. Anasını hapsetti. Tüm Yeniçeri leşkerini ve bizim de kışkırtmamızla ayaklanan leşker başlarını tamamen temizleyip sükunete erdirdi. Şimdi ordu sefere hazırlanır. Aldığımız bilgilere göre Revan seferi diye bilinmesini istermiş. Bizim üstümüze gelmeyeceğini söylermiş ama ordunun yol hazırlıkları, toplanan teçhizat ve mühimmata bakılırsa, bir de sarayın içinde has dairede konuşulanlar dinlendiğinde orduyu Bağdat üzerine süreceği yolunda bilgiler var. Yani bu tarafa doğru geliyor. Şah öfkeyle döndü birdenbire. Başvezirinin önünde durdu, gözlerinin içine baktı. Bağırmaya başladı.
1: Gevşe sen, gevşe! Esrarlı nargile içmeye devam et. Bak, adamlar üstümüze geliyor. Dedem Şah İsmail'in akıbetine uğramak istemiyorum, anladın mı? Ben tahtımı kaybetmek, Osmanoğlu'nun kölesi olmak istemiyorum. Anladın mı, koca bunak?
0: Başvezir, Şah'ın öfkelendiği zaman ne dediğini bilemeyecek kadar kendini kaybettiğini bildiği için hakaretlerine çok fazla ehemmiyet vermedi. Ancak bu son hitabı ziyadesiyle sinirlendirdi kendisini. Dişlerini sıktı, pek bir şey belli etmemeye çalışarak sakin bir sesle konuşmaya gayret etti.
1: Şahım, esef etmeyiniz. Canlarından geçmiş, başlarını sizin yolunuza feda etmeye hazır üç daiiniz şu an Osmanlı sarayında Osmanoğlu Murad'ın işini bitirmek üzere hazırlık yapmaktadırlar. Çok iyi eğitimli bu üç dahi suikast için yetiştirildiler. Ziyadesiyle de mahirdirler. Gece girip yatak odasında Osmanoğlu Murad'ın bedenine burada bizzat nezaret ederek hazırladığımız ve minik bir damlası bile koca bir fili birkaç dakika içinde yere serecek kadar kuvvetli olan zehirle sıvanmış şahşlerini ve kılıçlarını saplayacaklar. Böylece bu beladan da kurtulmuş olacağız.
0: Şah'ın gözleri parladı birden. Bu tedbirden benim neden haberim yok? Neden bana söylemiyorsunuz? Neden benden saklıyorsunuz? Yoksa beni de mi o şekilde öldüreceksiniz ha? Başvezir hemen başını önüne eğdi. Şah'ın önünde dizlerinin üzerine çöktü.
1: Haşa şahım mı? Sizin ömrünüz ve devletiniz için bizim canımız da başımız da feda olsun.
0: Şah bağırdı.
1: Çıkın! Çıkın! Defolun!
0: Huzurda bulunan herkes büyük bir telaşla kabul salonunu terk ettiler. Şah salonda yalnız kalmıştı. Kendi kendine garip hareketler yapıyordu. Birden kahkahalar atmaya başladı. Kendi kendine gülüyor, hem de kendinden geçercesine karnını tutarak tahtına doğru yürüyordu. Oturmadı, adeta yığıldı tahtına. Hem kahkaha atıyor, hem de kesik kesik...
1: Sonu geldi Murat! Osmanoğlu'nun sonu geldi! köpüre köpüre öleceksin. Ağzından burnundan kan gelecek. Görmek isterdim. Orada oğlum görmek isterdim. Görmek isterdim.
0: Bu sırada Mülki Osmani'de Sultan Murat Han tüm idareyi eline almıştı. Kendisine sıkıntı verebilecek kimse kalmamıştı etrafında. Artık devlet tek elden idare ediliyordu. Başkaldırmaya niyetlenen kim varsa hepsi derdest edilmişti. Leşker boş durdurulmaya gelmezdi. Bu yüzden hemen sefer hazırlıklarını başlattı ve Bağdat üzerine sefere çıkılacağını duyurdu her yana. O gün akşam namazından sonra divan toplantısında tüm füzeraya sadrazamın da bulunduğu toplantıyı hatırlatmıştı tek tek elçiler göndererek. Ordunun hazırlanmasını ve tüm hazırlıkların eksiksiz yerine getirilmesini istemişti. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'den sefer fetvası alınmış ve tüm hazırlık hızlı bir şekilde devam ediyordu. Sultan Murat Han günlerdir uyumuyordu. Öyle ki gözlerini kırptığı zaman sabık sadrazam Topal Recep'in yüzü gözlerinin önüne geliyor, kendisine ihanet eden ve yıllardır devleti istediği gibi idare eden annesinin sesi kulaklarında çınlıyordu. Bu yüzden bedeni güçsüz düşünceye, zihni duruncaya ve artık ayakta duramayacak hale gelinceye kadar devletin işleriyle ilgileniyor, nihayet sızıp kalıyordu. Fakat bu uykusu da uzun sürmüyordu. Bir teşehhüt miktarı kapadığı gözleriyle daldığı uykudan korku ile sıçrayarak uyanıyordu. Bütün sıkıntısını, stresini gürzleri ile yaptığı çalışmalardan çıkarıyordu. Her geçen gün sağ ya da sol eliyle kaldırdığı gürzlerin ağırlığını artırıyordu. En son 257 okkalık bir gürzü sağ eliyle kaldırmış, sallamış, çevirmiş ve yerine koymuştu. Bilekleri, pazuları, kolları ziyadesiyle kuvvetlenmişti. Kimsenin çekemediği tirkeşleri çekiyor, fırlattığı mızrak hedefini şaşmadan ve büyük bir hızla delip geçiyordu. Öyle ki Hint hükümdarının bunu kimse delemez diyerek 7 adet gergedan derisinden yaptırdığı özel kalkanları arka arkaya koydurmuş ve kısa boylu savaş harbisini eline almış, 20 adımdan fırlattığı harbiyle 7 kalkanı da delip parçalamıştı. Sonra da o haliyle Hint hükümdarına gönderilmesini istemişti. O günde akşama kadar devlet işleriyle uğraşmıştı. Kendisine getirilen namelerle ilgilenmiş, emirler vermiş, yapılan hazırlıkları denetlemiş, yorulup uyuyabilmek için tüm öğleden sonrayı da talimle geçirmişti. Nihayet akşam olmuştu. Akşam namazından sonra divan dağılmıştı. Has odasına çekildi, yalnız kalmak istediğini söyledi. Hizmetlilerini de gönderdi ve kendisi için hazırlanmış yatağa uzandı. Derin bir nefes alarak gözlerini kapattı. Her zaman yaptığı gibi sağ elini başının üzerine koydu ve beyninin zonklamasını elinin tersiyle hissetmeye başladı. Allah'ım, sen bana yardım et. Beni bu sıkıntıdan kurtar. Ne zormuş devlet yönetmek. Ne zormuş insanları idare etmek. Ne zormuş Osmanoğlu'nun tahtında bulunmak. Az sonra uyumuştu. Uyumak değil de yorgunluktan kendinden geçmek desek daha doğru olur. Derin ve intizamlı nefesler alıyordu. Kalbi rahatlamış, dingin bir uykuya dalıvermişti. Tam bu sırada odanın diğer köşesinde bulunan kalın kadife perdeler kıpırdadı ve siyahlar giymiş üç adam çok sessiz hareketlerle odanın içinde beliriverdiler. Odayı loş bir aydınlığa büründüren kandillerin ışığında gölgeleri duvarlarda uzayıp kısalıyordu. Yavaş ve sessiz adımlarla Sultan Murat Han'ın uyuduğu yerden bir miktar yüksek peykeye doğru süzüldüler. Ortalığı dinlediler, sonra bellerindeki kuşağın arasından çıkardıkları hançerlerini son kez kontrol ettiler. Tam bu sırada Sultan Murat Han rüyasında çok sevdiği ve her fırsatta ziyaretine gittiği Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini görüyordu. Yüzü birdenbire değişiverdi. Kaşları çatıldı, nefes alışı hızlandı. Çünkü rüyasında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kaşlarını çatmış ve sert bir sesle
1: "Oğlum Murat, uyan, hadi bakalım, ya Allah! Uyan ki ümmeti Muhammed'in sana bağladığı ümit boşa çıkmasın. Haydi ya Allah."
0: Bu son söylediği "Haydi ya Allah" öyle yüksek ve sert söylenmişti ki Sultan Murat Han sıçrayarak uyandı ve birden doğruldu. Onun doğrulması ile odada ona doğru yaklaşan üç gölge korku ile geri sıçradılar. Sultan Murat bu üç adamı fark etmişti. Yatağının hemen yanında duran 25 okkalık gürcüne el attı ve haykırdı.
1: "Sağ olun bre gafiller, ne ararsınız has odamda?"
0: diye. Hemen kapının dışında duran bostancılar sultanın bu feryadını duyar duymaz odaya dalıverdiler. Ancak odaya girdiklerinde yerde kafaları parçalanmış üç ceset buldular. Dördüncü Murat Han bir çırpıda üçünün de icabına bakıvermişti elindeki gürzle. Yapılan araştırmada gelen bu suikastçilerin Şah'ın adamları olduğu öğrenildi. Sultan Murat Han'ın Revan seferine çıkacağını duyan Şah, hayatına kastetmek ve onu öldürmek için göndermişti. Hemen gerekli cevap verildi ve bu suikastçiler derdest edilip gerisin geriye cesetleri gönderildi. Kılıçları ve hançerleriyle birlikte. Sultan Murat hemen tebdili kıyafet olarak Üsküdar'ın yolunu tuttu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin huzuruna çıkar çıkmaz iki diz üstüne çökerek gözyaşları ile elini öpmeye ve ihtiram ile bağlılığını göstermeye başladı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tebessüm ederek kendisini çok seven bu cevval, cesur Osmanlı Sultanına bakıyordu.
2: "Sultanım, görürüm ki sağ ve salim gelmişsiniz. Çok şükür Rabbimize. Kılınıza bir zarar gelmemiş. Hamdolsun."
0: Dördüncü Murat, müsaade isteyerek başından geçen olayı tüm detaylarıyla anlattı. En çok da etkilendiği rüyasını. Rüyasında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kendisine yaptığı ikazı, o ikazla sıçrayıp kalktığını ve adamları odanın ortasında kendisine doğru gelirken gördüğünü, sonra da gürzü ile gerekeni yaptığını anlattı heyecanla. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri büyük bir tevazu ile
2: "Rabbimin inayeti ve rahmeti ile ümmeti Muhammed'e yapacağınız hizmet bitmemiş sultanım. Bu yüzden Allah Azze ve Celle fakir kulunu sizi ikaz etmek için kullandı. Kastı hayat etmek isteyenlere de sizin elinizle ceza-i ilahi inmiş oldu. Hamdolsun."
0: Sevgili dinleyiciler, böylece Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini anlattığımız kısmın da sonuna geldik. Büyük bir Allah dostu olan ve sadece yaşadığı döneme değil, günümüze kadar kendinden sonraki dönemlere de damga vuran Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Sultan 1. Ahmet Han'ın talebi üzerine yaptığı şu duası ne kadar manalı ve güzeldir.
2: "Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizimledir, bizdendir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ölümleri denizde boğularak olmasın inşallah. Kabul buyur Allah'ım."
0: Bütün ulema ve evliya bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup olanların denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin vefat günlerine yakın zamanlarda öleceklerine haber verdiklerini bildirmişlerdir. Zamanında ve daha sonraki yıllarda tesir ve nüfuzu devam eden Hüdayi Hazretleri hakkında
2: son derece tazimli ve hürmetkar ifadeler kullanılmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir: zamanın kutbu, aziz, zamanın müfredi, hakikat sırlarının hazinesine vasıl, mücahide mihrabının mumu, tarikat-ı Muhammediye sırlarını şerh eden, hakikati Ahmediye nurlarının indiği gönül, sultanı sabit, kademi makamı hilafet ve velayet. Ya Rabbi, kurmuş olduğu vakfı, vermiş olduğu eserleri ve manevi tasarrufuyla asırlardır gönülleri feyiz yâb eyleyen Hüdayi Hazretlerinin himmetinden bizleri de nasipdar eyle. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam. Teknolojinin dünyası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da hayatta bu hafta musiki deryasına dalacak ve Osmanlı'da musikinin geçtiği evreleri anlamak üzere bilgilerimiz ışığında kulaç atacağız. Öncelikle belirtmek gerekir ki Türk musikisi klasiklerinin elde bulunan en eski örneklerini Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı olarak kabul edilen 1299 tarihinden yaklaşık olarak 400 yıl öncesine kadar dayandıran görüşün taraftarları az sayıda değildir. Ancak o dönemlerden başlayarak Osmanlı Devleti'nin ilk birkaç yüzyılını da

içine alan uzun tarih dilimi içerisinde Türk musikisi sanatı için kimliğini kesin hatlarıyla ortaya koyduğundan, bir sanat olarak altyapıyla ilgili oluşum süreçlerini tamamladığından, temellerini ve geleneğini tam anlamıyla kurmuş bulunduğundan söz edilemeyeceği açıktır. Esasen tam yerleşim bir hayat tarzının, daha doğru bir ifadeyle şehir kültürünün uzantısı olarak kabul edilmesi gereken Türk klasik musikisi için söz edilen dönemler, beylikler biçiminde teşkilatlanan Türk topluluklarının henüz devletleşme yolunda siyasi altyapılarını oluşturmaya yönelik çabalarının sürdüğü yıllardır. Önce nispeten küçük yapılı teşkilatların güçlü ve büyük olana biat etmesi, daha sonra da güçlenmiş yapılar olarak fetihler yoluyla coğrafyada genişlemek görüntüsünü veren bu yüzyıllar içerisinde, askeri ve siyasi yapının yanı sıra sanat ve kültürle ilgili yapılarda da medeniyet anlamında gelişme süreçleri yaşanmıştır. Lakin Türk musikisi sanatında gerçek ve temelli biçimde gelişme ve yükselme trendinin yakalanması 1453 yılında başlamıştır. Geçen zaman içerisinde İstanbul'un fethine kadar Türklerde musiki sanatı için zayıftı veya yoktu demek elbette ki mümkün değildir. Hatta 1450'lere kadar geçen süre zarfında Türk klasik musikisinin vazgeçilemez nitelikli büyük ustaları bestekarlık vadisinde eserlerini vermeyi sürdürürken, musiki nazariyatı konusunda yoğun bir yazma ve geleceğe yazılı eser bırakma faaliyeti 9. yüzyıldan itibaren gözleniyordu. Elkindi, Farabi, İbn-i Sina, Seyfüddin Abdülmümin Urmevi, Meragalı Abdülkadir ve Ladikli Mehmet Çelebi gibi köşe taşı niteliğindeki musiki alemi ve bestekarların ameli ve nazari eserleri şahsında Türk musikisinin dokusu, rengi ve lezzeti Türk kültür ve medeniyetinin zirve noktasını yakaladığı 17. ve 18. yüzyıllara kadar tabii olarak sürmüştür. Bir şehir musikisi olan Türk klasik musikisi de bu paralelde temellerini tam anlamıyla kurmaya ve özel geleneğini oluşturup kimliğini belirgin hatlarla ortaya koymaya başlamıştır. Bu süreçte kısa sayılamayacak bir zaman zarfında gerçekleşecek, Türk klasik musikisi zirve noktasını ve asli mayasını 17. yüzyılın sonlarından 18. yüzyıla doğru Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin şahsında somutlaşan bir musiki kıvamında tutturmuştur. Nazari nitelikli eserler bir yana bırakılacak olursa, Türk musikisine ait hayatiyetin en canlı göstergesi olan ameli musiki, yani bestelenmiş musiki eserleri, yazılarak kaydedilme, yani notayla zapt edilme keyfiyetinin dışında bir intikal seyri takip ediyordu. Bir musiki eserinin yaşanılan günden gelecek günlere devri için gerekli olan cihaz, Türk musikisi geleneğinde yazarak kaydetme biçiminde değil, insan hafızasına emanet etme şeklinde gelişiyordu. Aslında Türkler, tarihin çok eski çağlarından başlamak üzere, musikiyi yazmak için çeşitli notalama sistemleri geliştirmiş ve bu sistemleri kullanmışlardı. Osmanlı döneminden çok gerilerde, mesela Çağatay Türklerinin Ayalgu adıyla, Uygur Türklerinin ise alfabelerinden geliştirdikleri nota sistemlerini kullandığı biliniyordu. Sonraki yüzyıllarda da Kutbünnai Osman Dede Notası, Şeyh Nasır Abdülbaki Dede Notası, Ali Ufki Notası, Kantemiroğlu Notası ve Hamparsum Notası gibi mucitlerinin adıyla anılan nota sistemlerinin varlığı bizzat musikinin yazıya geçirilmesi konusunda bir ihtiyacın duyulduğunu gösterir. Fakat musiki yazısı sistemleri çoğunlukla nazari nitelikli

görsellerin ameliye sahasıyla pek fazla iç içe geçmeyen dar dünyası içinde sıkışıp kalmıştı. Bu konuda baskın olan hareket tarzı şifahi olandan yana, yani meşk geneleğine bağlı biçimde yürümüştür. Türk musiki ise tarih içindeki yolculuğunun genel seyri itibariyle sözlü geleneklerle kendini üreten bir sanat olarak var olmuştur. Türk kültürünün en temel ayırt edici vasıflarından biri olan şifahi özelliği, musiki sanatında adına meşk denen cihazı geliştirmiştir. Türk musikisi sanatı, ses sisteminden ritm özelliklerine kadar sahip bulunduğu birçok farklılığın yanında, eserlerinin zaman içerisindeki yolculuğunu yazıya değil de nisyan ile mağlul olduğunu derinden idrak etmiş olduğu halde hafıza-i beşere emanet etmiştir. Bu durum, Türk musikisi felsefesinin en temel kavrama noktalarından birini oluşturmaktadır. Ve şöyle izah edilebilir. Türk musikisinde meşk kurumu, bu sanatın yazısız anayasa kurallarından biri ve belki de en önemlisi olarak 20. yüzyıla kadar belirleyici bir disiplin biçiminde varlığını sürdürmüştür. Meşk, sistematik bir olgu halinde beliren kimliğiyle Türk klasik kültürüne ait evrenin kendine has bir şifreleme düzeniyle alt birimlerinin her dalına şamil olarak kurguladığı dünya görüşünün musikinin intikalini işlemiştir. Burada inanç ve kültürün tabii, belirleyici ve bağlayıcı özellikleri benimsetilmek istenmiştir.

Unutularak kaybolan eserler meselesi ise aynı sistemin peşinen kabul ettiği ve yine öngördüğü katı ama gerçekçi sürecin bir ifadesi olarak gözükmektedir. Gerçekten sağlam ve iyi olan yaşar, zaafları olan silinir şeklinde özetlenebilecek olan bu peşin kabul ve öngörünün sonuçlarına göre, Yahya Kemal'in Itri şiirindeki saklamış kaza ve kader, belki binden ziyade bestesini, mısrağında dile gelen ve sonraki yıllarda geniş bir entelektüel taban bulan yakınış, aslında şairane bir hassasiyetten ibarettir. Bu duruma üzülebilir ama çok büyük kayıplarımız olduğu biçiminde bir düşünceye saplanıp asla feryat etmemek gerekir. Çünkü asırlara mal olmuş tabii bir sistemin doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmanın pratik bakımından hiçbir faydası olmaz. Yanı sıra böyle bir yaklaşımla endazeyi kaybetmek gibi strateji yanlışlığına düşüldüğü ayan beyan ortadadır. Nazariyeler ameliyelerden doğar ölçüsünün verdiği soğukkanlılığı elden bırakmamak, sistemi doğru algılayıp sonuçları bu ölçüye göre değerlendirmek gerekmektedir. Bu düşünceye göre Itri'nin kaybolan binden fazla eserinin hiçbiri bir nevakar veya hisar bestesi resanetinde bulunmadığı için bugün meçhuldür. Elimizdeki 40 civarındaki eseriyle Itri, musikisinin haşmetinden fazlasıyla haber vermekte, sadece bu eserleriyle bir abide olarak kültürümüzdeki müstesna yerini korumaktadır. En özet biçimiyle bugün Türk musikisi repertuarında bulunan klasik eserler, Kapadokya bölgesindeki peri bacalarının oluşum sürecini çok hatırlatan varlıklarıyla, bütün bir Türk musikisi tarihine ait eserlerin zamana karşı en sağlam durabilmiş olanlarıdır. Bu, sistemin kendi yapı taşlarının en başta gelen ve en tabii özelliği olarak değerlendirilmesi gereken dayanıklılık testinin adıysa meşktır. Türk musikisi, geleneksel kültürün altın çağını yaşadığı 3. Selim Han döneminde musikinin belirleyici etkisi tartışılamaz. Döneme adını veren usta musiki adamı, Sultan Selim Salis'in etrafında topladığı musiki alimlerini teşvik edip nota icat etmelerine ferman buyurmasıyla olumlu sonuçlar alınan çalışmalara gidilmiş, fakat başta Hamparsum notası sistemi olmak üzere 20. yüzyıla kadar göz ardı edilemeyecek bir yaygınlıkla kullanılmıştır. Buna rağmen bu yeni adetlerin hiçbiri meşkin geleneksel yerine tam anlamıyla alamamıştır. Hatta 21. yüzyıla çok yaklaşıldığında bile meşk, küçük değişikliklerle de olsa esasını daima koruyarak Türk musikisi eğitim sistemi içinde geçerliliğini sürdürmüştür. Adı geçen altın çağın üzerinden uzun bir zaman geçmeden, ismi bu dönemin belli başlı şahsiyetleri arasında ilk sıralarda anılan Hammamizade İsmail Dede Efendi henüz hayattayken, geleneksel Türk musikisi hızlı bir gözden düşüş yaşamaya başlamış, bir inkırazın acı çığlığı, artık bu oyunun tadı kalmadığı yakınışında kendini ele veren yeni bir döneme adımını atmış olacaktı. 1826 Türkiye'sinde baş döndürücü bir kimlik değişiminin sebep olduğu, derin kültürel ve toplumsal sancının vurduğu ilk kurumlardan biri, hiç şüphesiz ki geleneksel musikidir. Bu dönemde kılık ve kıyafet nasıl ani bir biçimde değişikliğe uğruyor, nasıl mehterhane-i hakani lağvedilip yerine muzikayı hümayun kuruluyorsa, aynı şekilde Dede, Haşim, Arif, Rifat ve benzerleri gibi yerli bey ve efendiler yerlerini yavaş yavaş Donizetti ve Gotelli gibi ithal paşalara terk ediliyordu. Kısacası Dolmabahçe'yi Topkapı'ya, Dede'yi veya Arif Bey'i Gotelli yahut Donizetti paşalara tercih eden bir rüzgar esiyordu. Huzur-i Şahane'de artık faslı ferahnakler icra edilip Halife-i Ruhi Zemine,
kâr-ı suri şahiler ithaf edilerek ihsan-ı şahaneler alınmıyordu. Artık devir ince saz ve fasıl heyeti yerine orkestranın, orta oyunu ve karagöz yerine opera ve tiyatronun devri olmuştu. Geleneksel Türk musikisinin önce kumalı bir evlilik hayatına zorlanması, peşinden de tam anlamıyla ikinci plana atılıp sonunda evini terke mecbur bırakılmasından sonra gidebileceği yer elbette ki Topkapı Sarayı olmayacaktır. Çünkü o defter artık kapanmıştır. Evlatlarını Darüleytam'a bırakmak çaresizliğinde kalmış düşkün dul gibi geleneksel Türk musikisi yaşamak ve yetişmek mecburiyetinde olan ve parlak bir istikbal vaat eden birçok çocuğunun bir kısmını kendisini asıl besleyen kaynağı Mevlevi hanelerin emin ellerine terk edecekti. Bu tercihin diğer bir kısım mağduruna ise aslında bir Türk musikisi okulu olarak kurulan fakat gelecek yıllarda ülkede esen rüzgarların etkisiyle Türk musikisinin bir sığıntı olarak lütfen kabul edildiği Darül Elhan ve Şehzade başındaki direkler arası ortamı kucak açacaktır. Kendisi de kara gün dostu, vefakar gün görmüş, eyyam geçirmiş paşaların, vezir ve vüzeranın konaklarına sığınmıştır. Artık onun hayatiyeti resmi değil, sivil ellerin himmetleriyle mümkündür. Ama içini ferahlatan tek teselli kaynağı, göz nuru çocuklarının içinde bulunduğu neşvü nema imkanlarıdır. Eski şaşası içinde olmasa da onlar tekkede ve halkın arasında, yani bu işin asıl kaynağının içinde sessiz ve derinden ve rah-ı kadim üzere bulunan gerçek üstadların rahle-i tedrisindedir. Yine Leyli Meccani'dirler ama artık arkalarındaki kuvvet resmi değil, sivildir. Ortaya çıkan son durum artık gelecek için dört ana çıkış kapısının söz konusu olacağının açık işaretlerini vermektedir. Başta İstanbul'da faaliyet edenler olmak üzere Mevlevi haneler, camiler ve başka dini çevreler, vezir vüzera konaklarının mekan teşkil ettiği aristokrat kesimlerle cemiyetler, 1926'ya kadar Darülelhan ve son olarak da direkler arasıyla meyhane ortamlarının dekorunu oluşturduğu piyasa. Geleneksel zincirin kopuşunu belgeleyen meşk sisteminin terk ediliş sürecini çerçeveleyen geleceğin Türk musikisi iklimini bu dört ana çıkış kapısından çıkan musiki adamları meydana getirecek ve süsleyecektir. Topkapı'nın ve Süleymaniye'nin huzur ve sükun telkin eden Osmanlı-Türk silüetine göre bu anlayışın yerine rahatsızlık uyandıran sevimsiz mimari sürecinin elbette ki diğer sanat dallarına yansıması gerekecekti. Bu yeni anlayışın Türk musikisindeki yansımasını ise bazı yazarların romantik veya neoklasik adına verdikleri dönem tam olarak karşılamaktadır. Esasen bazı yanlış bilgilerin aksine bu anlayış dönemi tek başına sürükleme kudretindeki bir bestekar olarak sanatını kuvvetle hissettiren Hacı Arif Bey'in musiki tarihi sahnesine çıktığı vakitte başlamamıştır. Arif Bey'den yaklaşık 1,5 asır önceki Safahat döneminin ismi olan Lale Devri, Türk sanat ve hayat tarzı üzerinde Batı etkilerinin çok belirgin bir biçimde hissedilmeye başladığı dönemdir. Bu kabil yeni etkiler hayatın bütün unsurlarını nasıl tesir altında bırakmışsa, tabii olarak dönemin musiki sanatını da etkilemiştir. Lale Devri, her ne kadar Kara İsmail'a, Enfi Hasan'a, Tab'i Mustafa Efendi ve Ebu Bekir Ağa gibi klasik çizginin büyük ustalarına bünyesinde barındırmış bir büyük sanat patlaması dönemi idiyse de, Tamburi Mustafa Çavuş gibi eski köye yeni adet getiren bir bestekarı da musiki tarihine armağan etmiştir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Devrin musiki sanatı açısından en ayırt edici özelliği, maddi refahın en üst basamaklarında dolaşan bir toplumun, ilgi alanlarını artık uhrevi olandan çok gündelik hayatın zevklerine doğru kaydırdığı, cemiyetin artık öteki dünyayı değil, yaşadığı anı eksen alan bir musiki anlayışına gelip dayandığı müşahadesiyle iç içedir. İşte tam bu noktada Türk sanatı, musikide Tamburi Mustafa Çavuş'un bestekarlığı şahsında kendini gösteren, şarkı formunu iyice tanımaya başlayacak, bu form yaklaşık 100 yıllık etkileyici bir seyir izledikten sonra 19. yüzyıla gelecektir. Musikideki anlayış değişikliğinin çiçeklenme kimliğiyle ortaya çıktığı ilk dönemlerden beri tavizsiz, tartışılamaz ve karşı durulamaz üstünlüğünü ilan ettiği bir dönemdir. Bundan böyle bestekar denilince ilk planda akla gelen kişi aynı dönemde yaşıyor olmalarına rağmen Zekaide de değil, Hacı Arif Bey. Sazende deyince ise Tamburi Ali Efendi yerine Cemil Bey'dir. Çünkü musikide artık başka bir rüzgar esmektedir. Bu arada çarpıcı bir ikilem gibi görünen, bir devre hakim olan anlayışa zıt kutup teşkil eden, ilgi çekici üretim süreçleri de yaşanmaya devam etmektedir. Halbuki kollar genelde aynı kaynaktan beslenmiştir. Ki aynı Dede Efendi'nin bir talebesi Hacı Arif Bey, bir diğeri Zekai Dede'dir. Hacı Arif Bey'in yenilikçi anlayışı mukabilinde Zekai Dede'nin hocası Dede Efendi'yi bile gölgede bırakacak klasikçiliği ne büyük bir tezat teşkil etse de aslında tam anlamıyla geleneğin destansı nitelikli direnişinden ibarettir. Zekai Zade Ahmet Bey, Darül Elhan Türk Musikisi asarını tasnif ve tetkik heyetindeki çalışmalarıyla Türk Musikisi tarihinin kapital eserler arasında yer alan İlahiler, Bektaşi Nefesleri, Mevlevi Ayinleri ve Zekai Dede Külliyatı gibi birçok yayını gerçekleştirmiştir. Klasik Türk Musikisi'nin günümüze ulaşabilen repertuarı, büyük ölçüde onun ve arkadaşlarının hafızasından ve icrasından notaya alınan eserlere dayanmaktadır. Dini ve la dini formlardan bestelediği eserlerin sayısı 300 civarındadır. Zekai Zade Ahmet Irsoy, dört ana çıkış kapısı arasında en akademik seviyede sayılan Mevlevi Hane Okulu'ndan yetişen bir son Osmanlıdır. Bestekarlığıyla Türk musikisinin son dönemine silinmez bir mühür vurmuş olmasının yanı sıra eşsiz diye nitelenen sesiyle de Türk musikisi dünyasında kendine önemli bir yer edinmiş olan Lem'i Atlıysa iyi bir eğitim görmüş, memuriyetinin ilk yıllarında başladığı Takvim-i Vekai yazarlığını 18 yıl sürdürmüş ve 1907 yılında memuriyetten ayrılarak yalnızca musikiyle uğraşmaya başlamıştır. Lem'i Atlı, muhteşem sıfatıyla nitelendirilen sesi

ile mehtap aleminin vazgeçilmez musiki şinaslarındandır. Okuduğu şarkı ve gazeller edebi eserlere bile konu olmuş, kendisine Boğaziçi Bülbülü lakabını kazandırmıştır. Türk musikisinin en büyük şarkı bestekarlarından biri olan Lemi Atlı, bestekarlık anlayışı bakımından Hacı Arif Bey ekolüne bağlı kalmış, çağını yakalayan ve çok sayıdaki eseriyle kalıcı olma başarısını göstermiştir. Birikimini aktardığı öğrenciler arasından Bimen Şen ve Arif Sami Toker gibi bestekarlar çıkan Atlı'nın, hayatının son yıllarında kaleme aldığı hatıraları, yaşadığı dönemin ve öncesinin musiki dünyası konusunda önemli belgeleri içermektedir. Eserlerinin dönemin ünlü okuyucuları tarafından plaklara okunup sahnelerde ve radyo mikrofonlarında seslendirilmesi, ününün ülke çapına yayılmasını sağlamıştır. Türk musikisi repertuarında bulunan eserlerinin sayısı, biri saz eseri, kalanı sözlü eser olmak üzere 170 civarındadır. Musiki nazariyatçısı, bestekar ve tamburi Supi Ezgi, musiki ile iç içe bir aile ortamında yetişti. 5 yaşında başladığı ilk mektepte kısa sürede dikkat çekerek ilahici başı oldu. 11 yaşındayken Muzika-i Hümayun'da görevli kol ağası vefalı Tahsin Efendi'den keman ve musiki dersleri almaya başladı. Babasının da hocası olan Kanuni Hacı Arif Bey'den batı notası ve çeşitli eserler öğrendi. Medeni Aziz Efendi'den fasıllar meşketti. Arkadaşı olan Rauf Yekta Bey'den işaretli Hamparsum notasını öğrenerek bilen kimsenin kalmadığı dilsiz Hamparsum notası adı verilen gizli işaretli nota sistemini kendi kendine çözdü. Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede'den repertuar, ney ve nazariyat dersleri aldı. ...17 yaşında kendisinden 35 kadar tam faslı meşkettiği Zekai Dede Efendi'nin talebesi oldu. Kozyatağı Rifai Tekkesi Şeyhi Halim Efendi'den sine kemanı ve tambur öğrenerek 100 civarında saz eserini meşketti. Yetişmesine zemin hazırlayan bu ortam itibariyle Türk musikisinin son Osmanlılar arasında Mevlevi Hane Kapısı'nın yetiştirdiği ve gelecekte Türk musikisi dünyasını sürükleyecek birçok uygulamanın içinde bulunmuş önde gelen bir musiki ustasıdır. Geleneksel tambur tavrının önemli bir temsilcisi olan Halim Efendi'den öğrenip öğrencilerine öğretmekle, Tamburi Cemil Bey'in Türk musikisi dünyasına gelişiyle ortadan kalkan kadim tambur tavrının kendisinden sonraki yıllara ulaşmasını sağladı. Bir süre Saadettin Arel'in de hocası olan Egner Manas'tan ders alarak batı müziği ve armoni öğrendi. Supi Ezgi'nin en önemli hizmetlerinden biri de unutulma sebebiyle eksik veya yarım olarak gelen bazı büyük eserleri metin tamiri usulüyle klasik Türk musikisi repertuarına kazandırmasıydı. Kutbün Nâi Osman Dede'nin miraciyesi üzerine 30, Itri'nin naati üzerine ise 10 yıl çalışarak bu büyük çaplı eserlerin yayınlanıp ortaya çıkmasını sağladı. Türk musikisinin en dikkate değer eserlerinden biri olan Besteli Mevlid üzerindeki çalışması ise ölümüyle yarım kaldı. Supi Ezgi, birikimini aktardığı çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Ayrıca öğrencisi olduğu Şeyh Abdülhalim Efendi ve Zekai Dede gibi büyük musiki adamlarına batı notası öğreterek hocalık etmiş olması ilgi çekicidir. Bestelediği eser sayısı 700'den fazla olmasına rağmen 165 tanesini yayınlanmaya değer görüp kalanını imha etmiştir. Durak, Peşrev, Saz Semaisi, Oyun Havası, Taksim, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Marş ve Şarkı formlarından bestelediği eserleri bulunmaktadır. Rauf Yekta Bey ise Türk musikisi tarihinin en önde gelen nazariyatçılarından biri ve çağdaş manadaki ilk müzikoloğudur. Neyzen, tamburi, bestekar ve hattattır.
Rauf Yekta Bey, klasik usullere sıkı sıkıya bağlı bir

sanat eğitiminin yanı sıra ilmi seviyesi tartışma götürmez çağdaş bir eğitimden geçti. İlk ney derslerini Kule Kapısı Mevlevi Hanesi dervişleri Sabri Dede ve Hacı Ali Dede'den aldı. Daha sonra Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Neyzen Başısı Cemal Dede ile Aziz Dede'den bu sazı öğrenmeye devam etti. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Celaleddin Dede'den tambur öğrendi. 7 yıldan fazla öğrencisi olduğu Zekai Dede, Ahmet Irsoy ve Bolaheng Nuri Bey'den meşk ederek hafızasındaki büyük çaplı klasik repertuarı oluşturdu. Rauf Yekta Bey, Türk musikisinin hiç kimse tarafından bilinmeyen beste şekillerine ve örneklerine kadar büyük çaplı bir birikimi hafızasında taşıyan, meşk geleneğinin yetiştirdiği son şahsiyetlerden biridir. Onu farklı kılan en önemli özellikse, her biri devrinin en büyük ustalar arasında yer alan, hocaların rahle-i tedrisinden geçmek suretiyle, özümseyerek kazandığı geleneksel musiki değerlerinin yanı sıra, batıdaki müzikolojik kaynakları incelemiştir. Mücehhez bir müzikolog kimliğiyle ait bulunduğu sisteme, herkesten farklı bir ilmi gözlükle bakabilmesi olmuştur. Musiki'nin ses fiziğiyle ilgili bahislerini, matematik ilminin önde gelen simalarından Salih Zeki Bey'den öğrendi. Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Ataullah Dede ve Celaleddin Dede ile musiki nazariyatı konusundaki çalışmalarının sonucunda kendi yaptığı bir sonometre ile Türk musikisi ses sistemini üzerinde taşıyan tambur sazının perde ve aralıklarını ölçmeye muvaffak oldu. Rauf Yekta Bey, Darülelhan'ın kurulduğu yıldan itibaren bu kurumda vermeye başladığı musiki nazariyatı ve musiki tarihi derslerini bu okulda Türk musikisi eğitimine son verildiği 1926'ya kadar sürdürdü. Aynı tarihten ölümüne kadar da yine bu kurumun çatısı altında faaliyet gösteren Türk musikisi asarını tespit ve tasnif heyetinin başkanlığına sürdürerek arkadaşları Muallim İsmail Hakkı Bey, Mesut Cemil, Ahmet Irsoy, Subhi Ezgi ve Ali Rıfat Çağatay ile birlikte kendilerinin ve dönemlerinde yaşayan geleneğin son büyük ustalarının hafızalarında Cumhuriyet dönemine kadar ulaşan çok sayıda Türk musikisi klasik eserinin bugünkü Türk musikisinin yazı sistemi olan Batı notasına alınmasını sağlayarak unutulmaktan kurtardı. Ki bu eserler en baştan nakleden isimlerin kıdem ve muktesebatları göz önüne alınarak Türk musikisinin en sağlam kaynakları olarak değerlendirilmiştir. ...1898'de İkdam gazetesinde yayımlanan ilk makalesinden başlayarak ölümüne kadar yazdığı inceleme ve araştırma yazılarının sayısı 400 civarında olan Rauf Yekta Bey'in yazıları birçok dergi ve gazetenin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen müzikoloji yayınlarında yer aldı. Türk musikisi tarihinin kaydettiği en büyük bilginlerinden biri de Türk musikisi tarihinde alabildiğine geniş bir yelpazeye yayılan beste şekillerinde en fazla eser veren bestekarlardan ve Türk hukuk tarihine geçen hukukçulardan Hüseyin Saadettin Arel'dir. İyi ve özel eğitim gördükten sonra musiki eğitimine 10 yaşında Batı musikisi dersleri alarak başladı. Şeyh Cemal Efendi'den udla Türk musikisi dersleri alarak ve 16 yaşından sonra İstanbul'da Şekerci Cemil Bey'le ve çeşitli hocalardan aldığı ney, nısfiye, girift, keman, kemençe, viola, violonsel ve piyano dersleriyle devam etti. Enstrümantasyon, orkestrasyon ve kompozisyon bahislerini ise kendi kendine tahsil etti. Dini ve ladini Türk klasik musikisi bahislerini Hüseyin Fahrettin Dede ile çalıştı. Böylece Türk ve Batı musikilerini nazari ve uygulamalı olarak değerlendirip karşılaştırabileceği, hayalini kurduğu çok sesli Türk musikisinin temellerini atabileceği, gelecekteki Türk musikisi eğitim, öğretim ve uygulama alanlarını üzerine oturtabileceği, çağdaş bir zeminin birikimini elde etmeye çalıştı. Bu anlayışla çeşitli Türk musikisi sazlarını ıslah etme çarelerine başvurdu. Doktor Subhi Ezgi, Rauf Yekta Bey ve Ordinarius Profesör Doktor Salih Murat Uzdilek'le birlikte oluşturup sistemleştirdiği

0: Türk musikisi nazariyatı ve ses sistemi, Türk musikisinin halen kullanılan ve eğitimle birlikte uygulamada geçerli olan tek sistemdir. Bugün Türkiye'de, Türk ve Batı musikileri alanlarında halen kullanılmakta olan musiki terimlerinin tamamına yakını Arel tarafından ortaya konulmuştur. Sufi Ziya Özbekkan da ailesi ve yetişmesi itibariyle dört ana çıkış kapısı içerisinde tam manasıyla vizir vüzera konaklarının mekanına teşkil ettiği aristokrat çevrelerden çıkmış bir son Osmanlıdır. Babası Vezir Ziya Paşa, annesi Vezir Sami Paşazade, Vezir Supi Paşa'nın kızıdır. Supi Ziya Özbekkan, özel derslerle yetiştirildi. 1952'deki emekliliğinden sonra, 1961'e kadar musiki alanındaki engin görgü ve birikimini Ankara Radyosu'nda sanat müşaviri ve Türk musikisi üslup öğretmeni olarak görev alarak değerlendirdi.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 çift 0003. İlk adım Samsun.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Türk musikisi tarihinin yetiştirdiği ud virtüozlarının en önde gelenlerinden biri de Şerif Muhiddin Bey'dir. Bestekar ve ressam olan Targan, Mekke Şerifi ve Meclis-i Ayan 2. Reisi Ali Haydar Paşa'nın oğlu olmasından anlaşılacağı üzere, Supi Ziya Özbekkan gibi dört kaynağın konak mahfillerinden Osmanlı aristokrasisi çevresinde yetişti. 18 yaşına kadar süren özel eğitimi sırasında gördüğü diğer derslerin yanı sıra Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Darülfünun'un hukuk ve edebiyat şubelerinden diploma aldı. 3 yaşında piyano, 6'sında ise ud eğitimine başlatılarak musiki sanatına yönlendirildi. Henüz 13 yaşındayken şöhretli bir udi olarak anılmaya başlandı. Musikinin genel bahislerini Ali Rıfat Çağatay ve Ahmet Irsoy'dan aldığı derslerle öğrendi. Musiki şinas olarak yetişmesinde en büyük tesiri, babasının himayesiyle konaklarını bir musiki mahfili haline getiren, dönemin ünlü musiki ustalarından aldı. İlk bestesini yaptığı 13 yaşından bir yıl sonra başladığı violonsel sazında üstün bir çizgiye erişti. 1924'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt'in oğlu, yakın dostu Archibald Roosevelt'in himayesi ve davetiyle biraz da vatanındaki musiki ikliminin geriye doğru hareketinin bir neticesi olarak gittiği New York'ta 8 yıl yaşadı. Bu ülkede verdiği ud ve violonsel resitalleri birer sanat hadisesi olarak değerlendirildi. Dönemin önde gelen münekkitleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen yayın organları için kaleme aldıkları yazılarda Targa'nın udunu Paganini'nin kemanına eş gösterdiler. Bazı gazetelerde ise violonsel icracılığı övülerek udda gösterdiği başarıyla Sejovya'nın gitarda ulaştığı çizgiyi aştığı belirtildi. Türkiye'ye döndükten 2 yıl sonra 1934'te aldığı bir davetle Irak'a giden Targan, bu ülkede kaldığı 14 yıl

boyunca Batı ve Doğu musikileri kısımlarından oluşan Bağdat Konservatuvarı'nı kurdu ve yönetti. İstanbul'a döndükten sonra Arel'in istifasıyla boşalan Belediye Konservatuvarı İlmi Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. 1920'de yazdığı Ut Medodu 75 yıl sonra 1995'te amatör ve çalışkan bir musiki müntesibi tarafından yayınlanabildi. Türkiye'de ve çeşitli Arap ülkelerinde yayınlanmış çok sayıda plak çalışması bulunmaktadır. Targan, Türk musikisinin Batı musikisi ölçülerinde yetiştirdiği en büyük virtüözdür. Bestekar, tamburi ve laftacı Refik Fersan, bestekar ve hanende olan babası Hafız Mehmet Şemseddin Efendi'yi küçük yaşında kaybedince, Sultan II. Abdülhamid'in mabeyincisi olan eniştesi Faik Bey'in himayesiyle Bebek'te bir yalıda büyüdü. Her hafta düzenlenerek bu yalıyı devrin önde gelen musiki mahfillerinden biri haline getiren, musiki toplantılarının içinde Tamburi Cemil Bey, Leon Hancıyan, Enderuni Hafız Hüsnü Bey, Rahmi Bey, Lem'i Atlı ve Neyzen Aziz Dede gibi dönemin ünlü musiki şinaslar arasında büyüdü. ...1905'te Cemil Bey'den tambura başladı, aynı sıralarda Leon Hancıyan'dan ders aldı. Ailesiyle birlikte önce Mısır'a, oradan da 4 yıl kaldıkları ve kimya öğrenimi gördüğü ve Batı musikisi üzerine çalışmalarda bulunduğu İsviçre'ye yerleşti. 1917'de İstanbul'a döndüğünde Darül Elhan'a tambur hocası olarak alındı. 1918'de Muzika-i Hümayun'a Türk musikisi muallim muavini olarak yüzbaşı rütbesiyle tayin edildi. Aynı kurumda Türk musikisi kısmı şefliğine getirildi. 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Osmanlı Sarayı'ndan kalan kurumların çoğu lağvedilirken musikiyle ilgili kadrolar Cumhurbaşkanlığı bünyesine nakledilince Ankara'da Riyaset-i Cumhur İnce Saz Heyeti Şefi olarak görevlendirildi. 1927'de istifa ederek ayrıldı ve İstanbul'a döndü. İstanbul'a yerleştikten sonra Münir Nureddin plak ve konser çalışmalarında yer aldı. 1937'ye kadar İstanbul Radyosu'nda görev aldı. 1938'de Ankara Radyosu hizmete girince birçok arkadaşıyla beraber Ankara'ya gitti. 1949'da Şark Musikisi Konservatuvarı'nı kurmak üzere Suriye'ye davet edildi. 1950'de dönüşünden sonra İstanbul Konservatuvarı icra heyetinde ve İstanbul Radyosu'nda musiki çalışmalarını sürdürdü. Ölmeden önceki son görevi Konservatuvar Tasnif Heyeti Başkanlığı'ydı. Tamburuyla çok sayıda plağa taksimler dolduran ve çeşitli sanatkarlara eşlik eden Fersan Mevlevi ayininden ilahilere, peşrev ve saz semailerinden sirto ve marşlara, kâr-ı natıktan kârçeye, beste ve semailerden şarkı ve fantezilere kadar dini ve la dini beste şekillerinin hemen hepsinden 400 civarında esere imza attı. Özellikle saz eserleriyle 20. yüzyıl Türk musikisinin en güçlü bestekarlarından biri olmasının ötesinde Münir Nureddin ve Mesut Cemil gibi arkadaşlarında da gördüğü gibi gelecek 10 yıllar boyunca Türk musikisine hayatiyet aşılayan musiki anlayışının önde gelen temsilcilerinden biriydi. Türk musikisinin son döneminde bıraktığı silinmez iz, tartışılmaz biçimde herkes tarafından teslim edilen bestekar ve hanende Saadettin Kaynak, dini musiki sahasında yetişti. Dini musiki icracısı olarak ulaştığı seviye, yüksek bir kariyere tekabül etmesine karşılık, yıllar yılı sarsılmayan asıl ününü gündelik musiki eserleri bestekarlığıyla kazanması ilgi çekicidir. Bu özelliğiyle Kaynak, çıkış noktası itibariyle cami, sanatında asıl şöhretini sağladığı zirveyi tutturduğu uğraş alanı itibariyle ise piyasa mensubu sayılması gereken bir son Osmanlı'dır. Kaynak, Fatih Camii dersiyanlarından ve Huzur-i Hümayun hocalarından Ali Alaeddin Efendi'nin oğludur. Musiki kabiliyeti küçük yaşta keşfedildi. Hafız Melek Efendi'den ilahi meşk ederek musiki çalışmalarına başladı.

Hafız Şeyh Cemal Efendi, Muallim Kazım Bey ve Neyzen Emin Dede'den musiki dersleri aldı. Tamamen eski tarz bir sistemle süren bu musiki eğitimine rağmen kendi kendine nota öğrenmeye heves etti ve başardı. Genç yaşında hafız olduktan sonra Darülfünun İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Sultan Selim Camii ve Sultanahmet Camii'nde baş imamlık ve hatiplik görevlerinde bulundu. Bestekarlığa 1926'da başlayan kaynak, 35 yıllık bestekarlık hayatında imza attığı 300'den fazla eserle halk arasında en çok tutulan bestekarların başında geldi. Dini ve la dini musiki örneklerinden oluşan çok sayıda plakla şöhreti ülke çapına yayıldı. Eserleriyle kendisinden sonra gelen musikiciler üzerinde en fazla etki bırakmış bestekarlardan biri oldu. En çok taklit edilen eserleri ciddi nitelikli olanlar değil de kazanç amacına yönelik film ve eğlence müzikleri olduğu için ismi kendisinden sonraki musiki dünyası için kötü bir çığırın başlangıcı olmak talihsizliğiyle iç içe anıldı. Türk musikisinin son Osmanlılar arasında ilgi çekici çıkış noktasıyla ve musikideki tartışma götürmez şahsiyetiyle yer almaktadır. Ses sanatkarı ve bestekar Münir Nurettin Selçuk da Türk musikisinin son dönemine silinmez mührünü vurmuş, geçmişten geleceğe kelimenin tam anlamıyla köprü olmuş ve gerçek bir inkılapçı kimliğiyle Türk musikisinin son Osmanlılar arasında yer almış karizmatik bir şahsiyettir. Darülfünun İlahiyat Fakültesi Fars Edebiyatı Bölümü müderrislerinden ve Kadıköy Sultanisi Fransızca öğretmeni şair Mehmet Avni Nureddin Bey'in oğludur. Musikide ilk derslerini amatör bir musiki şinası olan babasından aldı. 1915'te Kadıköy'de Ali Şamil Paşa Konağı'nda faaliyet gösteren Darülfeyze Musiki Cemiyeti'ne girdi. Burada Ethem Nuri Bey'den 40 kadar fasıl meşketti. Babasının konağında düzenlenen ve devrin önde gelen musiki ustalarının devam ettiği musiki meclislerinden feyz aldı. Rauf Yekta Bey'in aracılığıyla Ahmet Irsoy'un 4 yıl öğrencisi oldu. Geleneksel Türk musikisi icrasının inceliklerini bestenigâr Ziya Bey'den öğrendi. Yusuf Ziya Paşa'nın başkanlığı döneminde Darül Elham'a sınavla girdi. Aynı dönemde yaşayan musiki üstadlarının hemen hepsinden feyz alarak bilgi ve görgü dağarcığını genişletti. Ali Rıfat Çağatay'ın başkanlığını üstlendiği Şark Müzikisi Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Selçuk, 1923'te mülazım rütbesiyle Mızıka-i Hümayun'a girdi. Kısa bir müddet sonra ilan edilen Cumhuriyet'le birlikte aynı rütbeyle ve sonra sivil olarak hanende sıfatıyla Riyaset-i Cumhur İnce Saz Heyeti kadrosuna geçti. 1926'da istifaen ayrılıp İstanbul'da serbest musiki hayatını sürdürmeye başladı. Sahibinin sesi firmasıyla anlaşarak başladığı plak çalışmalarında 400 plağa şarkıdan türküye, gazelden en mutantan klasik eserlere ve çok sesli Türk musikisi denemelerine kadar 800 civarında eser okudu. Bu şirket hesabına 1927'de gittiği Paris Konservatuvarı'nda devrin önde gelen eğiticilerinden bir yıl süreyle şan, solfej ve piyano dersleri aldı. Türk musikisi tarihinde bir ses sanatkarı olarak tek başına, frak giymiş biçimde, ayakta ve konser disiplini düzeninde musiki icrası Selçuk'la birlikte başladı. 1930'da Fransız tiyatrosunda verdiği ilk solo konseri büyük yankılar uyandırdı. Konser verdiği her mekanda sanatının ağırlığını etkili biçimde duyurmak ve büyük bir ciddiyet havası estirmekle de kendisinden önceki icracıların tamamından ayrılıyordu. Koro eşliğinde solo icrası da onun getirdiği yeniliklerdendir. Selçuk'un bir ses sanatkarı olarak en büyük özelliği

Spinoza Keynes'indeki eski okuyuş üslubuyla yeni bir anlayışı fevkalade hacimli sesinde birleştirerek soylu bir icra tekniği geliştirmiş olmasındadır. Üsküdarlı Ziya Bey ve Hafız Osman Efendi'nin üsluplarından etkilendiğini belirten Selçuk, bu atların temsil ettiği geleneksel kaynaktan beslenerek, fakat yeni bir üslubun kurucusu olarak Türk musikisi tarihindeki yerini almıştır. Gazel tarzına yaklaşımıyla da ortaya alışmıştan farklı bir özellik koymuştur. İleri yaşlarına kadar sesinin güzelliğini koruması da önemli özelliklerinden biridir. 1953'te Nevzat Atlık'ın istifasıyla boşalan konservatuvar icra heyeti şefliğini sürdürdüğü yıllar, bu kurumun tarihinde en parlak dönem olarak nitelendirilen Selçuk, 1920'de başladığı bestekarlık hayatında çeşitli formlardan 150'den fazla eseri imza atmıştır. Selçuk, yalnızca bir ses sanatkarı veya bestekar değildir. Eski tarz meşkten Fransa'daki Batı musikisi eğitimine, Muzika-i Hümayun'dan Riyaset-i Cumhur İnce Saz Heyetine, Darül Elhan'dan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na, Fransız tiyatrosundakilerden saray ve şans sinemalarındaki konserlerine ve taş plaklardan televizyon ekranlarına kadar Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir kültürel birikim köprüsüdür. Musiki hayatı boyunca kendisinden önceki ve sonraki kuşaklar arasında her bakımdan kelimenin tam anlamıyla gerçek bir nakildir. Yetiştiği üç ayrı geleneksel çevre, dini musiki, konaklar ve halkın resmi ideolojiye rağmen kendi eliyle kurduğu cemiyetler itibariyle ve Türk musikisi dünyasındaki vazgeçilmez önemli haiz varlığıyla Münir Nurettin, Türk musikisinde son Osmanlıların en önde gelen üyelerinden biridir. Türk musikisinin son Osmanlıları nitelemesiyle Türk musikisi tarihinin son dönemlerinden öne çıkardığımız bu musiki şinaslarımız, muhakkak ki kesin sayıyı ifade etmemekte, bu üstadların yanında zikredilmesi gereken isimler elbette bulunmaktadır. Özellikle konservatuvar Türk musikisi asarını tasnif ve tetkik heyetindeki çalışmalarına ilave olarak, bestekarlığı ve udiliğiyle bir döneme damgasını vurmuş olan Ali Rifat Çağatay, aristokrat çevrelerden ve konaklardan yetişmişti. Cevdet Çağlar keza öyleydi ve ilave olarak Münir Nurettin'de olduğu gibi, musiki şinaslığında cemiyet temeli göz ardı edilecek gibi değildi. Yesari Asım Arsoy, yetiştiği iklim itibariyle dini çevreden, hafızlık geleneğinden ve tam halkın içinden çıkmış, şöhretini tıpkı Saadettin Kaynak'ta olduğu gibi piyasada yapmıştı. Mesut Cemil, Tamburi Cemil Bey gibi musikiyi de çığır açmış ve bir dönemi kapatmış musiki şinasının oğlu olarak babasından tevarüs ettiği büyük kabiliyetiyle Münir Nurettin örneğinde olduğu gibi Türk musikisi icrasına inkılap, hatta ihtilal niteliğinde yenilikler getirmişti. Mesut Cemil Bey'in çıkış noktası ise hem geleneksel çevreler hem modern bir sistemdi. Ve son olarak Selahattin Pınar'sa cemiyet kaynağından yetişmiş ve büyük olmasının yanı sıra silinmez bir iz bırakmış, şöhretini ise piyasanın bohem taraflarından kazanmıştı. Bu yönüyle hem direkler arasının bir uzantısı hem de yaşantı itibariyle Şevki Bey'in çizgisinin devamı niteliğindedir. Pınar'ın da yetiştiği iklim ve Türk musikisinin bestekarlık anlayışına getirdiği yeni soluk bakımından diğerleri gibi bir son Osmanlı olarak nitelendirilmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Değerli dinleyenlerimiz, biz bu tabloya bakınca şahıslar, onların hayatlarında musiki nüansları ve çevreleri, Osmanlı'da musikinin genel evrelerini görüyoruz. Ve kimliğimize dair geride kalan ve yeniden kazanılması gereken incelikleri içerisinde musikinin de önemli bir ağırlığı olduğunu düşünüyoruz. Sizce de öyle değil mi?

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir.

kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Gülistan.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Pak annelerimizin kutlu hayatlarını anlattığımız Gülistan'a hoş geldiniz. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'i bizlere en güzel örnek olarak göndermiş ve Ahzab suresinde onu sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde takdim etmiştir. Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örnek vardır. Bu ayeti kerime yeminle başlamış ve Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e ve onun örnek hayatına dikkatleri çekerek Müslümanlar için Peygamberimizin mevkiini bildirmiştir. Muhakkak ki bu örnek, model olma vasfı hayatın her kademesindeki insanı içine alacak şekilde geniş ve kapsamlıdır. Şüphesiz insan hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi de evlilik ve aile hayatıdır. Bilindiği üzere toplumun en küçük ve vazgeçilmez okuludur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli şart, durum ve sebeplerle yapmış bulunduğu evliliklerin en önemli hikmetlerinden birisi aile hayatında da insanlara örnek olmaktır. Ümmuhat-ı müminin yani müminlerin anneleri olan Peygamber Efendimizin eşleri, toplum içerisindeki mevki, hayat şartları, mizaç, kabiliyet ve alışkanlıkları açısından birbirinden farklıdır. Dolayısıyla Peygamberimiz, çok çeşitli kültür ve şahsiyetler arz eden validelerimiz vesilesiyle ümmeti içerisindeki farklı aile yapılarına da model oluşturmuştur. Bu numune hayatlar biz müminlere çeşitli manalarda ibretlerle doludur. Biz de Gülistan'da bu hafta Allah Resulü'nün eşleri Pak Zevce-i Muhteremelerinden Hazreti Hafsa ve Hazreti Sevde annelerimizin yaşantısına misafir olup onların hayatlarından kendi hayatımıza inciler devşirmeye gayret edeceğiz.

Müminlerin annelerinden Hazreti Hafsa radıyallahu anha, bilgili, kültürlü, iradesi kuvvetli, sadakat sahibi bir İslam hanımefendisi ve İslam tarihinde adaletiyle ün salan ikinci halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızıdır. Hazreti Hafsa, yaşadığı devirde okuma yazma bilen pek ender, kültürlü kadınlardan ve hicretin 3. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aileleri arasına katılarak müminlerin annesi olma şerefini elde eden bahtiyarlardandır. Hazreti Hafsa, Mekke'de Bisset'ten yani peygamberlik gelmeden 5 sene önce doğdu. Annesi Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'ın kız kardeşi Zeynep'tir. Hazreti Hafsa babasıyla birlikte Mekke'de Müslüman oldu. Ashab'tan Huneys İbni Huzafe radıyallahu anh'la evlendi. İlk Müslümanların safında yer alan bu bahtiyar çift birlikte önce Habeşistan'a, daha sonra Medine'ye hicret etti. Huneys radıyallahu anh, Bedir ve Uhud gazvelerine iştirak etmiş, her iki gazvede de kahramanca çarpışmış, Uhud savaşında ciddi şekilde yaralanmış ve Medine'ye dönüldüğünde şehadet şerbetini içmiştir. Böylece Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a genç yaşta dul kalmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir baba olarak kızının iyi bir kimseyle evlenmesini arzu ediyordu. Bunun için düşündü ve onu o dönemde dul olan Hazreti Osman radıyallahu anh'a nikahlamaya karar verdi. Zira hanımı Peygamberimizin kızı Rukiye radıyallahu anh'a vefat etmişti. Vakit kaybetmeden Osman'a gitti ve kızı Hafsa'yı nikahlayabileceğini söyledi. Bu konudaki görüşmeleri Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bizzat babasından şöyle nakletmektedir. Osman İbni Affan'a gittim. Onu hüzünlü gördüm. Üzüntüsünü gidermek ve teselli etmek için ona Hafsa'dan bahsettim. İstersen Hafsa'yı sana nikahlayayım dedim. Hazreti Osman birden cevap veremedi. Hemen evet diyemedi. Biraz düşünmek için zaman istedi ve hele bir düşüneyim dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra karşılaştığımızda şimdilik evlenemeyeceğim diye özür diledi. Hazreti Ömer aynı teklifi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a yapmayı düşündü. Onunla karşılaştığında "İstersen sana kızım Hafsa'yı nikahlayayım." dedi. Hazreti Ebubekir de sustu. Ağzını açıp da bir söz söylemedi. Hiçbir cevap vermedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın iki samimi arkadaşından müsbet bir cevap alamayınca canı sıkıldı. Üzüntülü bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi ve şöyle dedi: "Ya Resulallah, ben Osman'a şaşıyorum. Hafsa'yı ona nikahlamak istedim de yanaşmadı. Ebu Bekir de öyle." İki cihan güneşi Efendimiz Hazreti Ömer'e tebessüm ederek, "Ya Ömer, Hafsa Osman'dan, Osman da Hafsa'dan daha hayırlı birisiyle evlenecektir." buyurdu. Hazreti Ömer büsbütün merak içerisinde kalmıştı. Hazreti Osman'dan daha hayırlı damat kim olabilirdi? Aradan yine birkaç gün geçti. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hafsa'ya talip oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a en hayırlı hal olarak "Sen kızın Hafsa'yı bana nikahlarsın." buyurdu. Hazreti Ömer bu müjdeye çok sevindi. İki cihan güneşi Efendimiz bu haberle Hazreti Hafsa'yı kendisine Allah'ın nikahladığını anlatmak istiyordu. Bunun üzerine kısa zamanda düğün hazırlıkları tamamlandı. Hicretin 3. yılında Şaban ayı içerisinde Hazreti Hafsa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle nikahlanarak müminlerin annesi olma şerefine erdi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu nazikane teşebbüsüyle üç büyük sahabi arasındaki dostluğu, kardeşliği, din bağını hısımlıkla, akrabalıkla daha da kuvvetlendirmiş oldu. Hazreti Ayşe'yi nikahlayarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı, Hazreti Hafsa'yı nikahlayarak da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı taltif etti, onları kendine kayınpeder, kızlarını da müminlerin anneleri olma bahtiyarlığına kavuşturdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kendine teklifte bulunan Hazreti Ömer'e müsbet, menfi bir cevap veremediği için üzülüyordu. Fakat başka çaresi de yoktu. Çünkü bir sırrı muhafaza etmesi gerekiyordu. Hazreti Hafsa ile Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin evleneceğini biliyordu. Bunu söylemek emanete ihanet olacaktı. Bu sebepten sükût etti. Nikah kıyıldıktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelerek
özür diledi ve durumu şöyle izah etti. Hafsa ile evlenmemi istediğin, benim de sana cevap vermediğim zaman herhalde bana gücenmişsindir. Hazreti Ömer de evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şunları söyledi. Bana bu konuyu açtığında sana bir cevap vermeyişimin sebebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hafsa ile evlenmekten söz etmesidir. Elbette onun sırrını ifşa edemezdim. Şayet Nebi-i Muhterem Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi, elbette onunla evlenirdim diyerek onu teselli etti. Hazreti Hafsa radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine Hazreti Sevde ve Hazreti Ayşe annelerimiz varken gelin olarak geldi. O, iki cihan güneşi Efendimizin saadet hanelerine geldiğinde 20 yaşlarındaydı. Hazreti Sevde radıyallahu anha annemiz, Ayşe radıyallahu anha gibi onu da büyük bir gönül rahatlığı içinde karşıladı, her ikisine de hizmet etti. Hafsa radıyallahu anha da gençti, bilgili ve onurluydu. Özü sözü birdi, iradesi kuvvetliydi. Hane-i Saadet'te iki genç annemiz olmuştu. İkisi de Efendimiz'e hizmet etme yarışında gayretlerini esirgemiyorlardı. Son derece nazik davranıyorlardı. Sevgi ve hürmete kusur etmemeye çalışıyorlardı. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de iki aziz arkadaşının kızları olmaları sebebiyle gücünün yettiğince onlara müsamaha ile davranıyordu. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ara hanımlarından ayrılarak uzlete çekilmişti. Genç ailelerini eğitmek istiyordu. Ashab arasında bu durum, Resulullah hanımlarını boşadı diye yayıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu haberi işitince doğruca Efendimizin odasına yöneldi. Kızı Hafsa'nın bir hatası olabileceğini düşünerek, Efendimiz'den içeri girmeye izin istedi ve huzura girerek Efendimizin gönlünü rahatlatacak şu sözleri söyledi. ''Ya Resulallah, kadınlardan dolayı ne kadar sıkıntı çekiyorsun?'' Şayet onları boşarsan Allah da melekleri de seninle beraberdir. Ben de Ebu Bekir de müminler de seninle beraberiz dedi. İki cihan güneşi Efendimiz tebessüm etti. Gül yüzünden nurlar saçıldı. Hazreti Ömer'in kalbine huzur verecek ve müminleri sevindirecek şu cevabı verdi. Hanımlarını boşamadığını, sadece uzlete çekildiğini söyledi. Hazreti Ömer mescide geldi ve durumu Müslümanlara izah etti. Hazreti Hafsa radıyallahu anha yaratılış icabı biraz celalliydi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz onu şöyle tavsif ediyor. Hafsa tam manasıyla babasının kızıdır. Kuvvetli bir iradesi vardır. Özü sözü birdir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hafsa annemizin yanında Hudeybiye'de biat eden ashabını anarak, ''İnşallah Hudeybiye'de biat eden ashabım cehenneme girmez.'' buyurdu. Hafsa radıyallahu anha da, ''İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.'' ayetini okuyarak hatırlatmada bulundu. Efendimiz de ona, ''Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız, zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız.'' ayetini okuyarak cevap verdi. Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemiz ibadete düşkündü. Çok namaz kılar, çokça nafile oruç tutardı. Onun hayatı da diğer annelerimiz gibi fakirlik içinde geçti. Yatak olarak kullandığı bir şiltesi vardı. Yazın onu altına sererdi. Kışın da bir tarafını altına serip bir tarafını da üzerine örterdi. Çoğu zaman yemek yemek için ekmek bulamazdı. Buna rağmen hiç şikayetçi olmazdı. Hep haline şükrederdi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son derece sadakat ve muhabbetle bağlıydı. Kendisine hediye edilen şeyleri yemez içmez Resulullah'a ikram ederdi. Onu daima nefsine tercih ederdi. Bir defasında kendisine bir tulum bal hediye etmişlerdi. Hazreti Hafsa annemiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz odasına uğradığında ondan şerbet yapıp tamamını ona ikram etmiştir. Hazreti Hafsa radıyallahu anha, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Dar-ı Bekayı irtihalinden sonra da önemli hizmetlerde bulundu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh devrinde Kur'an ayetleri bir araya toplanarak mushaf haline getirilmişti. Bu tek nüshaydı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nezdinde kalıyordu.
Vefatından sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın nezaretine verildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh da yaralanıp şehit olacağı zaman kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a annemize teslim etti. O da itina ile muhafaza etti. Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde Kur'an bu nüshadan çoğaltıldı. Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a validemiz 60'a yakın hadisi şerif rivayet etti. Bir tanesi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ elini başının altına koyar şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru. Bunu 3 defa tekrar ederdi. Hicretin 45. yılında Hazreti Muaviye'nin halifeliği döneminde 60 yaşındayken vefat eden Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemizin cenaze namazını Medine valisi Mervan İbni Hakem kıldırdı. Hazreti Hafsa Cennetül Baki'de müminlerin annelerinin yanına ebedi istirahatgahına tevdi edildi.

Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Cenab-ı Hak'tan Hazreti Hafsa annemizin şefaatlerini niyaz ederek Allah Resulü'nün pak eşlerinden Hazreti Sevdi'nin kıymetli hayatlarından söz edeceğiz sizlere. Bilindiği üzere Hazreti Hatice ile Ebu Talib'in peş peşe gelen vefatları Peygamber Efendimizin ve ashabının çok derin üzüntülere gark olmasına sebep olmuştu. Nitekim İslam tarihinde bu seneye hüzün yılı denmiştir. Bir yanda 25 yılı aşkın bir süre devam eden evlilik hayatıyla alıştığı yardımcısı, çocuklarının anası ve sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin yokluğu, diğer taraftan çeşitli yaşlardaki 6 evladı ile ilgilenecek kimseden mahrumiyet, Mekke'de çekilen sıkıntılar ve amcası Ebu Talib'in himayesinin de bitmiş olması Peygamber Efendimiz için büyük zorluklar getirmişti. Ev hayatına çeki düzen verecek, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak ve kendisine teselli edecek olgun bir ev hanımına ihtiyaç vardı. Ev tamamen idarecisiz kalmıştı. Bütün bunlar bir araya gelince üzülmemek mümkün değildi. Müslümanlar ondaki bu durumu fark ediyor fakat bir şey de söyleyemiyorlardı. Bu suskunluk Osman bin Maz'un'un hanımı Havle binti Hakim'in bir gün "Ya Resulallah, Hatice'nin ölümünden sonra seni çok üzgün görüyorum" demesiyle bozulmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Evet, o çocuklarımın anası ve evin yöneticisiydi" dedi. Bunun üzerine Havle, "Ey Allah'ın elçisi, sana hizmet edecek bir kadın lazımdır. Eğer emredersen bir araştırayım" dedi. Hazreti Peygamber münasip birinin bulunup bulunmayacağını sorunca o da, "Ya Resulallah, eğer isterseniz bulunur" dedi. Peygamberimiz, "Kimler vardır?" deyince Havle binti Hakim, "İsterseniz dostunuz Ebu Bekir'in kızı ve Sevde binti Zema vardır" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Havle'ye her ikisinin de olabileceğini söylemişti. Havle, Hazreti Peygamber'in tasdikini aldıktan sonra Hazreti Sevde'yi Hazreti Peygamber'e istemeye gitti. Hazreti Sevde ve eşi Sekran bin Amr, Mekke'de müşriklerin eza ve işkenceleri dayanılmaz boyutlara çıkınca Peygamber Efendimizin izni ve işaretiyle 2. Habeşistan hicretine katılmışlar ve Mekke'yi terk etmişlerdi. Müslümanlığını muhafaza edebilmek için doğup büyüdüğü evini ve vatanını terk etmiş olan Sevde radiyallahu anha, kocasının Habeşistan'da Hristiyanlığa meyletmesi üzerine tek başına kalmış ve nice sıkıntılara rağmen dinini muhafaza etmeye devam etmişti. Daha sonra kendi kıt imkanlarıyla Mekke'ye geri dönmüş bulunan Hazreti Sevde'nin maddi durumu da iyi değildi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir geliri olmadığı gibi dışarıda herhangi bir yerde çalışamayacak kadar yaşlı bir kadındı. Bu kimsesiz kadını memleketin adetine göre himaye edebilecek hiçbir vasıta da yoktu. Onun yaşça olgun olması Resul-i Ekrem Efendimizin çocuklarının terbiyesi için gerekliydi. Peygamber Efendimiz bir yandan da Hazreti Sevde'nin İslam için çekmiş olduğu bu kadar sıkıntıyı hafifletmek ve himaye etmek niyeti taşıyordu. Resul-i Ekrem kendi geçimini zorlukla temin etmesine rağmen bu sebeplerle Hazreti Sevde ile evlenmeye karar vermişti. Hazreti Sevde bu teklifi olumlu karşıladı ve babasından izin alınması gerektiğini

Yine söyledi. Hazreti Sevde'yi Peygamber Efendimiz'e istemek üzere Hazreti Sevde validemizin babasına giden Havle'ye Hazreti Sevde'nin Müslüman olmayan babası, o iyi ve ikramlı bir küfüf yani eştir diyerek muvafakatını bildirdi. Bu muvafakat üzerine hicretten 3 yıl öncesine tekabül eden miladi 620'de evlilik gerçekleşti. Böylece Resulullah Hazreti Hatice'den sonra ikinci evliliğini yapmış oluyordu. Hazreti Sevde'nin bu evliliğine o dönemde henüz Müslüman olmayan kardeşi Abd bin Zema karşı çıkmıştı. Hatta nikah esnasında cahiliye adetleri üzere hacda bulunan Abd bin Zema haccını yarıda keserek geri döndü ve saçını başını yolarak bu evliliğe razı olmadığını gösterdi. Daha sonra İslam dinini kabul edince o gün yaptıklarına pişman olacak ve yaptıklarından utanarak, Sevde binti Zema'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlendiğini duyunca saçlarımı yolduğum, başıma ve yüzüme topraklar serptiğim zamanki kadar gülünç duruma düştüğümü hatırlamıyorum diyecektir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Sevde'den çocukları olmadı. Fakat o Hazreti Peygamber'in çocuklarına öz anneleri gibi baktı. Hazreti Sevde Peygamberimizle evlendiği zaman 50 yaşlarındaydı. Mekke halkı ve özellikle Kureyş kabilesi Hatice'nin ölümünden sonra Resulullah'ın böyle yaşlı ve dul bir hanımla evlenmesini bir türlü anlayamadı. Hazreti Sevde ne zengindi, ne gençti, ne de çok güzeldi. Buna rağmen Hazreti Peygamber onunla evlendi. Hazreti Peygamber Efendimiz bir Ramazan günü evine hanım olan bu asil eşi için günün şartlarına göre oldukça iyi bir miktar sayılan 400 dirhem mehir vermiştir. Hazreti Sevde validemiz orta yaşın üstünde olan bir kadın için yaşına uygun bir talepte bulundu ve Efendimiz'e şöyle dedi. Ya Resulallah, ben seninle bir erkeğe arzu duyduğum için değil, ey Allah'ın elçisi, yalnız peygamber hanımları arasında Allah huzuruna çıkabilmek için evlendim. Bana davranışın buna göre olsun. Bu evlilikten belki en büyük amaç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kabilesine şiddetle düşman olan Hazreti Sevde'nin kabilesi Beni Abdüşşems'le bir dereceye kadar da olsa barışın sağlanmasıydı. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevde annemizle evlenince kendisine düşman olan kavimden İslamiyet'e grup grup dönüşler yaşanmıştı. Gerçi bu evlilik bir gönül evliliği değildi. Hazreti Sevde de bunu biliyordu. Fakat bu onun için pek fazla bir mana ifade etmiyordu. Yeter ki ismi Ümmehatul Müminin yani müminlerin anneleri arasında bulunsun ve peygamber hanımı densin. Sekran bin Amr'ın dul hanımı denmesin. Hazreti Sevde annemiz ilk eşiyle evliyken eşine şöyle bir rüya anlatıyor. Hazreti Peygamber bana doğru geliyor ve en son enseme basıyor. Eşi Sekran bin Amr bu rüyayı şöyle yorumluyor. Allah'a yemin ederim ki bir süre sonra ben öleceğim ve seni Hazreti Peygamber nikahına alacak. Aradan bir süre geçtikten sonra Sevde annemiz yine bir rüya anlatıyor eşine. Yatmakta olduğum bir sırada ay gökten inip benim yanıma sokuldu. Sekran'ın bu rüyayı yorumlaması ise şöyle oldu. Benim ölmeme ve senin peygamber hanımı olmana az kaldı. Ve öyle oldu. Sekran kısa süre sonra vefat etti. Hazreti Sevde annemiz Peygamber Efendimizin hanımı oldu. Hicretten sonra vefatına kadar peygamberimizle 13 yıl yaşayan, elinden geldiğince hizmet ve yarenlik etmiş bulunan Hazreti Sevde, çocuklarının olmaması ve ilerlemiş yaşı Hazreti Ayşe'yi kızı gibi severdi. Hicretten sonra vefatına kadar peygamberimizle 13 yıl yaşayan, elinden geldiğince hizmet ve yarenlik etmiş bulunan Hazreti Sevde, çocuklarının olmaması ve ilerlemiş yaşına rağmen Hazreti Ayşe'yi kızı gibi severdi. Hazreti Ayşe de Hazreti Sevde'yi çok severdi. Hazreti Ayşe gelinceye kadar Hazreti Peygamber'in evini tek başına idare eden bu bahtiyar hanım, Hazreti Ayşe'nin gelmesinden sonra da bütün gücünü bu genç gelinin rahat etmesi için sarf etti. Bundan sonra da aşkaları geldi. Ama o daima Hazreti Ayşe validemize özel bir sevgi beslerdi. Hazreti Sevde'nin Peygamber Efendimiz'den tek isteği, Allah'ın elçisinin eşi olarak kıyamet günü müminlerin anneleri safında yer almaktı.
Peygamber Efendimiz de her zaman Sevde validemizin gönlünü hoş tutmuş, adalet icabı olarak bütün hanımlarına

gösterdiği ilgi, imkan ve hasenatı ondan da eksik etmemiştir. Beden yapısı itibarıyla oldukça yapılı olmasına rağmen kalbi son derece ince ve merhametliydi. Peygamber hanımları içinde en cömert olanlarından biri de oydu. Öyle ki Efendimizin bir gün dışarıda kendisi için gönderdiği bir kese dolu parayı niçin gönderildiğini dahi sormadan yoksullara dağıtmıştı. Hayatının ilk hac ziyaretini Allah'ın elçisi eşiyle yapan Sevde annemiz, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bir daha hac yapmayacağını söyledi ve sonraki yıllarda hac ödevi için peygamber işlerine katılmadı. Hazreti Sevde sadaka vermeyi çok severdi. Hatta Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber'in hanımları onun huzurunda bir araya gelip "Ya Resulallah, hangimiz sana en erken kavuşacağız? Senin vefatından sonra en erken hangimiz vefat edeceğiz?" diye sorduklarında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Eli uzun olanınız" buyurdular. Bunun üzerine biz bir kamış aldık ve ellerimizi ölçtük. Zeman'ın kızının yani Hazreti Sevde'nin eli hepimizinkinden daha uzundu. Oysa Resulullah eli uzundan çok sadaka vermeyi kastetmişti. Gerçekten o sadaka vermeyi çok severdi. Hazreti Sevde uzun boylu ve biraz şişman olmasından dolayı hemen fark edilirdi. Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda farklı bilgiler verilmektedir. Bazı rivayetlerde Hazreti Ömer'in hilafetinin sonlarında, bazılarında ise hicretin 54. yılında Medine'de vefat etmiştir. Hazreti Sevde validemiz Allah elçisinden 5 hadis nakletmiştir sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri Buhari'nin sahihinde bulunmaktadır. Kendisinden de Abdullah bin Abbas ve Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman hadis rivayet etmişlerdir. Hazreti Sevde, Habeşistan'a hicret eden müminlerdendi. İlk eşi orada vefat etti ve Mekke'ye dönünce de çok sıkıntılar çekti. Yakın akrabaları müşrikti, kendisi dul ve Müslümandı. Bütün bu eziyet ve sıkıntılara rağmen İslam'ın en zor zamanlarında taviz vermeden dinini muhafaza ederek bizlere de her türlü zorluk karşısında dinimizi muhafaza etme konusunda güzel bir örnek olmuştur. Hazreti Sevde'nin Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu olmamasına rağmen Peygamber Efendimizin çocuklarına kendi çocukları gibi baktı. Peygamber Efendimizle evlendiğinde 50 yaşlarındaydı ve onlara adeta öz annelerini aratmadı. Bu hadise de bize yetim ve annesiz yavrulara kader icabı anne olmak durumunda kalındığında nasıl davranılması gerektiğini gösterir. Zira Sevde validemiz bu hali Allah Teala'ya ve Allah Resulüne yaklaştırıcı bir fırsat bilmiş, yetimlerin virane gönüllerinde taht kurmaya çalışmış, onların eğitim ve ihtiyaçlarıyla seve seve ilgilenmiştir ki bu durum Hazreti Sevde'nin hayatından alınacak birinci ibrettir. Hazreti Sevde, Peygamberimizden dünyevi bir takım istek ve taleplerde bulunmak yerine "Ben sadece ahirette Allah Resulü'nün hanımlarından biri olmak istiyorum" diyerek ahireti seçtiğini göstermiş ve bu fani alemin zevk, rahat ve imkanlarına karşılık ahireti tercih etmiştir. Bu haliyle Peygamber Efendimizin gönlüne girmenin yollarını aramıştır. O, elindeki imkanları sonuna kadar seferber etmiş ve fakirlere ihsan ve ikramda bulunarak Peygamber Efendimizin takdir ve tebşirini kazanmıştır. Ve Resulullah Efendimiz de onun hukukuna en güzel tarzda riayet etmiş, eşler arası adaleti gözetmiştir. Bunlar da Hazreti Sevde'nin hayatından alınacak diğer ibretlerdir. Hazreti Sevde annemiz hayatta olduğu müddetçe İslamiyet uğrunda çok zahmet çekmişti. Ancak vefat ettiğinde peygamber hanımı olmak gibi bir dereceye yükselmişti. Değerli dinleyenlerimiz, Hazreti Sevde annemizin de şefaatini umuyoruz. Bu temenniyle bu haftaki programımızın da böylece sonuna geldik. Önümüzdeki haftada Gülistan'da dolaşmaya ve Asr-ı Saadet Güneşi peygamberimizin can yoldaşı olup 107 ömürlerini Allah Resulüne dolayısıyla İslam'ı hizmetle taçlandıran Peygamber Efendimizin pak zevce-i muhteremelerinin ibret ve mana yüklü örnek hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Vay be! Allah Allah! Muazzam ya!
1: İnsan gözünü alamıyor, öyle değil mi? İlk kez mi geliyorsunuz Süleymaniye'ye?
0: Yok, bir kere daha gelmiştim ama yıllar evveldi. İstanbul'da yaşıyoruz sözde. Vay be! Şu minarelere bakın. Sanki her biri başka bir şey anlatıyor. Hey gidi koca Sinan!
1: Doğru aslında. Her bir minare bir şey anlatıyor. Süleymaniye'nin dört minaresi, İstanbul'da yaşamış dört büyük hükümdarı. Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ı ya da camiyi yaptıranın İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah olduğunu temsil eder. İki uzun minaredeki üçer, iki kısa minaredeki ikişer şerefeleriyle toplam 10 şerefede o devre kadar hüküm sürmüş 10 padişahı ya da camiyi yaptıran Kanuni'nin 10. padişah olduğunu temsil eder.
0: Öyle mi? Bakın neleri düşünüp hesaplamışlar. Büyük adamlarmış.
1: Mimar Sinan gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemiş bir ustadır. Eserlerindeki sütunlar, duvarlar ve diğer kısımlar taşıdıkları yüke mukavemet edebilecek miktardan daha kalın değildir. Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyenler, Sinan'ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldığını söylüyorlar. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanılan taban harcıdır mesela. Sadece Sinan'ın eserlerinde gördüğümüz bu harç sayesinde deprem dalgaları emilir, etkisiz hale gelir. Yine yapıların yer seçimi de ilginç. Zeminin sağlamlaşması için kazıklarla toprağı sıkıştırmış, dayanak duvarları inşa ettirmiş. Mesela Süleymaniye'nin temelini 6 yıl bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak içindir.
0: O kadar deprem olmuş İstanbul'da ama bakın şu camiye hala dün yapılmış gibi.

0: 6 yıl bekletmiş demeli ha. Bilmediğimiz daha neler var kim bilir.
1: 84 cami, 53 mescit, 57 medrese, 7 darül kurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 364 eseri var Sinan'ın. Ama evet, bunlar sadece bildiklerimiz.
0: Oo, ne kadar da çokmuş. En güzeli Süleymaniye mi acaba? Bundan da güzel bir cami olamaz ki.
1: Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. Mimar Sinan'la öğrencilerinin üstün zekaları sayesinde meydana gelen güzel sanat eserleri içinde Osmanlı mimari usullerinin en gerçekçi olarak görüldüğü yapı Süleymaniye Camii'dir. Sükunet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşüyle Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi ve ruhu temsil ediyor. Ama Mimar Sinan'ın en güzel eseri 80 yaşında yaptığı Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Selimiye'nin kubbesi Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. Sinan bu caminin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye'de gösterdiğini söyler. Yavaş yavaş girelim mi? Namazdan sonra biraz da içeride dolaşırız.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Nasihatler.

Şeyh İbrahim Düsuki'den çok ibretli öğütler. Her kim dini hükümlerle amel eden, hakikat ehli, temiz, namuslu ve şerefli bir Müslüman olmazsa, sulbümden gelen oğlum bile olsa evlatlarımdan değildir. Müritlerimden her kim de dini hükümlere, hakikate, diyanete, kendini maddi manevi günahlardan korumaya, zühte, veraya ve aza kanaat etmeye sımsıkı sarılırsa, en uzak memlekette bile olsa evlatlarımdandır. Şeyh İbrahim Düsuki'ye bir defasında ne istersin diye soruldu. Allah-u Teala ne isterse ben de onu isterim diye cevap verdi. Devamında Allah'a kulluk eden herkes gereği gibi bu kulluğun tadını alamaz. Her hizmet eden de gereği gibi adabıyla hizmet edemez. Bundan dolayı çoğu mürit gayret etmesine rağmen bu yolda mesafe alamadı buyurmuşlardır. Ey evlatlarım! Size daima Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Zira siz kurbanlık koç gibi bu dünyayı terk etmek zorundasınız. Ey alev alev ateşin derilerini yakacağı insanlar! Ey kendileri için bıçağın bilendiği kimseler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz. Bütün insanlara karşı şefkat ve merhamet gösteriniz. Bir kimse bütün insanları sevmedikçe, onlara karşı şefkatli davranmadıkça ve onların ayıplarını örtmedikçe kamil bir insan olamaz. Bunlara dikkat etmeyen ve kamil olduğunu iddia eden kimse yalancıdır. Hiçbir kimseyi hareketlerinden, elbisesinden, yemesinden ve içmesinden dolayı kınamayın. Çünkü dini hükümlerin açıkça nehyettiği yasakları çiğneyenin dışında kimse kınanamaz, ayıplanamaz. Zira bu kınama yalnızlığa, yalnızlıkta kulun Rabbinin lütfundan uzak kalmasına sebep olur. İnsanlar kısımlara ayrılırlar. 1. Yola yeni girmiş olanlar, yani mübdedi olanlar. 2. Seçkin, yani has kullar. 3. Seçilmişlerin seçilmişi olan, yani havasul has kullar. 4. Allah'a vasıl olan kullar. Yüce Allah bazı insanlara bazıları sebebiyle rahmet eder. Bu yolda kuvvetliyle zayıf yarışamaz. Allah'ın veli kulları bazen yağmur gibidir. Bu onların merhametli olduklarını gösterir. Bazen de kılıç gibidir. Bu da onların gazap taraflarının olabileceğine işaret eder. Bundan dolayı bir Allah dostu yüzünüze güldüğü zaman ona karşı saygıyı terk edip şımarmayın. Ciddiyet ve edebinizi muhafaza edin. Dini hükümler ve hakikat. Dini hükümler kök, hakikat ise onun dalıdır. Dini hükümler meşru olan bütün ilimleri içerisinde toplar. Hakikat ise gizli ilimleri camidir. Bütün makamlar dini hükümlerde ve hakikatte gizlidir. Mürit, farz, vacip ve sünneti eda edecek kadar ilim öğrenmelidir. Bütün işi fesahat ve belagatla uğraşmak olmamalıdır. Zira bunlar asıl maksada ulaşmaya mani olabilirler. Buna mukabil mürit, salihlerin yollarını araştırmalı, onlara uymalı ve zikre devam etmelidir. Erkeklerden tam erkekler bulunduğu gibi, yarım ve dörtte bir olan erkekler de vardır. Yine onlar arasında kemale ermiş ve Allah'a ulaşmış olanlar da vardır. Havassın, yani Allah'ın en seçkin kullarının tevbesi, masivayı gönülden çıkarmaktır. Havas olanlar
tevbe ederek terk ettikleri bir davranış ve söze dönüp bakmazlar. Çünkü onlar tevbe etmekle içlerine benlik duygusu girmesinden korkarlar. Yine onlar ben ben demekten son derece sakınırlar. Hülasa onlar bütün hareketlerini kontrol altında bulundururlar. Ey müridim, himmetini cem et, dikkatini topla. Tarikatı ancak bu yolla tanıyabilirsin. Hangi makamda bulunursan bulun, önüne bir perde gerilebilir. Ancak sen bütün bu perdeleri yırtmalısın. Zira Allah'tan başka her şey boştur. Sen bir kimseden yüz çevirirsen, o da senden yüz çevirir. Eğer Allah'tan yüz çevirirsen, Allah da senden yüz çevirir. Ey oğulcuğum, beni boş şeylerle meşgul etme. Kalıbından kalbine geç, ona göre hareket et. Kim seher vakitlerinde kalkar ve istiğfara devam ederse, Allah ona bütün nur pencerelerini açar, yakınlık yani kurbiyet aleminden kendisine manevi lezzetler tattırır, kalbinde mana alemine ait güneşler ve aylar doğar. Ey gönlümün yavrusu, sana söylediklerimi yap ki kurtulanlardan olasın. Nice insanlar vardır ki ismi azamı okur da manasını anlayamaz. Halbuki Allah dostlarından biri bir ağaca dokunur da ağaç meyve verirse ancak o ismin hürmetine verir. Yalçın kayalardan su akarsa ancak onun hürmetine akar. Vahşi bir hayvan bir Allah dostuna teslim olursa ancak onun hürmetine olur. Bir veli yağmur ister ve yağmur da yağarsa ancak onun hürmetine yağar. Bir mürid Allah'tan başkası hatırına gelen her şeyi terk etmedikçe bu yolda mesafe kat edemez. Ah, aradaki perde bir kaldırılsa da ama harf ve zarf olmayan harfi bir okusa, kendisine kapalı olan sırları ve düğümlenmiş düğmeleri bir çözebilse, kilidi bir açabilse, şevkim daha ilerisini arzu etse de istediğim işte bu zatlardır. Yaptığı iş ve söylediği söz Allah'ın rızasına uygun olan kimseye tevhid makamı kapalıdır. Hiçbir veli makam arzusu dahil masivayı terk etmedikçe Rabbine varamaz. Eğer Rabbinle birlikte olmak istersen bütün insanlar için iç alemini kötü düşünce ve kötü niyetten temizle. Ey oğlum, şeytanın ruhsatlarla ilgili verdiği fetvalardan ve azimetle amel ederken seni ruhsatla amel etmeye sevk etmesinden sakın. Çünkü o ruhsatın meşru olduğunu fısıldayarak azgınlığa ve isyana sevk eder. Özellikle şeytan seni mahsurlu şeylere soktuktan sonra şöyle der: bu iş senin için mukadderdir. Sen kim oluyorsun ki kendi kendine zarar edesin? Her şey Allah'ın elindedir. Bu sözlerle Allah

Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanı emretti. Dünya ve ahirette zarar verecek her şeyi yasakladı. Bütün bunlara rağmen neden hala ona muhalefet ediyorsun? Ey oğulcuğum, eğer bir kağıt parçasından ibaret olan icazet ile iktifa ediyorsan, şunu bil ki senin icazetin ancak güzel halin ve ihlasındır. İcazet almış bir kimse, insanların günahlarından en çok uzak duranı, en çok namaz kılanı, en çok oruç tutanı ve Allah'ı en çok zikredeni olmalıdır. Kul hizmete devam ettiği müddetçe Rabbi onu diğer kullarına tercih eder. İşte hakiki icazet budur. Eğer şeyhlik iddia eder ve Rabbine isyan edersen, Rabbin sana şöyle der: yazıklar olsun sana. Haya etmiyor musun? Nerede kaldı senin bize yakınlık sözün? Bizimle birlikte olabilmek için neden kirli elbiselerini yıkamadın ve neden tevbe etmedin? Ne kadar da mideni haramla doldurmuş, günah işlemek için adımlar atmışsın. Beni sevenler geceleri saf halinde geçirirken ne kadar da uyumuşsun. Sen ancak bir iddiacı ve bir yalancısın. Yolumuzda nefsini meşhur eden, yolumuzun hakkını yerine getirmeyen ve bizimle alay eden herkesin hasmı Allah'tır. Kim bu yolda hainlik ederse helak olur. Kim de sözlerimizden ibret almazsa kervanımızda yürüyemez, bizi hakkıyla bilemez. Biz evlatlarımızdan ancak kamil, hak yolcusu ve iyi huylu olanları severiz. Böyle olan evladımıza sır da veririz. Ey evlatlarım! Allah'ı severseniz yolumuzu kötülemeyin. Bu hakikatlerle oynamayın. Hilekarlık yapmayın. Hak ile batılı karıştırmayın. İhlaslı olun ki kurtulabilirsiniz. Sizi sevdikçe ve diğer insanlardan sizi seçtikçe siz de bizi üzmeyin. Yolumuza kötü söz atmayın. Terbiye ve nasihat konusunda nasıl size hakkınızı ödüyorsak, siz de dinleyerek ve öğüt alarak bizim hakkımızı yerine getirin. Ben size ancak Rabbinizin emrettiklerini emrediyorum. Bütün bunlar benim değil, Allah'ın emirleridir. Eğer ahdinizi bozarsanız bilin ki bu bozduğunuz ahd Allah'ın ahdidir. Bizden sadece icazet belgesi alma niyetindeyseniz bizim size ihtiyacımız yoktur. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Ey evlatlarım! Mallarınıza dokunmama, mirasınızı almama, ellerinizde bulunan dünyalıkla elbisemi kirletmeme konusunda Allah'a biat ettim. Dinleyiniz ve itaat ediniz. Mallarınız konusunda benden ve cemaatim içerisinde ihlaslı olanlardan emin olabilirsiniz. Allah'tan diğer evlatlarımın da ihlaslı olmasını istiyorum. Onlar da böyle ihlaslı olurlarsa kardeşlerine şefkatte ve nasihatte bulunurlar. Birbirlerinin mallarına da dokunmazlar. Her kim ölümünün itaat üzere olmayacağını zannederse helak olmuştur. Zira bütün taatlerimiz Allah'ın ihsanı cümlesindendir. Bizim ortada hiçbir katkımız yoktur. Ey oğulcuğum! İnsanların ve cinlerin hepsinin ameli kadar amelin olsa bile ben demekten sakın. Zira Allah ben iddiasında bulunanları aciz içerisinde bırakır. Benlik davasında isen maddi manevi derecen düşer. Bunu unutma. Bir yolunu bulsaydık, insanların gözünden kaybolmak için halvete girerdik. Zira zamanımızda kalpler hasta, ciğerler parça parçadır. Dedikodunun çoğaldığı bu zamanda sığınılacak ve kaçacak yer lazımdır. Fakat bu zamanın insanlarıyla bizi imtihan eden Allah işlerimizi düzenliyor, sonsuz güç ve kudretiyle yardımını eksik etmiyor. Her kim nefsini hesaba çekmekten gafil olursa telef olur.

0: Eğer nefsini hesaba çekmekle acele etmezse hezimete uğrar. Allah-u Teala bir veli kulunu bela ile imtihan ederse, onu mana erleri derecesine yükseltmek ister. Eğer Allah dostu sabreder, kızmaz, yumuşak huylu, cömert ve affedici olursa, Allah onu daha yüksek derecelere yükseltir. Bunlara riayet etmezse, onu bulunduğu yerde bırakır, derecesini yükseltmez. Bir mürid bir gün virdini bırakırsa, Allah da o gün ona yardımını keser.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Şeyh İbrahim Düsuki'den çok ibretli öğütler. Ey evlatlarım, biliniz ki yolumuz hakikate erme, tasdik, doğru sözlülük, çalışma, amel, maddi manevi temizlik, gözleri haramdan sakınma, el ve dil başta olmak üzere bütün uzuvları koruma yoludur. Her kim bunlara riayet etmezse, istese de istemese de yolumuz onu reddeder. Ey evlatlarım! Bu kadar aldanma, aldatma, oyun, eğlence, cehalet, heva, iftira, cimrilik sözünde durmama, yanılgı, unutma, gaflet, hata, günah, yalan, bıkkınlık nedendir? Nice nasihatler dinlersiniz. İbret alıp düzelmezsiniz. Sanki ölüler gibi olmuşsunuz. Eğer Hak Teala Hazretleri kalplerinizdeki kilidi açsaydı, Kur'an'daki hayret uyandıran hususları, hikmetleri, manaları ve ilimleri anlar, onun dışındakilerden müstani olurdunuz. Çünkü mevcudatla ilgili bütün hususlar onda yazılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurur: biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. En'am 6/38. Allah her kime bu kitap hakkında bir anlayış verirse, her harfin manasını, sebebini, sıfatını da kendisine öğretir. Bu kimse bu harflerle ulvi ve süfli alemlere ait bilgilerin yanında arş, kürsü, sema, su, yıldızlar, hava ve yeryüzüyle ilgili ilimleri de öğrenir. Dini hükümlere ve kitaba tabi olan kimse eğer emir ve yasaklara vakıfsa anlayışı da hakiki olur. O bu hakiki anlayışıyla bütün müşkülleri çözer, bütün rumuzları halleder ve bütün kapalılıkları açar. Ama onun anlayışı sadece söz ezberlemek ve bazı zatların makamını öğrenmekten ibaret ise bu hakiki anlayış sayılmaz. Aksine hakiki anlayışa ve hakiki ilimleri öğrenmeye perde olur. Bütün işi sadece laf üretmekte olan kimse, anlayan, amel eden ve irfan lisanıyla konuşan kimse gibi değildir. Müşahede makamına ulaşan birçok insan vardır ki kendisinden o makamın anlatılması istendiğinde anlatamaz. Çünkü o hal ancak yaşanır. Bütün bunlardan kastim, bütün evlatlar

Üstadlarımın laf üreten değil, tadan ve hakikati yaşayan kimseler olmaları. İlimleri sadırlardan ve satırlardan değil, Rabbani kaynaktan almalarıdır. Çünkü Allah dostları ancak tattıkları şeyleri söylerler. Onların kalpleri Allah'ın lütfu ve ihsanıyla doludur. O kalplerden ab-ı hayat damlaları akar. İşte Allah dostlarının ilimleri bütün ilimlerin kaynağı olan ilahi kaynaktan gelir. Laf üretene gelince, o sadece başkasından hikaye eder. Allah dostlarının yaşadığı zevkten bir nokta veya bir zerre istifade edemez. Ona şöyle nida edilir: bu o kimsedir ki bu aldanma dünyasında kabukla yetindi. Halbuki biz öyle insanlar gördük ki testereyle biçilseler bile ulaşamadıkları makamları asla anlatmazlardı. Tasavvuf konusunda söz söylemek. Ey evlatlarım! Size birisi tasavvuf, marifet ve muhabbetten sorarsa, Allah dostlarınınki gibi işleriniz düzgün olmadıkça ona dilinizle cevap vermeyiniz. Sizden biriniz dini emirleri yerine getirip amelde de sadık olduğu zaman dili faydalı şeyler söylemeye başlar. İşte bu onun sadakatinin bir semeresidir. Kim özünde ve sözünde dost doğru ve ihlaslı olduğunu iddia edip de kendisinde edep ve tevazuun semeresi görülmezse yalancıdır. Ameli riya ve gösteriştir. Onun bu kötü ameli kendisi istese de istemese de ancak kibir, ucub, nifak ve kötü ahlaka sebep olur. Allah muhafaza buyursun. Tasavvuf sadece yün giymekten ibaret değildir. Yün belki tasavvufun alametlerinden biridir. Tasavvufun asıl önemli yönü, tasavvuf ehlinin tasavvufun ince noktalarına ve güzelliklerine uymasıdır. Bu da hemen olmaz, tedricen olur. Sufi tasavvufun hakikatine ulaştığı zaman sert elbise giyemez. Çünkü o letafet makamına ulaşmış, iç alemine dönmüştür. Onun için ayrılık da bitmiştir. Allah dostunda kaset, gıybet, isyan, aldatma, kendini beğenme, gösteriş, başkalarının önünde eğilme, yalan, kibir, ucub, şımarıklık, övünme, boş söz, nefsin gayrimeşru isteklerine uyma, meclislerde en önde oturma, kendinin de var olduğunu gösterme, münakaşa, başkalarını imtihan etme, onların noksanlarını söyleme, suizanda bulunma gibi hususlar bulunmaz. O, güzel ve gösterişli elbise giyen kimseler hakkında kötü zanda bulunmaz. Bu yolda hırka giyerek kendini belli edeni ayıplamaz. Ancak bilerek dini hükümlere muhalefet edenler olursa onlara karşı ilgisiz de değildir. Allah'ın veli kulu mahlukatın kendisine hürmet etmesine, ona saygı duymasına, onun için ayağa kalkıp oturmasına, onu kabul veya reddetmesine ve buna benzer zahiri hallere İltifat etmez. O yalnız Allah-u Teala'dan gelecek iltifatı ister. Sen ve ben maddi olarak bir araya gelmekle muhabbet oluşmaz. Muhabbet ancak ruhlarımızın cesetlerimizle tek mizaç haline gelip kaynaşmasıyla oluşur. Allah dostlarından hiçbiri bidat ehli değildir. Onlar edep konusunda sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi takip ederler. O da bu edebi Kur'an-ı Kerim'den almıştır. Bir edep kuralı olarak Kur'an'da şöyle buyrulur: ey müminler! Sizin eviniz olmayan evlere izin alıp ev halkına selam vermeden girmeyin. İşte Allah dostları bir yere gittikleri zaman 3 defa izin isterler. Şayet kendilerine izin verilirse girerler. Aksi halde dönüp giderler. Ey yavrucuğum! Allah dostlarının kıymetini bilememek cehalet ve basiretsizliktir.
Allah'ın sevgili kulları hakkında kötü söz söylenemez. Bir Müslümanın onları reddetmesi asla düşünülemez. Bir defasında Cüneyt radıyallahu anh'a şöyle dendi: bazı evliyaullah vecd hali gösteriyor ve öteberiye sallanarak yürüyorlar. Onlar hakkında ne dersiniz? O bu soruya şöyle cevap verdi: onları kendi haline bırak. Allah ile rahata kavuşsunlar. Dikkat et, bu yol onların ciğerlerini parçalamış. Sa'y ve gayret kendilerini yormuş ve onlar birçok zorluklara katlanmışlardır. İçerisinde bulundukları halleri aşmak için böyle yaparlar. Bunda da bir mahsur yoktur. Ey kardeşim, sen onların tattıklarını tatsaydın, bağırmalarını ve elbiselerini yırtmalarını mazur görürdün. Allah'tan dileğim odur ki bütün evlatlarımı doğru yola iletsin. Çünkü o her şeyi işiten ve dualara karşılık verendir. Allah dostlarının ahlakını öğrenmemek mahrumiyete sebep olur. Onlara karşı edebe riayet etmemek ise helake götürür. Allah'ın rahmet kapısı açıktır ve hiçbir zaman kapanmamıştır. Allah dostları daima Allah'ın rahmet kapısında durup yalvarırlar. Gayret sarf eden kimse manevi aleme ait sayfalardaki ilahi sırları okumadıkça eksiktir. Ancak yüce Allah bu eksik kuluna ilmiyle amil olmayana vermediği hikmetler verir. İşte Allah dostlarının arzusu da bundan başka bir şey değildir. Onlar marifet ilmini elde ettikleri zaman zahmet çekmeden onunla her şeyi tanırlar. Aradan perde kaldırılır. Kim Allah'ın yarattıklarına şefkatli davranmazsa Allah dostu olamaz. Rivayete göre Musa aleyhisselam koyun güderdi. Fakat koyunlardan hiçbirine bir değnek bile vurmadı. Onları aç bırakmadı. Eziyet de etmedi. Allah-u Teala onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdi. Onunla konuştu. Musa aleyhisselam peygamberlik geldikten sonra da çobanlığa devam etti ve milletini birçok kötülüklerden korudu. Başka söze hacet yok. Kim Allah'ın yarattıklarını aziz tutar, onlara şefkatle muamele ederse, hak ehlinin ulaştığı derecelere ulaşır. Eğer insanlar tamamiyle kötülüklerden vazgeçseler ve Allah'ın emri altına girselerdi, şeyhlere ihtiyaç duyulmaz. Fakat onlar bu yola birçok illet ve hastalıkla girdiler. Manevi bir hekime ihtiyaç duydular. Ey oğulcu, dünyanın süsüne, bineklerine, giyim kuşamına ve hazzına bakma. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına tabi ol. Eğer buna muktedir değilsen, mürşidine tabi ol. Bunu da yapmazsan helak olursun. Ey yavrucuğum, bil ki tevbe ne kitap sayfelerinde yazıldığı gibidir, ne de amelsiz sözden ibarettir. Tevbe, ölünceye kadar yaptıklarını bir daha yapmamaya kesin azmetmektir. Bundan dolayı ey oğlum, karanlık gecelerde ayaklarını sağlam yere bas. Boş işlerle uğraştığın halde kendini tasavvuf ehli sanma. Bu yol alay etme ve eğlenme yolu değildir. Unutma ki alay edenle alay edilir. Bir gün Diyusuki Hazretlerine bir derviş gelir ve kendisine şeyhlik payesi verilmesini ister. Diyusuki bu zata bakıp şöyle der: ey oğulcu, şeyhlik payesi ancak uzun müddet çalışan, bu yolda yorulan, bütün işlerinde ihlaslı olan, Allah dostlarının işaretlerindeki manaları sezen, onların hallerine ait haberleri gözeten, yine onların hareketlerinde, duruşlarında, yolculuklarında, halvet ve celvet hallerinde maksatlarını anlayan kimselere verilir.
Eğer sadık bir insan isen utanılmaz.

yapılacak işler yapma. Oyun ve eğlenceyle meşgul olma. Çocuk gibi davranma. Kulun kalben değil de sadece dil ile tevbe ettim demesi tevbe değildir. Kitap yazmak ve bilgi toplamakla da tevbe olmaz. Tevbe, kulun bütün kainattakileri tevbesinde anması, Mevlasından başka her şeyi kalbinden çıkarmasıdır. Her söylenenler bir hak yolcusunda bulunursa, Allah dostlarının ulaştığı makamlara ulaşması mümkün olur. Bu yola yeni girenin gıdası açlık, yağmuru gözyaşı, ihtiyacını arz edeceği makam Allah-u Teala'dır. Bu müptedi zayıflayıncaya kadar oruç tutar. Böylelikle kalbine incelik girer. Kalp gözü açılır. Kulağındaki manevi ağırlık kalkar. Bundan sonra o, Kur'an'ı ve onun öğütlerini hem kulak hem de kalple duyar. Buna mukabil kim boş sözler konuşur, ruhsatların peşinde koşar, haddinden fazla yer içer ve uyur ve bunları yapanı kimse kınayamaz derse ondan hayır gelmez. Yolumuzda şiddetli deniz dalgaları, ateş, açlık ve yorgunluk gibi birçok zorluklar bulunmaktadır. Bu yol manasız ve maksatsız değildir. Allah'a ulaşma yoludur. Şunu söylemek gerekir ki, maalesef evlatlarımdan bir tanesinin bile hakiki manada Allah dostlarının izlerini takip ettiğini ve kendilerine sır verilecek kadar derece kat ettiklerini göremedim. Bu aldatıcı zamanın şerrinden bütün güç ve kuvvet elinde olan Allah'a sığınırım.

İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin yüce erdemler ve beğenilen davranışlarla ilgili duası. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve benim imanımı en kamil iman, yakinimi en üstün yakin kıl. Niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır. Allah'ım, lütfunla niyetimi halis kıl. Yakinimi katındakine, yani rahmetine doğrult. Kudretinle bozulan durumumu düzelt. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve âline salat eyle ve beni meşgul edecek sorunların çözümünde bana yet. Yarın hesabını soracağın şeylerle uğraştır beni. Günlerimi yaratılışımın amacı olan ibadetle geçirmemi sağla. Beni zenginleştir, rızkımı bol eyle. Rızkı beklemekle beni imtihan etme. Beni aziz kıl, kibre duçar eyleme. Sana kul olmaya muvaffak eyle. Kulluğumu, ibadetimi ucub, yani ki kendinden ve yaptığından hoşlanmayla fasit etme. Benim elimle insanlara hayır ulaştır. Minnet edip de onu batıl etmeme engel ol. Yüce huyları bana ihsan et ve övünmekten beni koru. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle. Ve beni insanların gözünde bir derece yükselttiğinde kendi gözümde bir derece düşür. Bana insanlar arasında açık bir izzet verdiğinde kendi yanımda aynı ölçüde gizli bir zillet ver. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Ve beni başka hiçbir şeyle değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyetle faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni yaşat. Ömrüm şeytanın otlağı olduğunda öfkene yakalanmadan, gazabın kesinleşmeden ruhumu kabzet. Allah'ım, ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et. Kınandığım çirkin huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Ve düşmanların bana olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımın düşmanlığını dostluğa, akrabalarımın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma, müdara edenler ki yüzüme gülenlerdir, onların zahiri dostluklarını gerçek dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve bana zulmedene karşı kendimi müdafaa edecek bir el, bana husumet edene karşı kendimi savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile yapana karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç, beni yerene karşı yalanlama cesareti, beni tehdit edene karşı bir esenlik ver bana ve beni doğru yola davet edene itaat etmeye, gerçeği gösterene uymaya muvaffak eyle. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve beni aldatana karşı dürüst ve samimi davranmaya, beni terk edene iyilikle karşılık vermeye, benden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye, benimle ilişkisini keseni ilişkide bulunmakla mükafatlandırmaya, gıybetimi edene güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçak gönüllülükte,
güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada ve her halükarda iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle beni. İtaatimin devamlılığı, cemaatten ayrılmayışım ve kendi uydurdukları görüşlerle amel eden bidat ehlinden uzak duruşumla da bu sıfatları bende kamil eyle. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle. Ve bana en bol rızkı yaşlandığım zaman ve en kuvvetli gücü bitkin düştüğüm zaman ver. Beni sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada olmaya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme. Allah'ım, beni zor durumda kaldığımda senin gücünle hamle eder, ihtiyacım olduğunda senden ister ve düşkünlüğümde sana yalvarır kıl. Beni zor durumda kaldığım zaman senden başkasından yardım dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasından istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman senden başkasına yalvarmakla sınama. Yoksa beni yardımsız bırakmanla, ihsanını benden esirgemenle ve benden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırım. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah'ım, şeytanın kalbime attığı istek, zan ve hasedi, büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür. Şeytanın dilime akıttığı çirkin ve saçma lafları, kötü sözleri, haksız tanıklığı, bir müminin arkasından ettiğim gıybeti, birinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin hamdini dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle. Bana yönelik zulmü def etmeye kadir olduğundan asla zulme uğramayayım. Benden intikam almaya gücün yettiğinden asla zulmetmeyeyim. Beni kolayca hidayete ulaştırabileceğin için senin yolundan asla sapmayayım. Rızkımın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayayım. Gücüm senden olduğundan asla haddimi aşmayayım. Allah'ım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hak edeceğim bir amelim yoktur.

Dolayısıyla sadece senin fazl-ı keremine güvenebilirim. O halde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve fazl-ı keremini benden esirgeme. Allah'ım, dilime kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl. Bana takvayı ilham et. Beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe at. Allah'ım, beni örnek yola sevk et. Dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkımda kararlaştır. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âline salat eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru. İtidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et. Allah'ım, kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al. İslah olmama vesile olacak şeyi de bende bırak. Senin koruman olmazsa hiç şüphesiz ben helak olurum. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve lütfunla bütün kötülükleri benden uzaklaştır. Nimetinle beni besle. Kereminle beni ıslah et. İhsanınla beni tedavi et. Rahmetinin gölgesine al beni. Rızanla kuşat beni. İşler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve bana ihtiyaçsızlık tacını giydir. Beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et. Bana gerçek hidayeti merhamet et. Zenginlikle azdırma beni. Güzel bir yaşantı nasip et bana. Yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamı geri çevirme. Çünkü ben senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve israf etmeme engel ol. Rızkımı zayi olmaktan koru. Malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet. Hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver. Rızk peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım. Geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim. Allah'ım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu başıma getirme. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve rızkımı bol ederek haysiyetimi koru. Rızkımı daraltarak rızklarını senden alan kimselerden rızk isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma bayağılığına düşürüp verenleri övme ve esirgeyenleri yerme durumunda bırakma beni. Çünkü gerçekten veren de esirgeyen de sensin, onlar değil. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve sana ibadette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meclisizlikte faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana. Allah'ım, ömrümü affınla sona erdir. Emelimi, rahmetini ummaya yönelik kıl. Rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün hallerimde amelimi güzelleştir. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve gaflet ettiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar. Mühlet verdiğin günlerde dünya hayatında beni sana itaate kullan. Sevgine doğru düz bir yol göster bana. O yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tas tamam ver bana. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle. Ondan önce ve ondan sonra yarattıklarından herhangi birine ettiğin ve edeceğin en üstün salat ile salat eyle. Dünyada
bize güzellik ver. Ahirette de güzellik ver. Allah'ım, rahmetinle beni ve bizi cehennem azabından koru.

0: Yunus Emre. Tasavvuf ehli ve halk şairi. Hayatı ve kimliği hakkında kesin malumat yoktur. Şiirleri asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız bizde değil, birçok ülkede de alaka uyandırmış bulunan müstesna bir şahsiyettir. Eskişehir'in Mahalıççık kazasına bağlı Yunus Emre köyünde 1320 senesinde vefat ettiği ve buraya defnedildiği kaynakların tetkikinden anlaşılmaktadır. Vefatı için başka tarihler ve başka yerler de bildirilmektedir. Çocukluğu hakkında bilgi olmayan Yunus Emre, bir işaret üzerine genç yaşta Tapduk Emre'nin Kuddüs'e sirruhu yanına gitti. 30 seneden fazla onun hizmetinde bulundu ve ondan feyz aldı. Hatta bazı kaynaklar Tapduk Emre'nin Kuddüs'e sirruhu kızını Yunus Emre'ye verdiğini, hem talebesi hem de damadı olduğunu kaydetmektedir. Yunus Emre Hazretleri sık sık tefekküre dalar, hayatı ve ölümü düşünürdü.
1: "25 yaşındayım. Bu dünyada 25 sene geçirdim. Ne anladım bu 25 seneden? Elde ne kaldı? Evet, elde ne kaldı? Ömrüm çölde esen bir yel gibi uçtu, gitti. Koca 25 sene uçtu, gitti. Bir 25 sene daha yaşayacak mıyım? Tut ki 25 sene, hatta 50 sene, 60 sene daha ömrüm var. Sonra... Sonrası ölüm. Sonrası toprak olmak. Bir gün öleceğim. Gözlerim görmeyecek. Kulaklarım duymayacak. Dudaklarım kıpırdamayacak. Ellerim kalkmayacak. O gün ey Yunus, seni önce kefene, sonra tabuta koyacaklar. Sonrası malum. Musalla taşı, namaz, mezar, hocanın telkini ve yapayalnız bir insan. İşte şu toprağın altında elin kalkmaz, dilin dönmez, sesin çıkmazken ölüm melekleri bu dünyada yapıp ettiklerinin hesabını almaya gelecekler. Sonra böcekler, yılanlar, çıyanlar bu elleri, bu kolları, bu yüzü, bu bedeni yemeye başlayacak. Çürüye çürüye toprak olacak. Şimdi ayağıma küçücük bir diken batsa acıdan kıvranıyorum. O zor anda ne yapacağım? Nasıl hesap vereceğim? Ölüm.
0: Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretlerinin hizmetinde bulunurken manevi aleminde bir ilerleme olmadığını zannederek üzüntüsünden dağlara, kırlara düştü. Yolculuğunda bir gün iki kimseye rastladı. Onlarla arkadaş oldu. Her öğün bunlardan biri dua eder, dualarının bereketiyle bir sofra yemek gelirdi. Dua sırası Yunus Emre'ye geldi. O da dua etti. Duada, "Ya Rabbi, benim yüzümü kara çıkarma. Arkadaşlarım kimin hürmetine dua ettiyse, onun hürmetine duamı kabul et," dedi.

0: Bu kullarının duasını kimin hatırı için kabul ederek sofra gönderiyorsan, o makbul zat hürmetine benim de duamı kabul buyur. Yüzümü kara çıkarma ya Rabbim.
1: Dua bitince iki sofra yemek geldi. Arkadaşları, kimin yüzü suyu hürmetine dua ettin diye sordular. Yunus Emre, önce siz söyleyin dedi. Arkadaşları da ona, biz Tapduk Emre'nin kapısında hizmet eden Yunus'un hürmetine diye dua ettik dediler. Bunun üzerine Yunus Emre durumu anlayıp tekrar Tapduk Emre'nin yanına döndü ve kapısının önüne yattı.
0: Dergahın kapısına varacak. Eşiğine boylu boyunca uzanacak. Herkes beni çiğneyerek o kapıdan girip çıksın. Hocam beni affedene kadar eşikten kalkmayacağım. Ya himmet ve teveccühler üzerimden kalkmışsa? O zaman halim ne olur? Ey nefsim! Beni şüphelerle serseme çevirdin. Mahvettin, mahvettin. Tevekkeli dememişler. Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü bütün alem bir araya gelse yapamaz diye.
1: Tapduk Emre Hazretlerinin gözleri görmüyordu. Kapının önüne varıp ayağı bir şeye takılınca "Bu bizim Yunus değil mi?" diye sordu ve onu kabul etti. O andan itibaren Yunus Emre halkın dillerinden düşüremediği ilahileri söylemeye başladı. Senelerce hocasına dağdan odun taşıdı. Getirdiği odunlar ip gibi düzgündü. Hocası "Ey Yunus, bu ne iştir? Hiç eğri odun getirmiyor musun?" buyurunca "Efendim, bu kapıya eğri odun yakışmaz." cevabını verdi. Anadolu ve diğer Türk illerinde çok sevilen Yunus Emre'den başka, bu sevgi, saygı ve hayranlık için başka bir örnek yok gibidir. Her bakımdan milletimizi birbirine bağlayan manevi bir toplayıcı vardır. Onda toplumumuzun iç yapısındaki aynı hisler, duygular ve değerler yargıları bulunmaktadır. Onu unutturmayan sebep budur. Anadolu'da Yunus Emre'nin divanının bulunmadığı, ilahilerinin okunmadığı ev yok gibidir. Yunus Emre şiirlerini aruzla ve daha çok hece vezniyle yazmıştır. Şiirleri açık, derin manalı, samimi ve heyecanlıdır. İlahi aşk, varlık, yokluk, hayat, ölüm meseleleri ve bunlara bağlı olarak dünyanın faniliği gibi meseleleri en iyi şekilde şiirle anlatmıştır. Yunus Emre'de günübirlik konulara rastlanmaz. Geçim endişesi, aile sıkıntısı, evlat acısı, yakınlarının şahsi ve ailevi meselelerine hemen hemen hiç yer vermez. O, insanlığın umumi kader çizgisi üzerinde durmuştur. Bunlar kabir, ömür geçişi, ölüm, Allah-u Teala'ya iman ve yalvarma, dini esaslar, insanın yalnızlığı, aşk, nasihatler ve hayatın gayesi gibi insanlığa has meselelerdir. Her yerde, her seste, her renkte, her zaman Allah'ın varlığını idrak eden Yunus Emre, bu dilsiz varlıkların büyük tanıtışındaki gizli dilin hayranıdır. Yunus Emre, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle bütün yakınlarının, dört halifenin, Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlerin, bütün İslam alimlerinin ezeli aşığıdır. Hiçbir batıl cereyana kapılmadığı gibi onlar karşısında ahlaki nizamı, din sevgisini ve gerçek tasavvufu koruyan kültür ve sanat seddi olmuştur. İhlasla her şeyi Allah rızası için yapmayı her zaman söylemiştir. Yunus Emre için dervişlik herkese faydalı olmak ülküsüdür. Şiirlerinde tembelliği ve faydasız olmayı kınamıştır. Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet andan içer diye hakiki tasavvufu da o tarif etmiştir. Eserleri, Yunus Emre'nin bilinen iki eseri vardır. 1. Risaletün Nusiye, mesnevi şeklinde aruz vezniyle yazılmış tasavvufi, ahlaki, dini bir eserdir. Anadolu'da başlayan Türk edebiyatında görülen ilk nasihatnamedir. 2. Divan. Yunus Emre Divanı'nın birçok yazma nüshaları vardır. Fakat bu divandaki bütün şiirlerin Yunus Emre'nin olduğu söylenemez. Yunus tarzında daha sonraki şairlerin yazdığı şiirler de karışmıştır. Artık Anadolu'nun her yerinde ve dahi uzak coğrafyalarında dahi onun şiirleri söylenir olmuştur.

Ey bana derviş diyen, ne mola derviş benim? Ya bu adıma layık, hani elimde iş benim? Derviş derler adıma, bakarlar suratıma. Bilmezler ki dirliğim, külli sitayiş benim. Sureti güler halka, ya kâni kulluk hakka. Bu dirliğime baka, hep işim yanlış benim. Kendi izini beliren, şahıslara ben yürürem. Buzu kibri adavet, gönlümü almış benim. Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham. Bir gün yırtılır perdem, zeki düş var iş benim. Derviş diye dolundum, ulu suçta bulundum. Yunus umduğum haktan, ol rahmet imiş benim. Teferruç eyle yuvardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları üstünde hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrin seve seve, içi beni kanan gelsin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Vaka ve Hadid sureleri.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultan Gazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ile 95 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Dün sabah başlayan yağışlar neticesinde Boğaz çevresi ve Avrupa yakasının kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultan Gazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ile 95 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, diğer ilçelerde ise metrekareye 10 ile 40 kilogram arası yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin devam etmesinin beklendiği, gün boyu kuvvetli sağanak yağmur geçişleriyle birlikte rüzgarın aralıklı hamlelerle yer yer kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi. Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde şüpheli Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Busek Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, Caferoğlu'nun şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde şüpheli Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirtilen açıklamada, şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 bin lira para çıkışı gerçekleştiği belirlendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen'in gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut'un ise başka bir suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yağdoğlu'nun ise firari olduğu belirlendi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Mali analizlerde şüphelilerin üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve yönettikleri incelenen hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı ve cep telefonu hattı temin eden, hesapların kullanılmasına aracılık eden ve suç organizasyon içinde birlikte hareket eden şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda örgütün güncel yapılanmasına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, haklarında ceza muhakemesi kanununun 135 ve 140. maddeleri kapsamında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen, dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyallerle örgütsel dokümanlara el konuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü başkent Riyad'da engellenen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını ve 15 evde maddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada sivil savunma sözcüsünün ifadelerine yer verildi. Açıklamada Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının başkent Riyad'a düştüğü belirtildi. Olayda iki kadın, bir erkek ve bir çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, 15 konutta ise sınırlı çapta maddi hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada bu tür durumlar için onaylanmış standart prosedürlerin ve gerekli tedbirlerin derhal uygulamaya konulduğu ifade edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Mağrib ilinin Harip ilçesine 4 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Husilere yakın Mesira televizyonunun haberine göre Mağrib iline bağlı Harip ilçesi 4 hava saldırısının hedefi oldu. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest 2026 tatbikatının tamamlandığını bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ne düzenlenen Ateş Serbest 2026 tatbikatı tamamlandı. Çelik irade, sarsılmaz disiplin, tam isabet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve harekat etkinliğini ortaya koyduğu Ateş Serbest 2026 faaliyeti başarıyla tamamlandı ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Arslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşımda silah kazasında yaralanan Arslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Güler mesajında Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'ne görevli kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazasına yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde A'la suresinin tefsirini işlemiştik. Bugünkü dersimizde Gâşiye suresinin tefsirini işleyeceğiz. Gâşiye suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. 26 ayeti kerime vardır kendisinde. Musannif Hazretleri ön bilgi olarak şöyle buyuruyor. Suretul Gâşiye Mekkiyetun. Gâşiye suresi Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Ve kad tenâvelet mevdu'ini esâsiyeyn. İki ana konuyu içinde barındırır. Ve huma, bunlardan bir tanesi, el-kıyâmetu ve ahvâluha ve ehvâluha. Kıyamet, kıyamette yaşanacak olaylar ve korkutucu, dehşete düşürücü olaylardır. وَمَا يَلْقَاهُ الْكَافِرُ فِيهَا مِنَ الْعِنَاءِ وَالْبَلَاءِ. Kafirin orada karşılaşacağı cefa ve sıkıntıdan bahseder. وَمَا يَلْقَاهُ الْمُؤْمِنُ فِيهَا مِنَ السَّعَادَةِ وَالْهَنَاءِ. Müminin de orada karşılaşacağı mutluluk ve saadetten bahseder. Bu birinci ana konusuydu. İkinci ana konusu da El-edilletu vel-berahinu ala vahdaniyeti rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin birliği üzerine deliller zikredecek. Ve kudretihil bahira fi halqil iblil acibe. Ve apaçık olan kudretine delilleri zikredecek. Fi halqil iblil acibe, mükemmel olan devenin yaratılışı. Ve semail bedi'e, mükemmel olan semavatın yaratılışı. وَالْجِبَالِ الْمُرْتَفِعَ yüksek yüksek dağlar, وَالْاَرْضِ الْمُمْتَدَّ الْوَاسِعَ geniş ve uzun uzadıya olan yeryüzü, وَكُلُّهَا شَوَاهِدُ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin birliğine delalet eden delillerdir. وَخُتِمَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةِ بِالتَّذْكِيرِ بِرُجُوعِ النَّاسِ جَمِيعًا اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ. Sure en sonunda insanların tamamının Allah Azze ve Celle'ye hesap ve dünya hayatında yapmış oldukları amellerin karşılığını alacakları, cezaya çekileceklerini söyleyerek bitirir. Tefsir şu şekilde başlıyor. Estaizu billah. Hel etâke hadîthul gâşiye. El istifham litteşvîk ile istimâil haber. Buradaki soru edatı kendisinden sonra gelecek olan habere ilgiyi artırmak için, teşvik için gelmiştir. Ve littenbîhi ve tefkhîmi li şe'niha. Ve durumun kendisine önem göstermek için gelmiştir. Ey هل جاءك يا محمد خبر الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمهم بشدائدها وأهوالها. أي محمد صلى الله عليه وسلم. Sana büyük felaketin haberi geldi mi? Büyük, o büyük felaket ki bütün insanları içinde bulunduğu şiddetli olaylarla, büyük olaylarla kapsayan büyük felaketin haberi sana geldi mi? Ve hiyel kıyame. Bu büyük felaket dediğimiz şey de kıyamettir. Kâlel müfessirûn. Müfessirler şöyle buyuruyor. Sümmiyet gâşiyeten. Kıyamet gâşiye diye isimlendirildi. Liennaha tahşal halâika bi ehvâliha ve şedâidiha. Çünkü o gündeki olaylar bütün yaratılmışları kapsar. وتعمهم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة. Büyük felaket

felaketler ve sıkıntıların içinde bulunmasıyla beraber bütün insanları kapsadığından dolayı buna gâşiye denildi. Vucuhun yevme izin haşi'a. Ey vucuhun fî zâlikel yevmi zelîletun hâdi'atun mehînetun. O günde yüzler zelil bir şekilde, boyun bükmüş bir şekildedir. Âmiletun nâsibe. Ey daibetul ameli fîmâ yet'abuha ve yüşkîhâ finnâr. Ateşte azap çekmesi ve yorulmasından dolayı amel içinde, devamlı yorgunluk içindedir o yüzler. Kâlel müfessirûn, müfessirler şöyle tefsir ediyor. هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْكُفَّرِ. Bu ayet kafirler hakkında nazil olmuştur. يَتَعَبُونَ وَيَشْقَوْنَ بِسَبَبِ جَرِّ السَّلَاسِلْ وَالْاَغْلَالِ. Zincir ve kelepçelerle sürüklenmekten azap görür ve yorulurlar. وَخَوْضِهِمْ فِي النَّارِ خَوْضَ الْاِبْلِ فِي الْوَحْلِ. Devenin çamura girmesi gibi, o çamurda sürüklenmesi gibi onlar da ateşe atılırlar, orada debelenirler. وَالسُعُودِ وَالْهُبُوتِ فِي تِلَالِهَا وَدَرَكَاتِهَا. Onun tepeleri ve çukurlarında çıkıp inmekten dolayı azap içinde olurlar ve yorulurlar. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Allah Azze ve Celle'nin Gafir Suresi 71 ve 72. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi. اِذِ الْاَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلْ يُسْحَبُونَ فِي الْحَم۪يمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. Onların boyunlarında ve ellerinde zincirler ve kelepçelerle çekilirler cehenneme doğru, kaynar suya doğru, daha sonra da cehennemde yakılırlar. وَهَذَا جَزَاءُ تَكَبُّرِهِمْ فِي الدُّنْيَا عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ. Bu onların dünya hayatında Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmaya karşı gösterdikleri kibirden dolayıdır. وَاِنْهِمَاكِهِمْ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ. Dünya lezzetlerine ve şehvetlerine dalmalarından dolayıdır. تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. Ey تَدْخُلُ نَارًا مُسَعَّرَةً شَد۪يدَةَ الْحَرْ. Sıcaklığı şiddetli olan, alev alev olan ateşe girerler. قال ابن عباس رضي الله عنهما. İbn Abbas efendimiz şöyle buyuruyor. قَدْ حُمِيَتْ فَهِيَ تَتَلَظَّ عَلَى عَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى. Onlar alev alev yanan, iyice kızmış olan ateşe Allah Azze ve Celle'nin düşmanları girerler. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ. Ey تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ مُتَنَاهِيَةِ الْحَرَارَةِ. Sıcaklıkta son hadde ulaşmış olan o kaynaktan su içirilirler. وَسَلَ حَرُّهَا وَغَلَيَانُهَا دَرَجَةً نِهَايَةِ. Onun kaynaması ve sıcaklığı son hadde ulaşmış bir suyu kaynağından onlara içirirler. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Ey لَيْسَ لِأَهْلِ النَّارِ طَعَامٌ اِلَّا الضَّرِيعٍ. Cehennem ehli için, ateş ehli için yiyecek olarak sadece dari' vardır. Dari' nedir? وَهُوَ نَبَتٌ ذُو شَوْكٍ. Bu içinde dikenleri olan bir ottur. تُسَمِّيهِ قُرَيْشْ اَشْشِبْرِقْ. Kureyş bunu şibrik diye isimlendirir. وَهُوَ أَخْبَثُ تَعَامٍ وَأَبْشَعُهُ. Bu yiyeceklerin en pisi ve en iğrencidir. وَهُوَ سُمٌ قَاتِلٌ. Öldürücü bir zehirdir. قَالَ قَتَادَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ buyuruyor. هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ وَأَبْشَعُهُ وَأَخْبَثُهُ. Bu yiyeceklerin en şerlisi, en kötüsü ve en çirkinidir buyurmuş. ذَكَرَ تَعَالَى هُنَا أَنَّ تَعَامَهُمْ ضَرِيعٌ. Allah Azze ve Celle bunların yiyeceğinin dari' olduğunu bu ayeti kerimede zikretti. وَقَالَ فِي الْحَاقَّةِ. Hakka suresinde 36. ayeti kerimede وَلَا تَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْل۪ينَ. Yiyeceklerinin sadece gıslin olduğunu söylemiş. İki ayette farklı farklı gelmesi وَلَا تُنَافِ بَيْنَهُمَا. Aralarında bir zıtlık yoktur, bir çelişki yoktur.
لأن العقاب

alwanun. Çünkü azaplar farklı farklıdır. Vel muazzabuna enva'un. Azap görecek olan kullar dünya hayatında yapmış oldukları ameller hasebince çeşit çeşittir. Feminhum men

تنوع العذاب بتنوع الإجرام bu şekilde günahların farklılıklarıyla azaplar da farklı farklı olur. La yusminu ve la yugni min cu' ey la yufidul kuvvete ve's-sumne fil bedeni yedikleri o yiyecek onların vücudunda bir kuvvet yapmaz, güç kazandırmaz ve aynı şekilde bir besin olarak bedenlerine gitmez. Ve la yedfe'ul cu' an akilihi yiyen kimseden açlığı kaldırmaz, gidermez. Kale Ebu Suud rahimahullah, Ebu Suud efendi tefsirinde şöyle buyuruyor. Ey leyse min şe'nihil isman vel işba. O yiyeceğin özelliği doyurmak veya da güç kazandırmak değildir. Kema huve şe'nu ta'amid dünya. Nasıl ki dünya hayatındaki yiyeceklerin özelliği buydu. İnsan dünya hayatındaki yiyecekleri yediği zaman doyar, güç kazanır, kuvvet kazanır. Ama bu ceza çekenlerin yedikleri yiyecek ne onlara güç verir ne de açlıklarını giderir. وَقَدْ رُوِيَ şöyle rivayet edilmiştir. اَنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِمُ الْجُعُ onlara açlık verilir. بِحَيْثُ يَتَّرُّهُمْ اِلَى اَكْلِ الدَّرِعِ öyle acıkırlar, öyle acıkırlar ki bu dari dediğimiz dikenli otu yerler. فَاِذَا اَكَلُوهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِمُ الْعَتَشِ bu otu yedikleri zaman onlara susuzluk verilir. فَيَتَّرُّهُمْ اِلَى شُرْبِ الْحَم۪يمِ öyle susarlar ki o sıcak olan, kaynamış olan o suyu içerler. İçmek zorunda kalırlar. فَيَشْوِ وُجُوهُهُمْ وَيَقْتَعُ اَمْعَاءُهُمْ bağırsakları parça parça olur, yüzleri kavrulur. Muhammed suresi 15. ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Ve suku ma'en hamimen faqatta'a am'a'ahum. Onlar kaynamış su onlara içirilir ve onların bağırsakları parça parça olur. Ve lemma zekara halal eşkiyai ehlen nar etba'ahu bi zikri halis suada ehlel cenneti Allah Azze ve Celle cehennem ehli olan şakî kulların durumlarını ayette zikredince hemen peşinden sa'id olan mümin kullarının cennet ehli olan kullarının hallerini bizlere zikretti. Fakale subhanehu ve teala ve şöyle buyurdu. Vucuhun yevme izin na'ime. Ey vucuhul mu'minine yevmel kıyameti na'imetun zatu behcetin ve husun. Kıyamet gününde müminlerin yüzleri parıldayan güzel bir şekilde olur. Ve işrakun ve nadaratun yine aynı şekilde parlak bir şekilde olur. Ke kavlihi teala Mutaffifin suresi 24. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimede beyan ettiği gibi ta'rifu fi vucuhihim nadraten na'im onların yüzlerinde nimetlerin parıltısını görürsün buyurmuştu. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ey لِعَمَلِهَا الَّذِي عَمِلَتْهُ فِي الدُّنْيَا dünya hayatında yapmış olduğu amellerden dolayı وَتَاعَتِهَا لِلّٰهِ رَاضِيَةٌ مُطْمَئِنَّ Allah-u Teala'ya olan itaatinden dolayı razı ve kalbi mutmain bir şekilde olur. لِأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ اَوْرَثَهَا الْفِرْدَوْسِ دَارَ الْمُتَّقِينَ çünkü bu amel onu muttaki olan takva sahiplerinin yurdu olan Firdevs cennetine götürür. Fi cennetin aliye ey fi hadaika ve basatina murtafi'atan mekanen ve kadran mekan olarak ve derece olarak yüksek bahçeleri kastediyor burada. Ve hum fil gurufati aminun o yüksek bahçelerde o kişiler emin bir şekilde kalırlar. La tesma'u fiha lagiye ey la tesma'u fil cenneti şetmen au sebben au fuhşen cennette kötü çirkin sözler işitmezler. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas efendimiz şöyle buyuruyor. La tesma'u ezen ve la batilen cennette o kimse ne eziyet verici bir söz ne de boş bir kelam işitmez. Fiha aynun cariye ey fiha uyunun tecri bil ma'is selsebil la tenqati'u ebeden sonsuza kadar kesilmeyecek selsebil suyunun

kendisinden aktığı pınarlar vardır. Kale Zemahşeri rahimahullah, İmam Zemahşeri şöyle buyuruyor. Ettenvinu fi aynun littekthiri, aynun kelimesinin nun harfinde bulunan tenvin hareketi çokluk ifade etmek için getirilmiştir. Ey uyunun kethiratun tecri miyahuha. Altında sulara akan birçok pınarlar vardır. Ayette bu kastediliyor diye buyurmuş. Fiha sururun merfu'a. Ey fil cenneti esirratun murtefi'atun. Cennette yüksek yüksek oturaklar veya yüksek yüksek yataklar vardır. Mükelleletun bizzebercedi vel yakut. Yakut ve zebercetle süslenmiş. Aleyhel hurul in. Onların üzerinde de huriler vardır. فَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّ اللّٰهِ اَنْ يَجْلِسَ عَلَى تِلْكَ السُّرُرِ الْعَالِيَةِ تَوَاضَعَتْ لَهُ. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin veli bir kulu oradaki yüksek olan o makamlara oturmak isterse o huriler onlara boyun büker, onlara yol verirler. وَاَكْوَابٌ مَوْضُوعَ. Ey وَاَقْضَاحٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى حَافَاتِ الْعُيُونَ. O pınarların kenarlarına konulmuş kadehler, bardaklar vardır. Mu'iddetun li şerabihim, o pınarlardan o kimselerin içmesi için hazırlanmış. La tahtacu ila men yemle'aha, onu dolduracak bir şeye, bir kişiye veya da bir şeye ihtiyaç duymazlar. Ve nemariku masfufe, ey ve vesaidu mukaddatun, yastıklar, minderler vardır. قَدْ سُفَّ بَعْدُهَا اِلَى جَانِبِ بَعْدٍ, birbirlerine dayandırılmış bir şekilde. لِيَسْتَنِدُّ اِلَيْهَا, oradaki kişiler onlara yaslansınlar diye. وَزَرَابِيُّ مَبَثُوثَهُ, ey وَفِيهَا تَنَافِسُ فَاخِرَهُ لَهَا خَمْلٌ رَقِيقٌ مَبْسُوتَةٌ فِي اَنْحَاءِ الْجَنَّةِ. Cennetin farklı farklı köşelerine serilmiş bir şekilde ince işlemeli kumaşın olduğu güzel, değerli halılar, örtüler vardır. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى الدَّلَائِلَ وَالْبَرَاهِنَ الدَّالَّ عَلَى قُدْرَتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ. Allah Azze ve Celle şakî kulların yerinden ve sa'id kulların yerinden bahsettikten sonra bizlere kendi birliğine ve kudretine delalet eden delilleri zikretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ey, اَفَلَا يَنْظُرُ هَا اُلَاءِ النَّاسِ نَظَرَ تَفَكُّرٍ وَاَعْتِبَارٍ. Bu insanlar ibret nazarıyla bakmazlar mı? اِلَى الْاِبِلِ, develere. كَيْفَ خَلَقَهَ اللّٰهُ خَلْقًا عَج۪يبًا بَد۪يعًا. Mükemmel bir şekilde Allahu Teala'nın onu nasıl yarattığına bakmazlar mı? Yedullu ala kudreti halikiha, bu şekilde mükemmel bir varlığı yaratan, böyle mükemmel bir varlığın olması onu yaratan Halik'in kudretine delalet eder. Buna bakıp bunu görmezler mi? Kale fit teshil, teshil kitabında şöyle buyuruyor. Fil ayeti haddun alen nazari fi hilqatiha. Ayet-i kerimede devenin yaratılışına bakmaya bir teşvik vardır. Lima fiha min al-acaib fi kuvvetiha ve inqiyadiha ma'a zalika li kulli da'ifin. Çünkü deveye baktığınız zaman, onun yaratılışındaki mükemmelliğe baktığınız zaman, kendisinde kuvvet güç olmasıyla beraber kişi ne kadar zayıf olursa olsun deve ona boyun eğer. Ve sabruha al-atashi, çölde günlerce susuz kalmaya sabreder. وَكَثْرَةِ الْمَنَافِعِ اللَّتِي ف۪يهَا, kendisinde birçok menfaatin olması. مِنَ الرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا, üzerine eşya konulabilir, deveyle eşya taşınabilir veya deveyi bir binek hayvanı olarak kullanılabilir. وَاَكْلِ لُحُومِهَا وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا, eti yenilebilir, sütü içilebilir. وَغَيْرِ ذَٰلِكَ, bunun dışındaki birçok fayda kendisinde varken Allahu Teala kullarının, bu devenin bu haline bakıp onu yaratan zatın tek kudret sahibi olduğunu görsünler diye ayet-i kerimede teşvik vardır. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Ey وَاِلَى السَّمَاءِ الْبَد۪يعَةِ الْمُحْكَمَةِ, eşsiz ve kusursuz olan semaya bakmazlar mı? كَيْفَ رَفَعَ اللّٰهُ بِنَاءَهَا, Allah-u Teala onun binasını nasıl yüksekte kılmış.

Ala sümkaha kalınlığını artırmış, bila amedin ve la daim, hiçbir destek, hiçbir kolon, hiçbir dilek olmaksızın. Ve ilel cibali keyfe nusibet. Ey ilel cibali şahika keyfe nusibet alel ardi nasban sabiten rasihan la yetezelzel. Dağlara bakmazlar mı? O yüksek dağların nasıl yere sabit bir şekilde kılınması, yere kök salmasını görmezler mi? O kadar kök salmış ki hiçbir şekilde sallanmaz ve titrenmez. Buna ibret nazarıyla bakmazlar mı? Ve ilel ardı keyfe sutihat. Ey ve ilel ardı leti ya'işûne aleyha. Üzerinde yaşadıkları yere bakmazlar mı? Keyfe busitat ve muhidet. Nasıl yayılmış, nasıl böyle hazırlanmış, hatta saret şasi'aten, vasi'aten yestekirrune aleyha. Engin ve geniş, uzun uzadıya bir şekilde kılınmış ki insanlar onun üzerinde kalıp yaşalarını, yaşamlarını sürdürsünler diye. Ve yezra'une fiha enva'al mezru'at, ve o yeryüzünde ziraat çeşitlerinin, birçok ziraat çeşitlerini orada yapsınlar diye. قال الألوسي رحمه الله إمام ألوسي şöyle buyuruyor: ولا ينافي هذا القول بأنها كرة. Bu söylediğimiz kavl, uzun uzadıya geniş yayılmış bir şekilde yeryüzünü vasıfladık. Böyle vasıflanması yeryüzünün kurevi olduğu, kurevi olduğu dediğimiz, yani ey kureviyete şekli, şekli böyle tam yuvarlak daire değil ama ona yakın olduğunu, küre şeklinde olması sözüyle çelişmez. Limekani izamiha, çünkü yeryüzü o kadar büyük, o kadar geniştir ki bu kürevi olması onun düz bir şekilde, insanların üzerinde düz bir şekilde durmasına engel değildir. Burada bir çelişki yoktur. Vel hikmetu fi taksisi hazihil eşya bizzikir. Allah Azze ve Celle bizlere deve, gökyüzü, yeryüzü, dağları ibret nazarıyla bakmamızı bildirdi. Neden sadece bu dördünü zikretti? Bundaki hikmet nedir? Ennel Kur'ane nezele alel Arabi. Kur'an-ı Kerim Araplara nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve kânu yusafirûne kethîran fil evdiyeti vel berâri. Bu Araplar çoğu zaman vadilerde, çöllerde sefer ederlerdi, yolculuk yaparlardı. Munferidine aninnas, insanlardan ayrı kalırlardı. Vel insanu iza ibtaada anil medineti akbala ala tefekkür. Bir insan şehirden uzaklaştığı zaman tefekküre dalar. Fe evvelu ma yaqa basaruhu alel ba'ir allazi yerkabuhu. İlk gözünün çarpacağı şey kendisiyle yolculuk yaptığı devesidir. Feyara manzaran aciben. Deveye baktığı zaman mükemmel bir manzara görür. Ve in nazara fawq, ve in nazara fawq, eğer ki yukarıya bakarsa lem yara gayra's sema. Semanın dışında hiçbir şey görmez. Ve in nazara yeminen ve şimalen, sağına soluna bakarsa lem yara gayra'l cibal, dağlar dışında bir şey görmez. Ve in nazara taht, altına bakarsa lem yara gayra'l ardı, yerden başka bir şey görmez. Felizalike zekara taala hadihi'l eşya. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle bu şeyleri zikretti. Çünkü o dönemdeki insanların yolculuk esnasında göreceği şeyler olduğundan dolayı sadece bunlara bakarak bile Allah Azze ve Celle'nin varlığını, birliğini, kudretini görebilirlerdi. Kale İbn-i Kesir Rahimahullah, İbn-i Kesir Rahimahullah şöyle buyurmuş: Nebbehe Teala el-Bedeviyye على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه. Allah Azze ve Celle çölde gezen kimseye dikkat çekti. Neye dikkat çekti? Kendi üzerine binip yolculuk yaptığı devenin aslında bir delil olduğuna dikkat çekti. Aynı şekilde وَالسَّمَاءِ الَّتِي فَوْقَ رَأْسِهِ, başının üzerinde olan semaya dikkat çekti. وَالْجَبَلِ الَّذِي تُجَاهَهُ, ve karşısında bulunan dağlara dikkat çekti. Vel ardilleti tahtahu, altında bulunan

0: yere dikkat çekti. Bunların hepsinin delil olduğuna dikkat çekti Allah Azze ve Celle. Neye delildir bunlar? Ala kudreti haliki zalike ve sani'ihi. Bunları yaratan zatın kudretine bir delil olarak gösterdi. Ve ennehu rabbul azim ve Allah Azze ve Celle'nin yüce Rabbimiz olduğuna bir delildir. El halikul malikul mutasarrifil lezi la yestahikkul ibade sivahu. O Allah Azze ve Celle ki Halik'tir, bütün mahlukatı yaratandır, her şeyin sahibidir ve her şeyde tasarruf sahibidir. Öyle ki onun dışında hiç kimse ibadete layık değildir. Bu delilleri Allah Azze ve Celle bizlere göstererek bizlere bunlarda tefekkür etmemizi buyuruyor. İnsanoğlu bunlara baktığında, bunlara tefekkür ettiğinde başka hiçbir delile ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle'nin varlığını ve birliğini, kudretini kabul etmesi için. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo Hayatın Kalbine Radyo Belgeseli Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli.

0: Ulu Bey'in ülkesinin başşehri ve sarayı ilim ve sanata verdiği ehemmiyet neticesinde kısa zamanda şairler, edipler, ilim adamlarına mesken olmuş, içinde bulunulan çağın nabzını tutmuştur. İlmin hakim olduğu bir ülkede ilimle uğraşan bir fert olmayı hükümdarlığa tercih ederim, diyen Ulu Bey, hem hükümdar hem de çağının en büyük astronomudur.
1: Büyük savaşçı Timur'un torunu Şahruh Mirza Bey'in oğlu Ulu Bey, 1394'te Güney Azerbaycan'ın Sultaniye şehrinde doğmuştur. Ulu Bey'in asıl ismi Muhammed Taragay'dır. Lakin ismi Büyük Bey manasına gelen Ulu Bey olarak değiştirilmiştir. Çünkü eski Türk geleneğinde çocuğa Muhammed ismi konulmuşsa bile, isme, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e hürmeten

0: hiç kimseye bu isimle hitap edilmezdi. Ulu Bey 11 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, yanı sıra Arapçayı mükemmel bir şekilde öğrenmişti. İlim yolunun banisi Ulu Bey cetvellerinin girişinde Kur'an'ın ayeti yer alır.
1: Bıraktığımız izler ne olduğumuzu gösterir.
0: Ona atfolunan şu görüşün belirttiği gibi, dinler sis gibi dağılıyor, imparatorluklar çözülüyor ama alimlerin çalışmaları ebediyen baki kalıyor demiştir.
1: Ulu Bey çocukluk ve gençlik yıllarında bilim ve sanatın kalıcı olabileceğinin farkına varmıştır. Genç yaşlarda matematikle ilgilenmeye başlayan Ulu Bey, bu hususta en müşkil meseleleri bile çözebilmiş, ilimle uğraşmayı kendine zevk edinmiştir. İslam alemi başta olmak üzere dünyanın sayılı astronomlarından olan Ulu Bey, daha küçük yaşlardayken ilme aşıktı. Bu aşkı, ilme ve güzel sanatlara meraklı olan babası Şahruh Bey aşılamıştı.
0: 1409'da hükümdar olan Ulu Bey, kendini idarecilikten çok ilme vermiştir. Sarayını bir akademi haline getirmiş, zamanın meşhur bilginlerini etrafına toplamış, soru ve sonuçlarla bilimde ve sanatta keşiflere dalmıştır. Ulu Bey bir sözünde, ihtiyar olmasına rağmen saçları ağarmayan, din ve millet ihtilaflarına rağmen üzerine toz düşürmeyen ilim hikmettir. Özellikle matematik ve felsefe ilimleri medeni hayatın ürünü olarak kabul edilmelidir demiştir.
1: 15. yüzyıl ilim ve sanat hayatı üzerinde büyük bir tesir bırakan, milli irfanımıza hizmet eden Ulu Bey, Semerkand'ı, Buhara'yı abidelerle süslemiş, şiir, sanat ve edebiyat hareketlerine teşvik etmiş, matematik ve astronomi çalışmalarına iştirak etmiştir. Timurlular devri hükümdarlarından Ulu Bey, bütün imkanlarını seferber ederek oluşturduğu, varlığı ve fikirleriyle katıldığı, dünyanın en büyük ve en uzun süreli bilim-sanat konseyinde edebiyat, felsefe, matematik, astronomi, tıp sahasında insanlık için ciddi gelişmelere ön ayak olmuştur.
0: Vaktinin çoğunu meşhur rasathanesinde geçiren, güneş sistemini ve yıldızları bitmez tükenmez bir aşkla inceleyen Ulu Bey, astronomi ilmi dışında da zamanının en büyük bilgini olarak anılmıştır. O, yüzyıllar sonra bile astronomlara örnek olmuş, onun keşifleri bazı çalışmaların kaynağı ve dayanma noktası olarak gösterilmiştir. Dönemin astronomisine damgasını vuran Ulu Bey'in Dillere Destan Rasathanesi, Semerkant şehrinin doğu yönünde alçak bir tepenin üzerindedir.
1: Hayatını bilime adayan Ulu Bey, kurduğu rasathanede yeryüzünün güneş etrafındaki tam devrini 365 gün 6 saat 9 dakika 6 saniye olarak hesaplamış. Bugün düşündüğümüzde nasıl olur diye bizleri şaşkına çeviren bu buluş, aradan asırlar geçip 21. yüzyıla gelindiğinde bile neredeyse değişmiyor. Günümüzün en modern cihazlarıyla yapılan hesaplarla Ulu Bey'in hesapları arasında sadece ve sadece 58 saniye fark var.
0: Gıyasüddin Cemşit, Ulu Bey için yaşadığı yüzyıl ve yakın tarihlerinde hükümdarların en büyüğü, adil, merhametli, alim, milletlerine destek ve sahip, o devirlerdeki Arap-Acem hükümdarlarının efendisi, Doğu ve Batı'nın hükümdarı der. Bu sözler Ulu Bey'in ilim adamlığı kadar yönetmekte de mahir ve mükemmel olduğunu ifade eder. Dünyaya gücü, güveni, hakimiyeti ve gelişmişliği bir kez daha öğreten Timur'un torunu olan Ulu Bey, kendi adına para bastırmıştır. Paranın üzerindeki ifadelerin Türkçe olduğu saptanmıştır.
1: Orta Asya tarih ve coğrafya mütehassısı Fransız bilgin Fernand Grenan da Ulu Bey ruh ve zeka bakımından dikkate değer bir insandı. Usta bir şair, alim bir din adamı, yüksek bir matematikçiydi der. Batı ilim dünyası onu çağının en büyük astronomu olarak görür. Onun hatırası günümüzde dahi hala canlılığını korur. Merkezi Amerika'da bulunan Milletler Arası Astronomi Derneği, ayın görünen bir bölgesine onun adını vermiştir. Burası bugün Ulu Bey Krateri adıyla anılmaktadır.

0: Astronomi ile ilgili çalışmaların temelini trigonometrinin oluşturduğunu bilen Ulu Bey, önce trigonometri üzerinde çalışmalar yapmış, henüz işin başındayken bir derecelik yayın sinüs değerini hesaplamıştır. Kendisinden önceki doğulu ve batılı bilginlerin tahmini ve takribi çalışmalarını terk edip, cebir ve geometriye dayalı bir hesaplama esası tespit ederek trigonometride yeni bir araştırma çığırı açan Ulu Bey, astronomi çalışmalarında kullandığı birçok aleti bizzat kendi yapmıştır.
1: Ulu Bey bizzat kendi iradesi altında yapılan ilmi çalışmaların neticesi olarak kendi adıyla anılacak en önemli eserini, Ulu Bey Zicini vücuda getirmiştir. Bu eser, bütün bu çalışmaların tarihindeki yaşayan en önemli ve tek tanığıdır. Ulu Bey'in hazırladığı bu zic, devrin ilmi esaslara dayanan yegane cetveliydi. İlk olmamasına rağmen bu zicin çok önemli oluşunun sebebi, daha önce hazırlanmış ziclerde bulunan rasat ve hesaplama hatalarının düzeltilmiş olmasıdır.
0: Ulu Bey zicinin, yani Ulu Bey'in yıldız kataloğunun doğru olmasının yanı sıra en önemli özelliklerinden biri de yıldız hareketlerini daha mükemmel göstermesidir. Bugün hala Kandilli Rasathanesi'nde Hicri ve Kameri ay başlarının hesaplanmasında kullanılan kriter, Ulu Bey zicinden faydalanılarak yapılmaktadır. Farsça yazılmış olan zic, 1665 yılında İngiltere'nin Oxford şehrinde basılmış ve Avrupa dillerine çevrilmiştir. İlim adamlarının ellerinden düşmeyen bu zicin Farsçası 1842'de, Fransızca tercümesi de 1853'te neşredilmiştir.
1: Ulu Bey'i dünyaya tanıtan, astronomi alanındaki bilgisi bu konuyla alakalı eserleri olmuştur. Onun en ünlü eseri Semerkant'ta yaptırdığı Büyük Rasathanesi'dir. Zamanımızdan 550 sene kadar önce yapılan bu rasathanedeki çalışmalar, çağımızın astronomi çalışmalarına dahi yön vermektedir. Birkaç yüzyıl ilme merkezlik eden Semerkant'tan yansıyan Ulu Bey ışığı, hala dünyayı ve insanlığı aydınlatmaktadır. Sadece İslam dünyasının değil, bütün ilim dünyasının en seçkin simalarından biri olarak anılan ve eserlerinin işlerliğiyle hala yaşayan Ulu Bey, 1449 yılında vefat etmiştir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Şengül. Canı dilden. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dilden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün sizlerle buluşuyoruz Canı Dilden programında. Programımızda bizden bir iz taşıyan hikayeler, geçmişte ve günümüzde yaşamış alimlerimizin kitaplarından nasihatler, kıssadan hisseler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir ve programımızın sonunda Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El Minhacü Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Efendim bizden bir iz taşıyan hikayelerle Canı Dilden programı başlıyor. Hoş geldiniz. Bugün sizler için seçtiğimiz hikayemiz Allah haramdan kaçanı haramdan korur hikayesi. Ünlü hükümdar Timur'dan sonra yerine geçen oğullarından Şahruh, babasının tersine bilime ve bilgine değer veren dindar, halim, selim biriydi. Bilginlerle oturup kalkmaktan zevk alırdı. Şahruh, çevresindeki bilgin kişilerden biri de Nimetullah Efendi'ydi. Aynı zamanda evliyadan olan Nimetullah Efendi'nin dilinden düşürmediği bir söz vardı. Allah haramdan kaçanı korur. Yani kişi haramdan kaçarsa Allah ona haram yedirmez, nasip etmez demek istiyordu. Bu sözü sık sık tekrar eder, bununla biraz da hükümdar ve adamlarını uyarmak amacı güderdi. Şahruh da bunun her zaman mümkün olmayacağını, insanın bazen bilmeden de harama el uzatabileceğini ileri sürerdi. Şahruh bir gün sarayında özellikle Nimetullah Efendi'yi ağırlamak üzere bir ziyafet düzenledi. Başta hükümdar ve Nimetullah Efendi olmak üzere davetliler sofraya oturdular. Baş yemek kehribar gibi kızarmış bir kuzu çevirmesiydi. Herkes gibi Nimetullah Efendi de iştahla yiyor, yedikçe Allah haramdan kaçanı korur sözünü tekrarlayıp duruyordu. Hükümdar ve adamları da bıyık altından gülüyorlardı. Nihayet yemek bitti. Şahruh Nimetullah Efendi'ye sordu. Allah haramdan kaçanı her zaman ve her durumda korur mu? Evet korur. Haramdan kaçana Allah haram nasip etmez. Ama hocam seni korumadı. Sen de bizimle birlikte haram yedin. Hayır, ben haram yemedim. Haramı siz yediniz. Boşuna iddia etme hocam. Sofrada yediğimiz kuzuyu benim adamlarım çalmıştı. Hırsızlık malıydı o. Olabilir, size haramdı. Ama bana helaldi. Hükümdar la havle çekti. Nasıl olur hocam? Çalınmış bir kuzu bize haram, sana helal. Nasıl olur? Nimetullah Efendi sözünü bağladı. Eğer inanmıyorsanız kuzunun sahibini bulun, sorun. Gerçekten hükümdarın adamları çaldıkları kuzunun sahibini buldular. Yaşlı bir kadın da kuzunun sahibi. Kuzuyu çaldıklarını, pişirip yediklerini itiraf ettiler ve parasını ödemek istediklerini söylediler. Kadın parasını almayı reddetti ve kendilerine beddua etti. Ben o kuzuyu parası için değil, bu havalide Nimetullah Efendi diye bir mübarek zat varmış. Ona ikram etmek için yetiştiriyordum diye açıklamada bulundu. Anladılar ki Allah haramdan kaçanı her zaman ve her durumda korur ve korumuştu da. Evet kıymetli dinleyenler, gerçekten de durum böyle. Allah haramdan kaçanı her türlü korur. Bu hikayeyle de bunu bir kez daha pekiştirmiş olduk. Sizler için bugün bir hikayemiz daha var. O da Allah kulundan vazgeçmez hikayesi. Zunnini Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil Nehri'nin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken bir de baktım ki görünmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor. Çok korkmuştum. Beni onun şerrinden koruması için Cenab-ı Hakk'a sığındım. Akrep nehre geldiğinde sudan büyük bir kurbağa çıkıp akrebe doğru geldi. Akrep kurbağanın sırtına binip suyun üzerinde yüzüp gittiler. Bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. Ben de onların nehrin kenarından takip ettim. Nehrin karşı yakasına geçtiklerinde akrep kurbağayı bırakıp dalları büyük, gölgesi çok olan bir ağacın yanına gitti.
Bir de baktım ki ağacın altında Allah'a asi bir genç mışıl mışıl uyuyor. Kendi kendime "La havle ve la kuvvete illa billah. Bu akrep nehrin ötesinden buraya kadar bu genci sokmak için geldi." dedim ve içimden akrep gence yaklaştığı zaman hemen akrebi öldürmeye karar verdim. Akrebe yakın bir yerde durdum. Bir de baktım ki karşıda büyük bir yılan genci öldürmek için gence doğru geliyor. Bu sırada akrep yılanın üzerine hücum etti ve başını sokmaya başladı. Akrep yılanın ölmesine kadar başını sokmaya devam etti. Yılan öldükten sonra akrep nehre döndü. Kurbağa da onu orada bekliyordu. Akrep tekrar kurbağaya binip nehrin öte yanına geçti. Ben de arkalarından baka kaldım. Sonra gencin yanına geldim. O hala uyuyordu. Akabinde başucunda kendi kendime şöyle dedim: "Ey uyuyan genç! Allah seni, sen fark etmesen de, karanlığın içindeki her türlü kötülükten korur. Sen uyusan bile Allah uyumaz. O kullarına çok merhametlidir." dedim. Genç benim bu sözlerim üzerine uyandı ve başından geçen olayları kendisine anlattım. Ve hemen tevbe etti. Bütün yapmış olduğu kötü davranışlarından vazgeçip iyilerden oldu ve ölünceye kadar hayatı böyle devam etti. Allah ona rahmet etsin. Efendim şimdi bir eser dinleyeceğiz. Güftesi Yunus Emre Hazretlerine ait olan bir eser. Aslında bir şiir, çok da sevdiğim bir şiir. "Dolap niçin inilersin? Derdim vardır, inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, anın için inilerim." Efendim Sami Savni Özer'den Güftesi Yunus Emre Hazretlerine ait olan "Dolap Niçin İnilersin" eserini sizlerle paylaşıyoruz.

Meymun bin Mihran radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğüt verdiği birine şu tavsiyede bulunmuştur. Beş şey gelmeden önce şu beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyetten önce boş zamanlarının, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin, ölüm gelmeden önce hayatının. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beş maddede pek çok ilmi, bilinmesi gerekeni bir arada toplamış. Çünkü insan ihtiyarlığında yapamayacağı pek çok vazifeyi gençliğinde çok rahat bir şekilde yapabilmektedir. Allah'a isyan ve günah içerisinde harcanan bir gençlik, yaşlandıktan sonra asla geri döndürülemez ve ondan istifade etmek mümkün olmaz. O halde insanın yaşlılığında kendisine kolaylık olması için gençliğinde çokça hayırlı ve salih amellerde bulunması gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hastalık gelmeden önce sağlığının sözüne gelince, sağlıklı insan hem malında hem de nefsinde söz sahibidir. O halde insanın sağlığına önem vermesi ve bunun içinde hem malıyla hem de bedeniyle salih amellerde bulunması gerekir. Çünkü insan hasta olduğu zaman artık zayıf düşer ve ibadetlerden de geri kalır. Hastalığa yenik düşüp öldüğünde ise malının ancak üçte biri kendisi adına tasadduk edilebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin meşguliyetten önce boş zamanlarının sözüne gelince, yani geceler insanın boş olduğu zamanlardır. Gündüzse çalışmayla meşgul olunan saatlerdir. O halde insan geceleri boş geçirmemeli ve namaz gibi ibadetlerde değerlendirmelidir. Gündüz çalıştığı zamanlardaysa mümkünse oruç tutmalıdır. Özellikle kış ayları, gündüzlerin kısalığı ve sıcaklığın olmaması gibi sebeplerle oruç tutmaya daha da müsaittir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Kış mevsimi mümin için bir ganimettir. Geceleri uzundur, kalkıp namaz kılabilir, gündüzleri kısadır, oruçla değerlendirilir.

indirilebilir. Diğer bir rivayette ise şöyle buyurmuştur. Geceler uzundur, onu uykuyla kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu da günahlarınla bulandırma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fakirlik gelmeden önce zenginliğin sözüne gelince, Allah Teala'nın sana vermiş olduğu rızka rıza gösterip kanaat et. Başkalarının elindekine göz dikme, tamahkar olma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm gelmeden önce hayatının sözüne gelince. Çünkü insan hayatta olduğu müddetçe amel işlemeye devam edebilir. Ancak ne zaman ki ölürse artık amel edemez. O halde mümin kul şu fani dünyanın günlerini zayi etmemeli. Ömründen geriye kalan günleri ganimet bilip değerlendirmelidir. Hikmet ehli bir zat şunları söylemiştir. Çocukken çocuklarla beraber oyunlar oynarsın. Gençliğinde ise arzu ve heveslerinin peşine takılarak gaflete dalarsın. İhtiyarladığında ise güçten kuvvetten düşersin. Peki ne zaman Allah Teala için ibadet edeceksin? Yani öldükten sonra Allah'a ibadet edemeyeceğin ortada. Sen ancak hayatta olduğun müddetçe Allah için çalışmaya, ibadet etmeye güç yetirebilir, ölüm meleğinin gelişi için hazırlanabilirsin. Ölüm meleği için hazırlıklı ol. Onu hiçbir zaman aklından çıkarma. Zira o seni hep hatırında tutmaktadır.

Sabit Bunani, Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine "Mümin kimdir bilir misiniz?" diye sordu. Sahabeler "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diye karşılık verdiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "Mümin, Allah Teala'nın o kimsenin kulaklarını sevdiği şeyleri işittirip doldurduğu kimsedir. Şayet bir kul her kapısı demirden olan 70 tane iç içe odası bulunan bir evin en içinde olsa ve burada Allah Teala'ya ibadet ve taatle meşgul olsa, Allah Celle Celaluhu ona amelinin elbisesini giydirir. Sonra insanlar onu konuşurlar ve hakkında daha fazla övgüde bulunurlar. Sonra sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, bu artma nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mümin, amelinin fazlalaşmasından hoşlanır. Bunun için devamlı amel eder," diye cevap verdi. Ardından, "Facir, yani günahkar kimdir bilir misiniz?" diye sordu. Sahabeler yine, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. "Facir, yani günahkar, Allah Teala'nın o kimsenin kulaklarının sevmediği şeyleri işittirip doldurduğu kimsedir. Şayet bir kul her kapısı demirden olan 70 tane iç içe odası bulunan evin içinde olsa ve burada Allah Teala'nın hoşlanmayacağı amellerde bulunsa, Allah Celle Celaluhu ona amelinin elbisesini giydirir. Sonra insanlar onun hakkında konuşmaya başlarlar. Her defasında onun hakkında daha fazla nefretle bahsederler. Sahabeler, "Ya Resulallah, bu artma nasıl oluyor?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Facir, fücurunun yani günahının fazlalaşmasından hoşlanır," buyurdular. Hamid Leffaf rahmetullahi aleyh demiştir ki, "Allah Teala bir kimsenin helak olmasını istediği zaman ona üç şeyi müptela eder. Birincisi, ona ilim verir ancak o alimlerin ameliyle amel etmez. İkincisi, ona salihlerin sohbetinde bulunma fırsatı verir ancak o salihlerin haklarına riayet etmez. Onlara saygıda kusur eder. Üçüncüsü, ona ibadet ve amelin kapısını açar ancak o bunları ihlassız olarak yapar." Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh diyor ki, "Bunun böyle olmasının sebebi o kişinin niyetinin kötülüğü ve istikametinin bozukluğudur. Eğer niyeti sağlam ve sahih olsa elbette Allah Teala ona yaptığı amelden menfaat görmeyi nasip eder." Abdullah bin Amr bin As anlatıyor. "Babam çoğu zaman bilinci ve konuşması yerinde olmasına rağmen ölüm kendisine gelen birinin bunu tarif edememesine hayret ediyorum" derdi. Sonra bir gün babam da ölüm döşeğine düştü. Aklı ve konuşması hala yerli yerindeydi. Babama, "Babacığım, hani sen kendisine ölüm gelip bilinci ve konuşması yerinde olmasına rağmen ölümü anlatamayan kişiye şaşarım derdin ya, işte şimdi bize ölümü anlat" dedi. Dedi ki, "Oğlum, ölüm gerçekten anlatılamayacak kadar büyük bir hadiseymiş. Fakat birazcık olsun ondan bahsetmeye çalışayım. Vallahi sanki omuzlarıma Radva ve Tihame dağları yüklenmiş ve sanki ruhun bir iğne deliğinden geçiriliyor gibi. Sanki karnımda dikenlerle dolu bir çalı var. Gökyüzü adeta yeryüzüne kapaklanmış ve ben de bu ikisinin arasında ezilmişim." Ve şöyle devam etti. "Oğlum, benim hayatımı üç kısma ayırabiliriz. İlk zamanlar ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi en çok öldürmek isteyenlerden biriydim. Keşke o zamanlar ölseymişim. Sonra Allah Teala bana hidayeti nasip etti ve Müslüman oldum. Bundan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan en çok sevdiğim kişi oldu. Öyle ki sanki Süreyya yıldızının tepesinde gibiydim. Böylelikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem benim cenaze namazımı kıldırmış hem de

onun duasını almış olurdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra dünya işlerine daldık. Şimdi Allah Teala'nın katında halim nice olur bilemem. Babam vefat edene kadar yanından ayrılmadım. Allah ona rahmet eylesin. Şakiki Belhi rahmetullahi aleyh diyor ki, İnsanlar şu dört şeyde bana kavli, sözlü olarak uydular. Ancak dört şeyde de fiili olarak muhalefet ettiler. Şöyle ki, birincisi, biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz diyorlar. Ancak hiç de köleler gibi davranmıyorlar. İkincisi, Allah Teala rızıklarımıza kefildir diyorlar. Fakat dünyalık işlerle uğraşmadan kalpleri mutmain olmuyor. Üçüncüsü, ahiret dünyadan hayırlıdır diyorlar. Fakat dünya malı toplamaya devam ediyorlar. Dördüncüsü, gün gelecek bizler de öleceğiz diyorlar. Ancak hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Ebu Derda radıyallahu anh, Ebu Zer radıyallahu anh ve bir rivayette de Selman-ı Farisi radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş olmasına rağmen en bilinen meşhur rivayete göre Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç kişi var ki beni hayretlere düşürdü. Hatta güldürdü. Ve yine üç şey var ki bunlar da beni hüzünlendirdi ve ağlattı. Beni güldüren üç kişi, bir kişi var ki o dünyayı isteyip duruyor. Ama ölüm de onu istiyor. Yani ardı arkası gelmeyen hedefler, arzular peşinde. Ölümü hiç mi hiç düşünmüyor. Bir kişi var ki ölümden ve kıyametten gafildir. Fakat ölüm kimseden gafil kalmaz. Bir kişi var ki hayatını gülüp eğlenmekle geçiren kişi. Fakat o Cenab-ı Hakk'ın kendisinden razı olup olmadığını bilmez. Beni ağlatan üç şey. Birincisi dostlardan ayrılık. Yani Hz. Muhammed'in ve ashabının vefatları. İkincisi ölümün gelip çatması. Üçüncüsü Allah'ın huzurunda durmak, Rabbimin beni nereye göndereceğini hiç bilmiyorum. Acaba cennete mi yoksa cehenneme mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde eğer sizin ölüm hakkında bildiklerinizi hayvanlar bilseydi korkudan erirlerdi de onlar da yiyecek bir et parçası bulamazsınız buyurmuşlardır. Hamid-i Leffaf rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Her kim ölümü çokça anarsa ona üç şey ikram edilir. Birincisi hemen günahlarına tövbe eder. İkincisi kendisine verilen rızka kanaat getirir. Üçüncüsü ibadetlerinden neşeli ve huzurlu olur. Kim de ölümü anmaz, ondan gafil kalırsa üç şeyle cezalandırılır. Birincisi tövbesini erteler durur. İkincisi kendisine verilen yeteri kadar rızka kanaatsizlik gösterir. Üçüncüsü ibadetlerinde tembellik yapar.

Efendim, birlikte çalışmaktan çok keyif aldığım bir isimden dinlediniz. Sultan'ın eserini sevgili Servet Tekin ağabeyimden dinlemiş oldunuz. Çok kıymetli bir eser. Biz de sizlerle paylaşmış olduk. Ve şimdi de programımız Sufi Kavramlar köşesiyle devam ediyor. Sufi Kavramlar'da bugün sizin için seçtiğimiz kelimemiz masiva. Masiva, Allah'tan başka her şey anlamında bir tasavvuf terimi. Sözlükte şey anlamına gelen ma ile başka, gayr anlamındaki siva kelimesinden türetilmiş bir tabir olan masiva, masiva Allah, masivel hak şeklinde de kullanılır. Tasavvufta insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey masiva olarak anılır. Sofiler mal mülk, servet düşkünlüğü, büyüklenme, gösteriş, haset ve benzeri kötü huyları masiva saydığı gibi keşf, ilham ve keramet gibi hususları da masiva olarak görmüşler. Bunlardan kurtulmanın güçlüğüne dikkat çekmişlerdir. Yine sufiler masivadan ilgi kesmeyi, dünya ve dünya nimetlerine önem vermemek ve toplumdan uzaklaşmak olarak değil, toplum içinde yaşayarak dünya nimetlerinden faydalanmak fakat dünya ve içindekilere kalben bağlanmamak gerektiğini söylemişlerdir. Allah dostlarına ihtiyaç. Kıssa. Varna Savaşı

Bursa'da Haçlı ordusunu bozguna uğratan Sultan II. Murat savaş meydanını geziyormuş. Düşman askerlerinin hepsinin genç olduğunu görünce komutanlarından birine "Çok garip. Bu kadar ölünün içinde bir aksakallıya rastlamadım." demiş. Komutan nükteli bir soruyla cevap vermiş. "Sultanım, aralarında bir aksakallı olsaydı başlarına bu felaket gelir miydi? Hisse, her zaman Allah dostlarına ihtiyaç duyarız. Çünkü onlar sırf Allah rızasını gözeterek insanların dünyada ve ahirette kurtulmaları için gayret ederler." Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü's-Seniyye adlı eserinde Allah Teala'nın emir ve yasaklarına riayet hususunda şöyle buyuruyor: "Kardeşlerime emrettiği ve nehyettiği şeyler hususunda Allah Teala'ya itaat ederek ona karşı takva sahibi olmalarını nasihat ediyorum. Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarına takvayı emretmiştir." Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, böylelikle bir Canı Dilden programının daha sonuna gelmiş olduk. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Canı Dilden programıyla, bizden bir iz taşıyan hikayelerle, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatlerle, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, Sufi kavramlar bölümümüzde ve kıssadan hisselerle, son olarak da Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacü's-Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultan Gazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ile 95 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Dün sabah başlayan yağışlar neticesinde Boğaz çevresi ve Avrupa yakasının kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultan Gazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ile 95 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, diğer ilçelerde ise metrekareye 10 ile 40 kilogram arası yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin devam etmesinin beklendiği, gün boyu kuvvetli sağanak yağmur geçişleriyle birlikte rüzgarın aralıklı hamlelerle yer yer kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi. Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde şüpheli Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Busek Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, Caferoğlu'nun şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde şüpheli Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirtilen açıklamada, şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 bin lira para çıkışı gerçekleştirildiği belirlendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen'in gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut'unsa başka bir suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yağdoğlu'nunsa firari olduğu belirlendi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Mali analizlerde şüphelilerin üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve yönettikleri incelenen hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı ve cep telefonu hattı temin eden, hesapların kullanılmasına aracılık eden ve suç organizasyon içinde birlikte hareket eden şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. verdi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda örgütün güncel yapılanmasına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen Haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140. maddeleri kapsamında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen, dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyallerle örgütsel dokümanlara el konuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü başkent Riyad'da engellenen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını ve 15 evde maddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada sivil savunma sözcüsünün ifadelerine yer verildi. Açıklamada Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının başkent Riyad'a düştüğü belirtildi. Olayda iki kadın, bir erkek ve bir çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, 15 konutta ise sınırlı çapta maddi hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada bu tür durumlar için onaylanmış standart prosedürlerin ve gerekli tedbirlerin derhal uygulamaya konulduğu ifade edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Mağrib ilinin Harip ilçesine 4 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Husilere yakın Mesira televizyonunun haberine göre Mağrib iline bağlı Harip ilçesi 4 hava saldırısının hedefi oldu. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest 2026 tatbikatının tamamlandığını bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen Ateş Serbest 2026 tatbikatı tamamlandı. Çelik irade, sarsılmaz disiplin, tam isabet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve harekat etkinliğini ortaya koyduğu Ateş Serbest 2026 faaliyeti başarıyla tamamlandı ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Arslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşımda silah kazasında yaralanan Arslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Güler mesajında Pençekilit Operasyon Bölgesi'ne görevli kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazasına yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
2: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri insanın hizmetine sunmuştur. İnsanı da bu eşya ve kendisi karşısında sorumsuz ve başıboş bırakmamıştır. Yani Allah hem kainata hem de insana ilahi kanunlarla yön vermiştir. Böylece o, bu imtihan hayatının tatlı bir hürriyet ve mesuliyet dengesi içinde yaşanmasını takdir buyurmuştur. Ayet-i Kerime'de bu gerçek şöyle ifade edilir. Allah göğü yükseltti ve mizanı, dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Bu demektir ki insan, kainattaki ilahi ahenkle bütünleşmelidir. Nasıl ki şu engin kainat aleminde en ufak bir nizamsızlık olmuyorsa, insanın Allah'a olan bağlılık ve yolculuğunda da haktan sapma olmamalıdır. Arifler işte bu mizan içerisinde yaşayabilen kimselerdir. Onlar iki alemin de en bahtiyar kullarıdır. Ancak fani lezzetlere ve gel geç sevdalara kapılarak dengesiz yaşayanlar, bu aleme geliş ve gidiş sırrından gafil kimselerdir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kainattaki ilahi nizam ve sanatıyla bütünleşememiş, yüce ahengi kavrayamamışlardır. Çok yazık ki ömürleri derin bir gaflet ve aldanış girdabında geçer, ahiretleri ise büyük bir hüsran olur. Bu meselenin izahı insan vakasında gerçeğinde gizlidir. Şu bir hakikattir ki insan bu dünyaya imtihan için gönderildiğinden hayra da şerre de müsait yaratılmıştır. Çünkü imtihan ancak doğruya da yanlışa da muktedir olmayı, güç yetirebilmeyi gerektirir. Dolayısıyla insan ömrü iç ve dış alemde devamlı olarak hayır ve şerrin mücadelesiyle geçer. Çünkü ikisi de insan yapısında hüküm sürmek ister. Yani içimizde hayrın gücü olduğu kadar şerrin, terbiye olmamış nefsin de bir gücü vardır. Bu mücadelede hayrın üstün gelmesi için sadece akıl, idrak, izan ve irade gibi melekelerimiz kafi değildir. Şayet bunlar yeterli olsaydı, Allah ilk insan olarak yarattığı Hazreti Adem'i peygamberlikle teyit etmezdi. Ona, insanları dünya ve ahiret saadetine nail edecek ilahi hakikatleri tebliğ buyurmazdı. Ancak Allah Teala, insanoğlunu her zaman ilahi vahiy ile ve peygamberleriyle Hakk'a yönlendirmiştir. Aklı da, gönlü de takviye edici kitaplar göndermiş, kullarını manevi terbiyeye tabi tutmuştur.

Çünkü akıl iki ağızlı bir bıçak gibidir. İnsana terör de yaptırır, salih ameller de işletir. İnsan ahsen-i takvime, yani kulun varabileceği en yüksek seviyeye aklın yardımıyla ulaşır. Fakat çoğu kez idrak bakımından hayvandan da aşağı bir seviyeye de yine akıl yüzünden düşer. O halde aklın disiplin altına alınması gerekir. O disiplin de vahiy terbiyesidir. Peygamberlerin irşadıdır. Eğer akıl vahyin kontrolündeyse insanı selamete götürür. Fakat vahyin kılavuzundan mahrum bırakılırsa acıklı bir akıbete sebebiyet verebilir. Tarihte pek çok zalim vardır ki aklın zirvesindedir. Fakat nice haksızlıklar ve katliamlar yapmışlardır da en ufak bir vicdan azabı bile duymamışlardır. Çünkü yaptıkları zulümler onlara göre en akıllıca hareketlerdir. Mesela Hülagu, Bağdat'a girip Dicle'nin sularında 400 bin masum insanı boğdu. Ancak hiçbir vicdan azabı duymadı. Yine İslam'dan önce Mekke devrinde babalar, anne yüreklerini çıldırtan sessiz feryatlar arasında kız çocuklarını diri diri gömmeye götürürlerdi. Bir köleyi veya bir odunu kesmek onların akıl ölçülerine göre aynı şeydi. Hatta bunu çok normal ve meşru hakları olarak görürlerdi. O insanlarda da bizim gibi akıl ve his vardı. Fakat tersine çalışan bir çarkın dişleri gibiydi. Beklenenin aksine faaliyet göstermekteydi. Bütün bunlar gösteriyor ki insanoğlu, yaratılışından gelen olumlu ve olumsuz temayül ve istekler bakımından irşada, eğitime ve yönlendirmeye muhtaç bir varlıktır. Ancak bu yönlendirmenin de yaratılışa uygun olması şarttır. Bu da vahiy terbiyesi, yani peygamberlerin tebliğ ve irşadıyla mümkündür. Aksi halde, yani yaratılışımıza uygun olmayan şekillerde bir yönlendirme olursa, bu tamamen şer ve kötülük sebebi olur.

İnsanın yapısında hangi özellik hakim olursa, zıttı olan özelliği yok edici bir rol üstlenir. Eğer hayır üstünse, şerri tesirsiz hale getirir. Şer üstünse hayrı boğmaya çalışır. Böylece insanın iç mücadelesi bir ömür sürüp gider. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak, peygamberleri ve velileri birer hidayet ve eğitim rehberi olarak insanlığa ayrıca lütfetmiştir. Ancak o mahir, feyizli ve bereketli mübarek ellerde eğitilen insanlar, yapılarındaki güzellikleri inkişaf ettirebilmişlerdir. Kış gibi donuk özellikleri bahar gibi gülistana dönüştürmüştür. Öyle ki kız çocuklarını diri diri toprağa gömen yarı vahşi cahiliye insanları Peygamber Efendimizin irşadı sayesinde beşeriyetin en kıymetli şahsiyetleri olmuşlardır. Zaten insanlar peygamberlerin irşadına uydukları takdirde Allah'ın razı olduğu bir kul olur ve mete şayan hale gelirler. Yoksa nefis ve ruh mücadelesinde ilahi imtihanı kaybedenler aşağıların en aşağısı bir seviyeye düşerler. Nitekim dünya hayatı da insanoğlunun işte bu iki hedeften hangisini gerçekleştireceğini tespit için var edilmiştir. İnsan içindeki müsbet veya menfi temayülleri kendi iradesiyle bu ikisinden birine yönlendirecektir. Bu yöneliş de nefisle ruh mücadelesinin neticesine göre gerçekleşecektir. Ancak bu gerçekleşirken de insanlar pek çok tesir altında kalırlar. İnsan gül bahçesi içindeyse güzel kokulara bürünür, tersi yerlerde ise kötü kokulara bulaşır. Çevresinin yansımaları mutlaka üzerinde görülür. İşte bu yüzden varlıklar arasında irşat, terbiye ve tezkiyeye en çok muhtaç olanlar insanlardır.

İnsanın şu fani hayatını ziyan ederek sefalete düşmesi, zahirinde ve batınında yaşadığı, içinden çıkılması çetin tenakuzlardan, çelişkilerden ileri gelir. Aslında bu tenakuzlar insanda Allah'a yaklaştıran en üstün faziletlerle, onu yaratılış maksadından uzaklaştıran en düşük hayvani rezilliklerin bir arada bulunmasından kaynaklanır. Bu itibarla terbiye olmamış ve gönül alemleri huzura kavuşmamış insanların iç dünyaları sanki birçok hayvanın barındığı bir ormana benzer. Mizaçlarına göre her birinde adeta bir hayvanın karakteri gizlidir. Kimi tilki gibi korunaz, kimi sırtlan gibi yırtıcı, kimi karınca gibi muhteris bir biriktirici, kimi de yılan gibi zehirleyicidir. Kimi okşayarak ısırır, kimi sürük gibi kan emer. Kimi önden güler, arkadan kuyu kazar. Bunların her biri ayrı ayrı hayvanlarda bulunan karakterlerdir. Kendisine manevi bir terbiyeyle nefsinin sultasından kurtaramamış, dolayısıyla sağlam bir karakter inşa edememiş insan, böyle sefih huyların çemberi içindedir. Kiminde bir hayvanın, kiminde ise birkaç hayvanın karakteri hakimdir. Üstelik siretleri suretlerine de aksettiğinden o karakterleri sezmek ehli için zordur.

20 milyon insanın kellesi üzerine kurulmuş bir sistem olan komünizm, vahşi bir kalbi yapının yansıması değil midir? Bir firavun için binlerce insanın diri diri mezarı olan piramitler, aslında acımasız bir zulüm abidesi değil midirler? Bunlar nice gafiller için akıl planında hala hayranlık uyandıran tarihi unsurlar olarak görünüyor. Fakat hak ve hakikat nazarıyla değerlendirildiğinde bunlar en hunharı sırtlanları bile şaşırtacak ve ürkütecek bir vahşet tablosu ortaya çıkarmıyor mu? Bütün bunlar da gösteriyor ki bir topluma kurbağa karakterli kimseleri hakim olursa ortalık bataklığa döner. Yılan ve çıyan ruhlu insanları hakim olursa bütün bir millet zehirlenir. Terör ve anarşi başlar. Lakin gül tabiatlı kimseler hakim olduğundaysa bütün memleket gülistan olur. İnsanlar gerçek huzur ve saadete kavuşur. İşte bu sebeple vahiy terbiyesi şarttır. Öyle ki bu terbiyeden uzak kimseler şayet böyle vahşet tabloları sergilemese ve bir takım doğru ve güzel davranışlar gösterseler bile her an o vahşeti işleme vasfına sahiptirler. Çünkü ilahi terbiye dışında kazanılan güzelliklerin hepsi geçicidir. Bilhassa zor anlarda ve nefsi arzuların taşkınlıkları esnasında yüce terbiyeden mahrum insanlardaki her türlü hamlık ve kötü temayül gün yüzüne çıkıverir. Zira terbiye olmamış nefis tıpkı fareye düşkün bir kediye benzer. O kedi ki kendisine verilen mükellef yemekleri yerken bir fare görse hemen önündeki güzelim lezzetleri terk eder. Fırlayıp farenin peşine düşer. İşte insan da ilahi ölçülerle terbiye edilmediği takdirde gönül sayısız güzelliklere rağm olsa dahi nefis kedisi rastladığı bir farenin peşinde o gönlü koşturur durur ve insanı helak eder. Firavun ve Nemrut'un hayatlarına bakıldığında hep küçücük bir fare hükmündeki hevesler uğruna haksız yere nice katliamlar yaptıkları görülecektir.

Oysa ilahi terbiye, bırakın insanları haksız yere öldürmeyi, en ufak bir kul hakkına karşı bile titrek bir mum gibi olmayı emreder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeşil bir dalı bile kesmekten imtina etmiştir. Mekke fethine giderken yavrusunu emziren bir köpeği ürkütmemek için ordusunu yolun karşı tarafından geçirmiştir. Yine Peygamber Efendimiz yakılan bir karınca yuvası karşısında dehşete girerek "Bu karınca yuvasını kim yakabilir?" diye teessürünü ifade etmiştir. İşte bu ruhla yorulan Osmanlı, Hazreti Peygamber'den aldığı merhamet mayasıyla hem insanlara hizmette hem de mahlukata şefkate zirveye ulaşan nice vakıflar kurmuşlardır. Hayvanların sıhhatlerini bile düşünen vakıflar teşkil etmişlerdir. Bu şefkatin bir tezahürüdür ki, o devirlerde ülkemize seyahate gelen yabancılar, hatıralarında Müslüman mahallelerde bulunan kedi ve köpeklerin insanların etrafında döndüklerini, diğer mahallelerde ise insan görünce hızla kaçtıklarını anlatırlar. Bunlar hep insanın nasıl terbiye edildiğinin veya edinmediğinin tezahürleridir. Kan döküp kan içen ve kanla toprağı sulayan da insandır, muhtaca kan verip gül uzatan da insandır. Ne hikmettir ki bu dünya aleminde müsbet ve menfi zıt karakter sahibi insanlar bir arada yaşarlar.

0: bir misalle izah etmek gerekirse bu hal, kaba ve huysuz hayvanların ahırına hapsedilen zarif bir ceylanın mecburen katlandığı ızdıraba benzer. Bazen pinti biri cömert bir insanla, ahmak, alimle, merhametli, zalimle yan yana yaşar. Pinti merhametsizdir, korkaktır, hizmetten uzaktır. Buna mukabil cömertse merhametlidir, mütevazıdır, hizmet ehlidir. Ahmak alimi anlamaz, zalim adaletli olduğunu zanneder ve daima etrafındakilere karşı güç kullanır. Yani melek ruhlarla sırtlanlar, dünya hayatında bir arada yaşarlar. Biri hakkı tanıma, ona kul olup onu bulma yolundayken, diğeri aşağı mahlukların huyları içerisinde yaşamayı saadet zanneder ki, bunların hayatı yemek, şehvet, makam ve benzeri ihtiraslardan ibarettir. Aslında birbirlerine zıt karakterlerin barındığı bir dünyada yaşamak pek çetin bir imtihandır. Fakat insanoğlu bu imtihanı aşmaya mecburdur. Zira dünya imtihanını geçerek ilahi vuslata nail olmak insanın asli gayesidir. Bunun için de onun kötü sıfatlardan sıyrılıp övülen vasıflara sahip olması, yani insanlık şeref ve haysiyetiyle yaşaması gerekir.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Ruhu itibarıyla semavi olan insanoğlu, bedeni itibarıyla topraktan yaratılmıştır. Dolayısıyla ruhu Allah'a dönerken bedeni de toprağa dönecektir. İnsan bedeni itibarıyla diğer mahlukattaki vasıfları taşır. Bu yüzden de onun kendini manevi bir terbiye ve tezkiye tabi kılarak nefsini kontrol altına alması ve ruhunu besleyip kuvvetlendirmesi zaruridir. Aksi halde dıştan iblis ve içten de nefsin azgınlıklarına mağlup olmaktan kurtulamaz. O zaman da ruhun gücü zaafa uğrar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: nefse ve onu yaratılış maksadına uygun olarak şekillendirip fücur ve takvasını, iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran, maddi ve manevi kirlerden temizleyen mutlaka kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de elbette hüsrana uğramıştır. Bu ayet-i kerimede bildirilen insanın iç alemindeki fücur ve takvayı Hazreti Mevlana şu teşbihle izah eder: ey hak yolcusu, gerçeği öğrenmek istiyorsan, Musa da Firavun da ölmediler, bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler, senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sebeple birbirine düşman olan bu iki kişiyi kendinde araman gerekir. Yine Hazreti Mevlana şöyle buyurur: teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma, çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen kimse sonunda nefsani arzulara düşüyor ve rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü, kuvvetli gitsin. Terbiye olmamış bir nefsin misali,

kökleri çürük bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünün alametleri dal, yaprak ve meyvelerinde zahir olur. Kalpte de bir hastalık varsa bedenin hareketlerinde ortaya çıkar ve zararı görülür. Bunlar tedavisi zaruri olan kin, haset, kibir gibi nefsani vasıflardır. Bu menfi sıfatların ıslahı ise evvela Allah'ın arzu ettiği ve gösterdiği istikamete gitmekle mümkün olur. İnsanın şahsiyetini Allah Teala'nın rızasına uygun bir şekilde inşa edebilmesi hususunda en esaslı iki temayülü ise örnek alma ve taklit.

İnsan doğduğu andan itibaren her hususta bir örneğe muhtaçtır. Çünkü o, dil, din, ahlaki vasıflar, alışkanlıklar gibi hayatını şekillendiren bütün fikir, inanış ve faaliyetlerini hep kendisine sergilenen örnekler ve onlardan aldığı intibalarla oluşturur. Bazı küçük istisnalar olsa da umumi hatlarıyla bu böyledir. Mesela bir çocuk, anne babası hangi dili konuşuyorsa ancak onu öğrenir. Daha sonra da diğer örneklerle ikinci, üçüncü ve dördüncü dilleri öğrenebilir. Yani bir bakıma insanın eğitim ve öğretimi birçok müessire ilaveten, kendisine fıtri olarak mevcut bulunan taklit temayülü yoluyla ona müsbet veya menfi şeyleri taklit ettirmekten başka bir şey değildir. Bu sayede insan elinde büyüdüğü anne, baba, aile çevresi ve nihayet yaşadığı muhitten tesir alır ve bu taklitlerdeki istidadı nispetinde müsbet veya menfi bir şahsiyet olarak topluma katılır.

0: Günün Ötesi Duran Şahin Günün Ötesi Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
1: Reklamlar
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
4: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Öbür hakemler de tabii Filiz Nurullah müstesna, onun bu sözlerini hemen doğrulamaktan geri kalmadılar. Evet dediler, biraz bozuk görünüyor bugün, rahatsız filan olmasın. Belki de idmanını ihmal etmiş. Hayır hayır, acele ediyor. Mesele budur, şimdi toparlanır ve hazmını kısa bir zamanda yener diyordu. Zaten güreş 1,5 saati buldu. Bu kurt dereli denilen pehlivan da boş bir pehlivan.

0: Pehlivan değil, ne kadar pehlivan olursa olsun Adalı için kıymeti yoktur diyordu. Tabii Adalı ile ölçülemez. O zaman Filiz Nurullah da dayanamayarak şöyle konuştu. Neden kötülersiniz Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı? Pek güzel pehlivan işte. Adalı ile aralarında pek fark yok. Adalı bunu kabul etmiyor ve onu küçümsüyor. Zor duruma düşmesinin sebebi budur. Ben her gün onunla idman yaparım. Kendisinin nasıl bir pehlivan olduğunu bilmez miyim? Diye karşılık verdi. Herkes bu sözlere itirazda. Tabii itiraza hazırlanıyordu ki Aliço birden Filiz Nurullah'ı doğrulayacak şekilde konuşunca diğerler de şaşırdı.
1: Filiz pek yalan da konuşmuyor. Kuvvetli ve dayanıklı bir genç bu. Adalının hatası onun değerini kabul etmemesi. Koca Yusuf'la güreşir gibi güreşmeliydi onunla. Kendisini ezemeyeceğini çoktan anlamalıydı.
0: Adalı ve Kurtdereli hakkında Aliço'nun böyle konuşması karşısında da öbürleri ister istemez sustular. Aliço Filiz Nurullah'a döndü, işi gene şakaya döktü tabii.
1: Sonunda ne yaptın? Adalı'ya göre bir kalıp buldun. Nedir senden çektiklerimiz yahu? İstanbul'a getirecek başka pehlivan bulamadın mı?
2: Fena mı yaptım? Bir pehlivan kendisine göre bir rakip bulamadı mı? İster istemez geriler yahu. Adalı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la daha birkaç güreş yaptı mı? Koca Yusuf döner dönmez onu rahatça ortadan çıkarır.
1: Yusuf'u kimse ortadan çıkaramaz. Bunu aklından çıkar.

0: Adalı şimdi hasmının sarmasını sökmek için şuursuz gayretlerden vazgeçerek bir süre yerde hareketsiz kalarak kendisini iyice toparlamıştı. Sonra birden harekete geçtiği gibi hasmının sarmasını söktü ve ayağa kalkıverdi. Bunu gören taraftarları kendisini yeniden alkışlarlarken iki pehlivan yeniden karşı karşıya gelmiş ve güreş tutmuşlardı. O zaman Filiz Nurullah Ali Ço'ya şu teklifi yaptı.
1: Şunları beraber ayıralım mı usta? Nasıl olsa bugün yenişemeyecekleri anlaşılıyor. 2 saat doluyor. Boşuna birbirlerini hırpalamasınlar ha.
0: Ali Ço bir dakika kadar düşündükten sonra kararını verdi.
2: Olur. En doğrusu da bu. Birbirlerini yenebilecekleri yok zaten.
0: Bu sözleri söyledikten sonra da cazgırı çağırdı ve ona gerekli emri verdi. Bu arada ödülün paylaşılması hakkında da şu talimatı vermeyi ihmal etmedi.
2: Ödülün yarısını Pomak alır. Yarısını da Adalı'yla Mehmet pehlivanlar bölüşürler. Bunu da pehlivanlara bildirirsin.
0: Cazgır baş üstüne diyerek ortaya doğru yürüdü. İlk olarak bir işaretle davul zurnaları kestirdi. Böylece zavallı çingenelere de rahat bir nefes aldırdı. Zavallılar saatlerden beri tokmak sallamaktan, zurna üflemekten bitkin bir hale gelmiş bulunuyorlardı. Bundan sonra iki pehlivanın arasına girerek onları ayırdı. Adalı ona ters ters baktı. Ne istersin, güreşi neden durdurdun diye sordu. Cazgır şu karşılığı verdi. 2 saattir güreşirsiniz. Halk güreşinize doydu. Vakitte ilerlediğinden güreşinizi bugün için beraber ayırıyoruz dedi. Adalı hemen parladı. Abe dedi, ben bu pehlivanla beraber kalmaya nasıl razı olurum? Eğer güreşemeyecek hale gelmişse pes eder. Yoksa ben sabaha kadar güreşirim dedi. Bilirim pehlivan dedi Cazgır. Allah için güreşirsin ama hakem heyetinin kararı böyle diyordu.
2: Yani güreşi berabere bırakmamı ustam mı istiyor?
0: Evet. Bugün güreşinizi ayırmanız nasip değilmiş. Artık bir başka zaman ayırırsınız ha.
2: Neden nasip olmasın? Ben tam güreşi pişirmiştim. Hasmımı yenecek duruma gelmiştim. Siz güreşi kestiriyorsunuz ya.
0: Karar böyle. Dediğim gibi güreşinizi bir başka gün ayırırsınız.
2: Bir daha onu nerede bulabilirim ki?
0: Pehlivan pehlivanı her zaman bulur, merak etme. Arkasından halka dönerek durumu resmen ilan etti. Adalı Halil pehlivanla Kurtdereli Mehmet pehlivanın güreşleri vakit ilerlemiş olduğu için beraber

0: sayılmış ve bugünkü güreşler sona ermiştir.
1: Adalı o zaman bütün bu konuşmaları sessizce dinlemekte olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a döndü.
2: Ustama dua et Mehmet Pehlivan. Bugün için seni benim elimden aldı. Seni yenilmekten kurtardı.
1: Sen de artık beni bir başka gün yenersin.
2: İstanbul'dan ayrılmıyorsun ya.
1: Hayır, şimdilik buradayım.
2: Öyleyse haftaya Soğanlı'ya gel. Seninle orada kozumuzu paylaşalım.
1: Soğanlı nerede?
2: Buradan ileride. Sorar öğrenirsin, güzel bir köydür. Düğün güreşi var, ustam gelmeyecek. Seninle başa baş bir rahat güreş çıkarırız ha.
1: Olur.
2: Gel ama beni atlatma.
1: Allah'tan bir mani çıkmazsa gelirim.
2: Erkeksen ve pehlivansan gelirsin. Söyleyeceğim bu kadar.
1: Gelirim, merak etme.

0: Güreş dağılmış ve herkes evinin yolunu tutmuştu. Kurtdereli de silinip giyindikten sonra Filiz Nurullah ile beraber İstanbul'un yolunu tutmuştu. Filiz Nurullah onun Adalı'ya karşı çıkarmış bulunduğu güreşten pek memnundu. Yolda kendisine şu güzel sözleri söyledi.
1: Çok güzel güreştin Mehmet Pehlivan. Doğrusu senden bunu beklemiyordum. Adalı'nın seni yenemeyeceğini zaten biliyordum. Fakat onunla böyle başa baş bir güreş çıkaracağını ummuyordum. Adalı senin karşısında aciz kaldı. Seni ezmek ve hırpalamak istedi ama güreşiniz bittiği zaman senden daha yorgun görünüyordu. Zaten bunu ustası baş hakem Aliço da çok iyi anladığı için güreşinizi berabere ayrılmasına hemen razı oldu. Yoksa güreşiniz çok uzun sürerdi. Adalı seni yenemeyeceğini anlamıştır.
0: Öyle olsa beni haftaya güreşe davet etmezdi usta.
1: Seni güreşe mi davet etti?
0: Evet.
1: Nerede?
0: Soğanlı'da. Kartal'a yakınmış. Öyle söyledi.
1: Ne zaman söyledi bunu sana?
0: Güreşten sonra.
1: Sen ne dedin?
0: Gelirim dedim.
1: Bu olmadı işte.
0: Neden usta?
1: Haftaya Çorlu'da güreş var. Seni oraya götürecektim.
0: Bir defa söz verdim.
1: Benim de Çorlu'da bulunmam şart. Çok önceden bu güreşleri hazırlamıştık. Ödüller de zengin.
0: Ne olursa olsun. Ben bir defa söz vermiş bulunduğum için herhalde Soğanlı denilen yere gideceğim.
1: Oraya yalnız gitmen de doğru olmaz. Her neyse, belki Adalı'yı kandırırım. O da Çorlu'ya gelmeye razı olur ha.
0: Ona bir şey diyemem.

0: Filiz Nurullah hemen ertesi günü Adalı'yı buldu ve kendisine Çorlu'ya gelmesi teklifinde bulundu. Fakat Adalı bunu kabul etmedi.
1: Söz verdim. Mutlaka Soğanlı'ya gideceğim.
2: Kurtdereli'yi oraya çağırmışsın. Kendisinin ise Çorlu'da güreşi var. Kendisiyle bir başka vakit tutamaz mısın?
1: Onun zaten benimle tutmaktan kaçmak için bir bahane arayacağını biliyordum. Demek araya seni koydu ha?
2: Böyle bir şey yok.
1: Böyle bir şey yoksa verdiği sözde durur ve Soğanlı'ya gelir. Söyleyeceğim söz de bundan ibarettir.
0: Bu durum karşısında artık Filiz Nurullah'a söyleyecek söz kalmamış bulunuyordu.
2: Peki, öyle olsun.
0: Diyerek durumu Kurtdereli'ye bildirdi, sonra da su yolcu Mehmet Beyli

0: Kurtdereli o hafta idmanını her haftadan çok daha sıkı tutmuştu. Cuma sabahı da kendisini çok iyi buldu. Erkenden su yolcu Mehmet Pehlivan'la buluşarak Soğanlı'nın yolunu tuttular. Oraya öğleye doğru vardıkları zaman güreş yeri çoktan kurulmuş bulunuyordu. Hemen bir köşeye çekilerek kendilerine bir yer buldular. Tabii Kurtdereli'yi kimse tanımıyordu. Su yolcu onu orada bıraktı ve biraz dolaşmak ve bilgi toplamak üzere uzaklaştı. Geldiği zaman da ona şu bilgiyi verdi. Adalı geceden buraya gelmiş ve ileri gelenlerden birinin evinde kalmış. Beni görünce seni sordu. Geldiğini öğrenince pek sevindi. Başta ikinizden başka pehlivan olmayacakmış. Baş başa güreşecekmişsiniz dedi. Kurtdereli de iyi oldu dedi. Böylece beni güzelce yenerek rahatlar bari diye söyledi. Seni yenebileceğini mi sanıyorsun diye karşılık aldı. Neden yenmesin? Hayır, yenemez. Kartaldaki güreşinizde ben de bulundum. Senin nasıl bir pehlivan olduğunu gördüm. Biliyorum, bir şey yapamaz sana Adalı diyordu su yolcu. Belli olmaz. Ali Çota burada mı? Hayır, o yok, gelmemiş. Kendisiyle baş başa kalacağız demek. Öyle öyle, güreşinizi rahat rahat ayırırsınız. Evet, Kurtdereli Mehmet pehlivan için artık beklemekten başka yapacak iş kalmamıştı. Bu arada güreşler de birbirini takip edip durdu. Testeleri küçük ortalar, küçük ortaları büyük ortalar. Onları da başaltı pehlivanları izlemişti. Sonunda Cazgır baş pehlivanlar ortaya diye seslenince gözler baş pehlivanları aramaya başladı. Ortaya ilk çıkan Kurtdereli Mehmet pehlivan olmuş, yağ kazanına doğru ilerlemeye başlamıştı. Kendisini tanıyan yoktu. Güreş meydanını çeviren kalabalık onu birbirine göstererek kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor ve sorular soruyorlar tabii.
1: Bu pehlivan da kim ya?
0: Bir pehlivan olacak işte.
1: Canım, onun baş pehlivan olduğu ortada. Boyu bosu, okkası bunu gösteriyor. Cazgır da baş pehlivanları çağırdı. Fakat kim acaba?
0: İlk defa görüyorum. Yeni gelmiş olacak.
2: Deli ormanlı olmalı.
0: Bilinmez ki.
2: Bakalım pehlivanlığı nasıl.
1: Onu da az sonra göreceğiz.
0: Tam bu sırada Adalı Halil pehlivan dev cüssesiyle görüldü. Soğanlı halkı onu pek güzel tanıdığından hemen şiddetli bir alkışla karşıladı. Yaşa Adalı! Yaşa aslan!
1: Yaşa Halil pehlivan, görelim pehlivanlığını hadi.
2: Maşallah değil pehlivana, Allah nazardan saklasın.
0: Adalı Halil kendisini candan alkışlayan taraftarlarına selamlar dağıtarak yoluna devam etti. Yağ kazanının yanına geldiği vakit çoktan oraya gelen ve yağlanmaya başlayan Kurtdereli'ye...
1: Merhaba Mehmet pehlivan.
3: Merhaba Halil pehlivan.
1: Geldiğine çok iyi ettin. Bugün seninle burada iyi bir güreş atarız ha.
3: İnşallah.
1: Ben söyledim, başka pehlivan çıkmayacak. Su yolcu Mehmet pehlivan söyledi. Nasıl, iyi hazırlandın mı?
3: Hazırlandım.
1: Ben de çok iyi hazırlandım. Artık bugün güreşimizi herhalde ayırırız ha.
3: İnşallah.
0: İki pehlivan da dikkatle yağlanmışlar, sonra da yan yana durmuşlardı. Bu sırada güreşi idare edecek olan Cazgır yanlarına gelmiş ve ilk olarak iki pehlivanı halka takdim etmişti.
4: Cümle işte rehberimiz olsun Rabbil Celil. Bu pehlivana derler Adalı Halil. Karşı dağdan çalı topladım Demet Demet. Bu pehlivana da derler Kurtdereli Mehmet.
0: Böylece seyirciler de ilk defa Adalı'yla tutacak olan bu pehlivanın kim olduğunu öğrenmiş

oldular. İçlerinde bu adı taşıyan bir pehlivanın bir hafta önce Kartal'da Adalı Halil ile berabere kalmış bulunduğunu duymuş olanlar da vardı. Bunlar durumu hemen yanlarındakilere anlatmakta gecikmediler. Bu suretle güreş hemen ehemmiyet kazandı. Cazgır şimdi duasına başlamıştı. Güzel bir dua okuyarak her iki pehlivanı da övdü, kendilerine gerekli öğütlerde de bulundu. Son olarak da sözlerini şöyle tamamladı. Ak koyun, kara koyun. Kimi ak, kimi kara. Ben çekiliyorum aranızdan. Hazreti Hamza sizleri kayıra.

0: Evet sevgili dinleyenler, bu çetin güreş bakalım sonucu ne olacak? Ne yazık ki yine süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırgen gittik.
1: O sacatere gördüm.
3: O figürdüm önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
3: Sultanım Cazibin, Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
4: Aynı sürü seviyorum.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
4: Kendim gitti. Sevgisine gitti.
5: Ey kasrı.
6: O da sevgi.

Gars-ı Bilvanisi Abdülhakim Hüseyini Hazretlerine sordular. Mürşid-i Kamil müridine nasıl himmet eder? Hazret şöyle cevap verdi. Ben haznedeyken kalbime vesvese gelmiş ve artık Şah-ı Hazne Hazretlerinin dergahına layık değilim diye düşünmeye başlamıştım. Mürşidimden uzaklaşmak, dergahtan ayrılıp gitmek istiyordum. Şah-ı Hazne Hazretleri camiye girerken yanına yaklaştım ve derdimi söyledim. Bana şöyle dedi. Mürşidin himmeti, müridin çalışmasına bağlıdır. Peki, mürit nasıl çalışır diye sordum. Şöyle devam etti. Mürit, Rabbinin emirlerini yerine getirir ve yasaklarından kaçınırsa çalışmış olur. Müridler, mürşitlerinden himmet, yani manevi yardım. Mürşitler de müritlerinden gayret, yani çalışma beklerler. Bu yüzden önce gayret, sonra himmet denilir. Büyük alim Cürcani Hazretleri himmeti şöyle tarif eder. Tasavvuf ehline göre himmet, bir velinin kendisini veya bir başkasını iyiliğe ulaştırmak, kötülükten korumak, manen ilerletmek için bütün kalbiyle ve kuvvetiyle Allah'a yönelmesidir. Yani himmet, Allah dostlarının kendileri ve diğer müminler için ettikleri dualardır.

Gazali Hazretleri velilerin himmet yetkisini şöyle izah eder: velinin her sözü, her işi bereketlidir. Onun bastığı topraklar, gezdiği yerler, gördüğü insanlar kendisiyle feyizlenir. Yüce Allah dostlarının duasını kabul eder. Onlar ne isterse verir. Bir işte şefaatçi olurlarsa dileklerini geri çevirmez.

0: Allah dostlarına böyle geniş yetkiler veren Allah Teala'dır. O dilediğine verir. Kimse onun hükmünü değiştiremez. Velilerin himmeti tamamen Allah'ın muradına bağlıdır. Allah istemedikçe kimse kimseye bir şey veremez. Kasrı'ya gelenler Allah Teala'nın lütfetmesiyle dostunun himmet ve duasının nice güzelliklere sebep olduğuna şahit oldular. Gafs-ı Kasrevi'nin himmetinin faydasını hayatlarının her alanında gördüler. Maddi ve manevi sıkıntılarından saadat-ı kiram vesilesiyle kurtuldular.
1: Allah Teala bize nasip etti ve saadata gitmeyi nasip etti. Onun mübareklerin Nakşibend tarikatına nisap etmeye başladı. Namazımıza, niyazımıza, işte gece kalkıp ibadet etmeye, o zamanlar o aşk, o muhabbet saadatlarının aşkıyla manevi bir iklime girdik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yoluna, Allah'ın yoluna, Allah-u Teala'nın yoluna girme nasip oldu o mübarek zatların himmetiyle, tasarrufuyla. Ondan sonraki hayatım elhamdülillah işte namazımızı, orucumuzu, ibadetimizi yaparak geçirme gayreti içinde bulunduk. O himmetle, tasarrufla. Ve bugünlere kadar geldik. Elhamdülillah bu yine saadetlerin dairesi içerisinde bulunuyoruz.
2: Görüyoruz gözümüzle elhamdülillah, ta dünyanın dört kenarından, Amerika'sından tut, Almanya'sından tut, İngiltere'sinden tut, bilmem Rusya'sından tut, ta Mekke, Medine'de, hatta geliyorlar bu kapıya. Bu kapıda bir şey olmazsa, büyük bir himmet olmazsa, büyük bir nimet olmazsa, Allah'ın bereketi, feyzi, maddi manevi olmasa kardeşim, bu insanlar niye o kadar oraya geliyor? Yani bu saadatlar onlara mektup mu gönderiyor? Hayır. Himmet saadatlardan geliyor. Bakıyorsun adam ya bir rüya görüyor ya bir sohbetle ta Amerika'dan geliyor. Geliyor Müslüman oluyor bile. Yani elhamdülillah çok şükür bu kapı gördüğümüz yüreli gittikçe daha ilerliyor, daha fazlalaşıyor. Allah daha da arttırsın inşallah.

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibin hizmetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Ben ismim Ali Haydar, soyadım Savaş. Niğde'nin bor kazasında oturuyorum. Emekli askerim. Şu anda Bor'da oturuyorum. Evliyim. 5 çocuk babasıyım. Çocuklarım ve eşim hepimiz elhamdülillah olsun etbahlar oluruz. Antep'te görev yaptığım yıllarda yani içimde benim imana karşı, ibadete karşı bir sevgi oluştu. Ben bu sevgi Diyarbakır'da başladı bana. Kendi çapımda ibadet yapıyor, kitap okuyordum. Bu yolun yalnız gideceğini, efendim olmayacağını anladım. Ve arayış içerisinde oldum yani. Bir gün Ahmet Onar isminde bir meslektaşım, rahmetli kavusumuz Abdülhakim Hazretlerini ziyaret etmiş. Ayrıca da görüşüyorduk. Geldi bana, dedi böyle böyle. Zamanın kavusunu gittim gördüm. Efendim çok Allah, büyük bir Allah dostu. Sen de oraya. Oradan efendim kalktık, otobüse bindik. Kadiri köyüne efendim intikal ettik. Öğlen vaktinden önce oraya indik biz. Herkes camiye giriyorlar. Herkes camiye girince tek sıra. Yani böyle bir insan edepli, disiplinli, efendim bir efendim topluluk düşünemezsiniz. Bu saadetin himmetiyle onlar gayet edeple, kemal edeple camiye giriyorlar. Ben de sıraya girdim camiye girmek için. Önümde iki kişi var yani şimdi. Tabii ki içim öyle heyecandan, aşk ve muhabbetten bir haldeyim. Kafamı uzattım caminin içine, mihrabı tam karşıda olduğundan. Kavusumuz Kıddise Sürü Hazretleri mihrapta oturuyorlar. Onu görür görmez Allah diye bir saygı attığımı hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. O caminin kapısından mihraba, kavusumda balıklama. Böyle efendime söyleyeyim atladığımı. Efendim elinde bağıra bağıra tövbe ettiğimi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yalnız oradaki olanlar, o gün orada kavusumuzun halifesi Molla Absamet Kıddise Sürü Hazretleri de varmış yani şimdi. Biz tövbe ettikten sonra iki elimle elini tutmuşum. Başım mübareklerin dizi üzerinde. Öyle efendim tatlı bir anı şimdi tarifi mümkün değil yani şimdi. Kendime geldim. Oturumu oturdum. Elimi bıraktım. O da benim elimi bıraktı mübarekler. Netice böyle heyecanlıyım. Sonsuz lezzet içerisindeyim. Yüzüne bir daha bakmak istedim.

0: bakınca cezboldum. Oradan efendim böyle kalktım. Caminin içerisinde cezbede dolaşmaya başladım yani şimdi. Bazı haller oluyor. Bilmediğim haller oluyor yani şimdi. Orada 10 gün kaldık. 10 gün sanki o Ali Haydar gitti. Yeni bir Ali Haydar geldi yani şimdi. Kendimde öyle bir şeyler oldu.
1: Ehlullah yoludur rahi tarikat. Erişir maksuda erenler hizmet. Ey kardeş, var ise sende bir niyet, mert olup bu yolda

Erer marifetle dillerin safi. Eğer saf dilisen bu sözler kafi. Dinlesen beyhude eyleme lafı, hemen var gayreti imane yürüp.

0: İnsan ama burada baktığınız zaman Allah dostunu efendim zevkini, insanlar da efendim mesela bir kemalet oluyor, bir edep oluyor, bir hürmet oluyor, bir saygı oluyor yani şimdi. Demek ki manevi tasarruf yani şimdi oluyor ki Rabbil Alem insanların ehilleştiriyor yani. İnsanların efendim dine, vatana, millete fayda olması illaki böyle zatların çok olması lazım. Ki efendime söyleyeyim bu insanlar efendime söyleyeyim fayda görsün, kötü sıfatlar güzele dönsün, kamil insan olsun yani şimdi. Ben böyle gördüm.
1: Bu kapı kemal bulmak isteyenlerin kapısı. Bu kapı üstü başı çamura batmış olup Allah tövbe kapısını benim gibiler için açık bırakmış diyerek şükürle Allah'ın dostuna gelen tövbekarların kapısı. Bu kapı haddini bilme kapısı, kulluk kapısı, hakikati her yönden görebilme kapısı, manayı vücudun herhangi bir uzvu gibi yakalayabilme kapısı. Bu kapı mazlumun duasına amin diyenlerin, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı tabi olanların kapısı. Bu kapı Sadat-ı Nakşibendiye'nin kapısıdır. İltifata ihtiyacı yoktur ancak övmemek elde değildir. Ali Haydar Savaş, Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Hep aşk muhabbet vardı yani şimdi, tamam mı? Hep kasede söyleniyor, kasedelerin efendim mesela muhabbete geliyor. Ondan ibadet yapılıyor işte kimisi bulunduğumuz zaman. Bir kısım insanlar işte kaside söylüyor, bir kısmı ibadet ediyor, bir kısmı virt dersini çekiyor. Böyle efendim halimiz devam ediyordu yani şimdi. Aşk muhabbet, hiçbir zorluk yoktu yani şimdi muhabbetle, kavusumuzun himmetiyle. Ama öyle de elhamdülillah demek ki öylece bizi bu kapıda işte böyle devam ediyoruz yani şimdi. Onların himmetiyle, bereketiyle. Erkeğe olmasaydı halim ne olurdu şimdi düşünüyorum. Yani gitmeseydik, bu kapıyı görmeseydik ya da böyle sıradan bir zat olsaydı acaba bu azgın nefisten bu ortamda acaba halimiz nice olurdu diye düşünüyorum. Elhamdülillah bize bu nimeti lütfeden Allah'a soyusuz sayısız hamd ediyorum. Allahu Teala onlara gani gani rahmet etsin. Onları başımızdan eksik etmesin. Bizi de oradan ayırmasın. Yani görmeden önce eşkıyaydık yani şimdi. Hem namaz kılıyorduk hem de hassız işler yapıyorduk yani şimdi. Elhamdülillah gördükten sonra onlar hepsi gitti yani şimdi. Yani bambaşka bir şeye döndüm yani şimdi. Hayatım, gerçek kimliğimi öğrendim. Müslümanlığı öğrendim. Allah sevgisini öğrendim. Peygamber sevgisini öğrendim. Yani şimdi bana çok büyük şeyler oldu yani şimdi. İbadetten zevk alıyordum, Kur'an'dan zevk alıyordum. Önceden böyle bir şey olmuyordu yani şimdi. Okuyordum ama efendime söyleyeyim lezzet olmuyordu yani şimdi. Ama şimdi o anda

0: her şey bana tat veriyordu, lezzet veriyordu, muhabbet veriyordu. Tam böyle oluyordu yani şimdi. Anladın mı? Değişikliğe uğradık yani şimdi. Başka bir kimliğe döndük onları ziyaretten sonra. O nur, o cazibe, o güzellik efendim beni kendimden geçirmişti. Tamam, öyle bir efendim hatıramız olmuş yani kavusumuzdan. Elhamdülillah yani beni o hale getirdi. Hep böyle hal olarak yaşadık yani şimdi. O gün çok müthiş bir adab vardı. Kavusun etbahlar arasında. Sanki kavusumuza gibi efendim görüyorduk. Bütün sofileri. Sabahlara da muhabbet ediyorduk. Keyif ediyorduk. Sabah efendim ayrılıyorduk yani şimdi. Tabii ki o zaman bizim vekaletimiz de yoktu yani şimdi. Kavusumuzun zamanında. Bir herhalde Allah-u Alem o gün Sofa Abdülkerim fırıncı. İşte biz ziyarete geldiğimiz zaman yolda niyet ediyorduk yani şimdi. İşte şöyle olsun böyle olsun. Menzile indik mi efendim hemen diyordu ki bizi çağırıyorlardı. Gazetleri efendime söyledim size çay gönderdi. Biz gidiyorduk efendime söyledim o çay içecektik yani öyle niyet ediyorduk. Niyet ettiğimiz her şeyi anında bize indiğimiz zaman oluyordu yani şimdi. İşte böyle bir gün böyle geldik ziyarete geldik. Dedim ki böyle böyle yani şimdi. Vekil de tabii o kadar yaygın değildi. İnsanlar şu oluyor efendim tövbe alacak ama biz vekil olmadığımız da böyle bir şey olmuyor gibi böyle söyleyince gitti hemen kavusumuza efendime söylemiş. Kavusumuz da beni çağırdı. Efendime söyleyeyim dedi ki git Molla Yahya sana vekalet talimatı versin. Ben de Molla Yahya'ya gittim rahmetli Kuddise Sürruh tamam mı? Bize vekalet verildi. Tamam mı? İşte elhamdülillah onun kıymetiyle işte bugüne kadar geldik yani.
1: Ali Havvas Hazretleri şöyle diyor. İlim talibi bir kimse, mürşid-i kamillerle beraber bulunmadıkça kemale eremez. Onlarla beraber olmalı ki, kendisini nefsin oyunlarından ve onun tehlike arz ettiği hallerinden çıkarıp kurtarsın. Zira mürşid-i kamillerle beraber olmayan bir kimse, bütün işlerini birbirine karıştıracak, İlimsiz amel davasında bulunacak, yanlış ameli doğru yapıyorum diye iddiaya kalkışacak, kendisine ibadetin az diyene karşı nefsi kabaracak, kendisini ikaz edeni hatalarla ithama kalkışacak ve bir sürü delil öne sürecektir. Ancak öne sürdüğü delillerin Allah katında geçerliliği olmayacaktır. Bu sözüme şüpheyle bakan varsa tecrübe etsin. Alimlerin bile nefs terbiyesine ihtiyacı vardır. Çünkü Allah katında ilmin makbul olması, amel edilmesine, amelin makbul olması da kalp tezkiyesi ve nefs terbiyesine bağlıdır. Kalbi temizlemek, nefsi terbiye etmek de mürşid-i kamillerin işidir.
0: Bütün insanlık, İlla diyorum ki kendi kanaatim, tabii ki hidayet Allah'ın işidir. İlla bir kamil zatın manevi terbiyesinde olmasını diliyorum yani şimdi. Yoksa azgın nefis ve şeytanın efendim şeyinden kurtulamaz insanların. Elhamdülillah hata yapmıyorum yapıyoruz ama tövbe ediyoruz. Hata yapıyorsak hemen tövbe ediyoruz. Özür diliyoruz ama öbür türlü insan tövbe etmiyor yani şimdi. Kalp ölüyor. Kalp öldükten sonra o insan bir fayda etmez. İşte dikkat ederseniz bu sadat-ı kiram efendilerimiz illa zikir, illa zikir diyor. Kalbin hidayeti, kalbin diri olması zikrullah'a bağlı yani şimdi. İnsan zikir etse kendi başına efendim belki muvaffak olur, belki de muvaffak olamaz. Çünkü sıkıştığımız zaman, darda kaldığımız

zaman, bir manevi hal olduğu zaman gidiyoruz, istişare ediyoruz, derdimizi söylüyoruz, bizi ne yapıyor? Yönlendiriyor. Şöyle yap diyor ve şöyle yap diyor, yani gaflete çekme diyor veya şunu şöyle yap diyor gibi bizi uyarıyor. Aynen Hazık

0: Şimdi Antep'te var da öyle bir arkadaşımız. Efendime söyleyeyim. Bu arkadaş kovsumuz gittin sonra. Hayır, çok değişti yani şimdi. Adam her türlü şey var, işret var yani şimdi. İçki içiyor, memle ediyor falan yani şimdi. Bu arkadaş efendim biz götürdük. Tövbe aldı. Güzel hale döndü. Tamam mı? Ailesi de mutlu oldu yani şimdi. Ailesi tövbe aldı. Bu arkadaş arkadaşın çevredeki arkadaşların da efendim oraya götürmek için gittiğinde daha tam hal olmadan ona ısrar ediyorlar. Tekrar efendime söyleyeyim işte iç bir şey olmaz gibilerinden o arkadaşı içiriyorlar yani şimdi. Döndü. Tekrar bizim haberimiz oldu. Tekrar gittik arkadaş efendim. Tekrar tövbe tarikatı aldı. Arkadaşımız elhamdülillah düzeldi. O hiçbir kötü hali kalmadı. Namaz ehli oldu, virde ehli oldu, rabıta ehli oldu, hatme ehli oldu. Ve o arkadaşların çoğu da onların da efendim tövbe almasına vesile oldu arkadaşımız. İnsan ama burada baktığınız zaman Allah dostunu efendim zerrekin insanlar da efendim mesela bir kemalet oluyor, bir edep oluyor, bir hürmet oluyor, bir saygı oluyor yani şimdi. Demek ki manevi tasarruf yani şimdi oluyor ki Rabbil Alem insanların ehilleştiriyor yani. İnsanların efendim dine, vatana, millete faydalması illaki böyle zatların çok olması lazım. Ki efendime söyleyeyim bu insanlar efendime söyleyeyim fayda görsün, kötü sıfatlar güzele dönsün, kamil insan olsun yani şimdi. Ben böyle gördüm.
1: Peygamber Efendimiz'e Hira Dağı'nda ilk vahiy geldikten sonra alemlerin efendisi evine giderken insanlar hariç bütün mahlukat kendisini hoş geldin ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam senin üzerine olsun. Kainatın hasretini sona erdiren Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun diyerek selamlamıştı. Bir yaprağında, bir çakıl taşının veya bir kum tanesinin de kendi yaratılışına uygun olarak bahşedilen bir kalbi ve bir lisanı vardır. Onlar Allah'ın nurundan bir nur gördükleri vakit durup bu nurdan nasiplerini alma yoluna giderler. Evliyaullah da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi varisleri olduğu için ve Allah'ın nuruyla nurlandıkları için mahlukatın nazarı sürekli onların üzerindedir. Ali Haydar amca Kasrik dergahında bunun bir örneğini yaşar. Bir yılan Gavs Hazretlerinin karşısına geçip öylece durmuş ve Gavs Hazretlerinin mübarek nazarından istifadeye koyulmuştur. Şimdi bu olayın vuku bulduğu kuyu başına gidiyoruz.
0: Beni en çok açan onun nuruydu yani şimdi. Yani onu görüp de cezbeye düşmek mümkün değildi yani şimdi. Onu görüp de Allah hatırlamak mümkün değildi yani şimdi. Allah demek mümkün değildi yani şimdi. Kavsu gördüğüm zaman efendime söyleyeyim etkileniyordum. Allah hatırlıyordum. Hale giriyordum yani şimdi. Cezbedeniyordum. Şöyle bir şey oldu. Tabii ki yaz ayı. Halılar dışarısının namazı, akşam namazını yasına mı dışarıda kılıyorduk yani şimdi. Namaz, akşam namazını kıldıktan sonra kurbanlar. Rabıtayı yaptım. Susadım yani şimdi. O zaman kuyudan su çekilirdi Kadir Köyü'nde. Kuvayı efendim kuyuya saldım. Su içtikten sonra Gavs Hazretleri'ne baktım. Gavs Hazretleri böyle aynı gökkuşağı gibi bir nur böyle kuşatmış yani şimdi. Bir yılan Gavs'ımızın karşısına geçmiş böyle Gavs'ımızın cemalini seyrediyordu. Tamam mı? Tabii ki Efendimiz Sübhanallah ya Rabbil Alemin. Yani dedi ki Gavs'ımız yani bütün mahlukat Gavs'ı bildi ama illa insanlar Gavs'ı bilemedi. Hakikaten gerçekten onları anlamak çok zor. Anlayamadık, bilemedik. Kadir kıymetini bilemedik. Bilseydik efendime söyleyeyim Gavs'ımız bir ummandı. Bir deryaydı. Tamam mı? Efendime söyleyeyim ondan çok şeyler

alırdık. Ama dedik ki işte efendim bilemediğimizden böyle de o günler içinde böyle bir yayında yoktu yani şimdi. 10 gün işte gördüğüm şey hep edep. Tamam mı? İnsanlar daima edeple geziyorlar. Elleri böyle bağlı. Tamam mı? Efendim hiç böyle lakayet insan göremezsiniz yani şimdi. Zaten beni de hayran eden oydu. Böyle bakıyorum size. Hatta bir insan böyle uzanmıştı yan tarafına. Efendim damın üzerine. Bunlara ver. Efendime söyleyeyim. Ben dedim ki Ahmet Şahin abi, dedim ki bunlar ne demek istiyorlar kurban? Ne demek yani? Yani Kürtçe söylüyordum. Demek artık onlara efendime söyleyeyim manevi şey mi oluyordu? Ne oldu bilmiyorum. O günkü şey haleti ruhi. Böyle efendime söyleyeyim bazı arkadaşların halde böyle şeyler söylediklerini müşahede ettim yani şimdi. Hep insanlar cezbeliydi. Hep haldi.

0: Bir gün yine böyle bir hatıramız, İzmir'de tayin olduk işte, kavusumuz Allah kanı rahmet etsin yani şimdi. Gerçekten sabahlara kadar oturuyorduk. Tabii kendi aklımıza diyordu ki Kavs Hazretleri vefat ederse bizim halimiz nice olur. Yani bizim dünyamız karardı. Kavs Hazretleri benim bakarım onda açılmıştı. Tam efendime söyleyeyim. Gerçekten doyamadan efendim onu kaybettik yani şimdi. Hayatımız böyle devam etti kurban. İşte efendim Muhammed Raş'ta geçtik. Efendim oradan da şimdi buna geçtik yani elhamdülillah. Tazeledik. Hayat akıp gidiyor.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Mevlana Hazretleri ile söze girersek, diyelim ki bana Hazreti Ali Keremullah Veçe'den Zülfikar miras kaldı. Bende Hazreti Ali'nin bileği ve kalbi yoksa Zülfikar ne işe yarar? Eğer o bilek ve kalp yoksa sende, onları elinde bulunduran zata teslim olmaktan başka çaren yoktur bilesin. Ve şunu da iyi bilmelisin ki nefs, binbir başlı ejderha gibi sürekli olarak ağzından alevler saçmaya hazır bir canavar gibidir. Ey hak yoluna girmiş olan derviş!

0: sen gel o ateş ehline uyma. Gün gelsin, o sana uyusun. Ali Haydar amca, Gavs Hazretlerinin güzide sufilerinden Ahmet Şahin Bey'in nefsle bir mücadelesini nakletti bizlere. Ahmet Şahin, mürşidini ziyarete giderken nefsi ona bu zor şartlarda, bu karda kışta ne işin var senin bu dağ yolunda dediği an Ahmet Şahin, kendisini buz gibi bir suya atar ve der ki, ''Ey nefsim, işte buna sen layıksın.'' Bu, kendisinden vazgeçip tam manasıyla mürşidine yönelmiş bir kalbin davranışıdır işte. Ahmet Şahin Bey'e bu anı vesilesiyle selam ve hürmet olsun.
1: Yine bir gün, yine bir hatıramız şöyle oldu. Mübarek efendime söyleyeyim. Tabii o gün ulaşım yok diyorduk ya şimdi biz. Kamyon üzerinde, traktör üzerinde gidiyorduk yani şimdi. Kamyona Diyarbakır'dan biniyorduk. Kamyondan efendime söyleyeyim. İşte yaz kış fark etmedi yani. O aşk muhabbet bizi kışmış falan şeydi yani. İşte kamyonun üstü açık efendime söyleyeyim. Biniyorduk. Diyarbakır'a geliyorduk veya Diyarbakır'dan bile Kasriye veya Kadirli köyüne geliyorduk yani şimdi. Böyle o yağışlı zamanlarda ıslanıyorduk. Hiç umurumda değil. Hatta bir gün Ahmet Şahin abi, Allah kanı rahmet etsin Gavs'ımıza, ziyarete giderken işte böyle yağmur yağıyor. Sular efendim birikmiş. Nefis ve şeytan ona musallat olmuş. O bakayım o gölek suya böyle yatıyor, yuvalanıyor. Diyor ki evde olsaydım bundan daha mı yedi? Sırılsıklam o Ahmet Şahin abi oluyor yani şimdi. Netice abiler onu kaldırıyor. Geliyor mübarek camide. Gavs'ımız şimdiki Abdülbaki Sultanımıza. Diyor ki Seyyid Abdülbaki, Ahmet Şahin geldi. Onun üstü ıslak diyor, buradan bir şeyler götür de onun sırtını değiştir. Şimdi Seyyidim Gavs'ımız Abdülbaki Hazretleri geliyor. Kapının arkasında böyle Ahmet Şahin abi dumuşmuş. O şekilde efendim bekliyor yani şimdi. İçeri onu alıyor. Güzelce de sırtını değiştiriyor. Sabah Gavs'ımız rahmetullahi aleyh namaza geldiği zaman, namazdan sonra Ahmet Şahin abi çağırdı. Dedi Ahmet Şahin dedi, biz de Şah'a hazneye giderken biz de nefsimizden böyle mücadele ediyorduk. Diyordu yani şimdi. Elhamdülillah efendime söyleyeyim, o da böyle ağlıyordu yani. Hakikaten Gavs'ımızı çok seviyordum. Gavs'ımız da onu çok seviyordu. Vardığımız zaman Ahmet Şahin'i dizinin dibine tuttururdum. Bazı şeyler sorardı. Ahmet Şahin, şunu şöyle yapsak ne diyorsun gibilerden. O da böyle ağlardı yani şimdi. Bana dedi ki öksüz ana babası yokmuş mübarek. Gavs'ımıza ilk gittiğinde demiş, efendim benim ne anam var ne de babam var. Efendim bana eğer analık babalık edeceksen ben o zaman senin tarikatına gireyim demiş yani Gavs'ımıza. Demiş ki inşallah şahısına sana hem anne hem de babadır yani şimdi. Diğer evlat olarak diyor efendim ben biat ettim yani Gavs'ımıza. Efendim Allah razı olsun. İşte bizlerin bu kapıyı bulmamıza onlar sebep oldu.
2: Kurban bir oy, duramazdık böyle yerimizde. Bir büyük bir aşk ve muhabbet vardı kurban, öyle bir muhabbet yani şimdi bu anlatılacak bir şey değil. Yani biz yola çıktığımız zaman o hüngür hüngür ağladığımız zamanları hatırlıyorum ben böyle. Gavs'a gidiyoruz, Gavs'ı göreceğiz diye. Elhamdülillah, hamdolsun. Çok çok büyük bir muhabbet vardı.
1: Bir gün Ahmet Şahin abi dedi ki bana, Allah selamet versin. Dedi bu Secere-i Şerife'yi ezberle. Dedi bana. Başım üzerine. Ben arabanın şoför mahalline oturdum. İşte sabah mesaiye geldikten sonra öğleden sonraya efendim ezberledim Sadat'ın ümmetini. Gittim, o da fırında efendim fırına bakıyordum. Yanına vardım. Dedim ki böyle böyle ezberledim yani. Dedi gel bakalım. İkin namazını kıldık.

0: O merdivenin altında mescidi vardı onun. Oraya girdik. Namazı kıldıktan sonra Hatme dedi, sen yaptır bakayım bana. E dedi bu kurban ben olur mu? Belki yandırım dedi. İş olmaz yap. Neyse bize Hatme'yi yaptırttırdı abimiz. Efendim beni böyle sarıldı. Öptü. Ben sanki öyle bir nispet alıyorum ki sanki Gavustan hizmeti gibi Ahmet Şahin'den muhabbet, ben de zevk alıyordum. Netice onu Allah için çok seviyordum ben yani şimdi. Bize sebep oldu. Eğer ki onların sebebiyle vesilesi de oldu yani görmemiz. Allah onlardan gani gani razı olsun. Netice itibariyle orada şeyimiz doldu, vaktimiz doldu bizim. Erzurum'a tayin olduk. Erzurum'a tayin olduktan sonra hepimiz de Cemal Aktaş diye babamız vardı. O bir yere, Ahmet Onar bir yere, ben bir yere, efendim hepimiz bir yere tayin olduk. Birbirimize ayrıldık yani şimdi. Ahmet Onar bir yere tayin oldu. Netice biz Erzurum'a geldik. Erzurum'a geldikten sonra tabii hiçbir yer bilmiyorum. İşte oraya avcet edince bir gün servisten indim. Baktım bir sakallı bir zat geliyor yani nurani yüzlü. Selam aleyküm, aleyküm selam. Dedi sen hangi bahçenin gülüsün dedi bana. Ben de dedim ki Gavs'un safısıyım ben. Bana hemen sarıldı dedi, şu camiye git geliyorum dedi bana. Rahmetlik Hacı Hamza abimizle tanıdık. Neyse tabii ki onun vasıtası dergahı öğrendik. Oradaki arkadaş Hacı Hüseyin abimleri öğrendik falan. Tabii onların efendim şeysiyle hayat devam ediyor yani şimdi.
1: An gelir de geceyi kefenlemek istersen, güneşten âlâ bez bulamazsın. Hani an gelir de geceler artık ucu bucağı gelmeyen bir hicrana döner de, geceyi defnetmek istersen, gündüzden daha uygun bir mezar yeri yoktur onun için. Çünkü gece giderse seheri de alıp götürür. Gün de gider, güneş de gider. Artık vakit büsbütün başını alıp gitmiş olur. Ve artık aşık için beklemekten başka bir çıkar yol yoktur. Ne gündüzü ne de geceyi beklemeye benzer bu beklemek. Bu sadece bir beklemektir. Sevgiliyi beklemek. Sevgili dönülmez bir yola gitmişse eğer, aşık için bütün buluşmalar mahşere kalmış demektir.
0: Bir gün yine böyle bir hatıramız, İzmir'de tayin olduk işte, Gavs'umuz Allah kanı rahmet etsin yani şimdi. Gerçekten sabahlara kadar oturuyorduk. Tabii kendi aklımıza diyorduk ki Gavs Hazretleri vefat ederse bizim halimiz nice olur? Kime gideceğiz? Yani kendi aklımızda diyorduk işte filan halife şöyle, filan halife böyle diyorduk yani şimdi. Tamam mı? Bizi Gavs'umuzdan başka kimse kurtaramaz. İşte o mübarek hastalandı, Ankara'ya gitmişti. Biz böyle bir abimizin, Ahmet Onar abimizin evindeydik. Orada sabahladık. Baktım haber geldi. Gazeteler vefat etti diye. Şimdi kurbanlar yani ölsem daha iyiydi yani şimdi. İşte benim dünyam karardı o anda yani şimdi. Kavsat'ın ölümünü aldığım zaman efendim böyle halim benim perişan oldum. Yani şimdi ne olacak yani şimdi, rehbersiz gidilmiyor yani şimdi, rehber lazım. Tamam, senin gönlüm de baharı onda açıldı yani, diğerlerine o nazarla bakamadım. Öyle bir sevde vardı yani şimdi. Tabii ki sonradan bu işler, her beşer ölecek. Tamam mı? Onlar da ölecek, biz de öleceğiz yani şimdi. Ölmeseydi Peygamber Efendimiz ölmezdi. Tamam mı? Dolayısıyla bu adetullah böyle. Çünkü biz ahiret için yaratıldık. Ahirete gideceğiz. Hayatın hesabını vereceğiz.

Aşk muhabbetim böyle efendim karardı. Sevdam karardı. Sevdiğimi kaybetmek bana çok böyle şey verdi yani şimdi. Tamam efendime söyleyeyim. Öyle bir hal yaşadım yani ben. Bir duraklama devresine girdim. Hani gerçekten onun hümetiyle efendim bir engel yoktu yani şimdi. Sürekli efendime söyleyeyim işte aşk, muhabbet, feyiz, nispet efendim böyle devam ediyordu yani. Dolayısıyla şimdi göremeyince, bulamayınca ne yapıyorsunuz? Hep onu arıyorduk. Mezede vardığımız zaman onu arıyorduk yani şimdi. Yani bizim dünyamız karardı. Kavsatları benim bakarım onda açılmıştı. Tamam efendime söyleyeyim. Gerçekten doyamadan efendim onu kaybettik yani şimdi. Neyse hemen arkadaşlarla beraber bir otobüs kiraladık. Cenaze yetişeceğiz yani şimdi. Halbuki kavusumuz daha önceden gelmiş, yıkamışlar, kefenlemişler. O bugünkü Markad-ı Şerife oraya defin etmişler yani şimdi. Gece menzile avdet ettik. İşte o havuzun küçük de havuz. Sırtımı verdim Markad-ı Şerife böyle bakıyorum. Ay mahzun. Yıldızlar mahzun. Her şey mahzun yani şimdi. Kainatın kavsu efendime söyleyeyim. Madde alemde mana alemine hicret etmiş. Ne olacak ya Rabbi bizim halimiz bundan sonra?

Tabii bu arada benim tayinim İzmir'e çıktı. İşte kardeşi Molla Muhammed Nur Hazretleri de gelmişti cenazeye. Oradalardı yani şimdi. Acaba kim, nasıl olacak? Efendim böyle düşünüyoruz yani şimdi. Ben biat etmedim. Tamam mı? Ziyaret ettim, döndüm. Antep'e. İşte ilişimi keseceğim. Bu Hacı Mustafa dedi ki bana, Allah'tan kork dedi ya sen. Sen dedi yarın İzmir'e gittin dedi, Kavsan'ı atacak. Adamlar geldi, Kavs'ı bulamayacak. Ne olacak bu adamların? Sen bunların imanla mı oynayacaksın yani şimdi? Biz o zaman ulaşım gitti. Cemal Aktaş abiyle beraber, motorla beraber inmiştik. Ziyaretten döndük. Daha evimize gitmeden gerisin geri. O da biat etmemişti yani şimdi. Geldik. İkindi namazına yetiştik yani şimdi. Mübarek namazın hatmi oturacaklar. İçeri girdim. Seyda rahmetlik böyle bir nazar etti yani şimdi sen. Ben dedim kurban bizi bağışla affet. Biz tarikatımızı tazelemeye geldik. Bize hemen tövbe verdiler mübarekler. Namazı kıldınız mı dedi. Biz dedi hayır kılmadık. Dedi otur. Yanına oturdum. Hatmi yaptık. Mübarekler gittim namazı kıldık yani şimdi. Tabii ki tövbe aldık ama ben dedim ki mübareklere kurbanım benim tayinim İzmir'e çıktı. Ne emrediyorsunuz yani şimdi? Benim omzuma elini attı. Kafa kafaya verdik. Bana nasihat ediyor mübarekler. Şöyle şöyle yap. Şöyle şöyle yap. Efendime söyleyeyim. Gibilerinden. Biz de neyse o talimatı aldık. Efendim İzmir'e geldik. İlişimizi kestik. Ama bu arada cehalet de var ya şimdi. İlla kavus mu oluyor? Rabıta oturuyor mu? Kavus eder yani şimdi. Tamam mı? Seyde olmuyor. Tamam mı? İlla kavus geliyor yani şimdi rabıtamıza yani şimdi. Böyle bir sene çektik bu sıkıntı yani şimdi. Bende bayağı bocalama oldu yani şimdi. İşte mesela dediğim gibi rabıtada virtte bir gevşeme oldu. Tamam mı? Elhamdülillah. Bu bir sene falan sürdü bu. Ondan sonra Muhammed Raşid Hazretleri'ne bazı şeyler oldu. Bir gün böyle menzilde oluyoruz. Ben de şöyle, o dere var ya dere.

0: Orası yemyeşil ağaçlık oralar yani. Bütün kavak ağaçları, söğüt ağaçları falan vardı oralarda yani şimdi o zamanlar. Tabii ki Gavs'umuz mani alemle hicret etti. İşte ben de böyle şeyim yani, ne olacak halim? Bir gün rüyamda o tarafa bakan Hane-i bir kapı vardı. Çatal kapı vardı yani şimdi. O kapının oradayım. Muhammed Raşid'den Gavs'umuz oturuyor. Muhammed Raşid de ayakta duruyorlar yani şimdi. Gavs'umuz beni sesledi. Dedi ki Ali Haydar dedi. Ben koşarak vardım. Buyur kurban dedim. Beni Seyyid-i Hazret teslim etti. Tamam mı? Ondan sonra efendim diyalogumuz güzel olmaya başladı. Muhammed Raşid'le yani şimdi adısınız. O rüyadan sonra. Hayatımız böyle devam etti kurban. İşte efendim Muhammed Raşid'e geçtik. Efendim oradan sultanımıza geçtik yani elhamdülillah. Tazeledik. Hayat akıp gidiyor. İlla ki insanın başında bir rehber kamil olması lazım ki Rabbin alemine efendim zararsız gidelim yani şimdi. Versin insanı hatada uyaracak, himmet edecek. Efendim manevi bir şeye ihtiyacımız var ya bizim. Onun için illaki mürşit lazım. Mürşitsiz efendim bu yol gidilmez. Bendeki olan şey bu yani. Tek başına gidilmez. İllaki bir rehber lazım, bir seyis lazım. Ben bugün Amerika'yı bilmiyorum. Washington'a insek. Bir taraf bana bir tane ne lazım? Orada o memleketi bilen birisi lazım bana. Bana efendim şeylik yapsın. Oranın güzellerini gezdirsin. Öğretsin. Bunun gibi yani şimdi ahirete efendim götürecek bir rehber lazım. O da efendim kamil Allah'ın dostları verirler yani şimdi. Örnek alınacak. Peşinden gidilecek. Rengine girecek. Sevdasına girecek. İlla onlar yani şimdi. Allah-u Teala bunların kapısından, bunların şemsiyesinden bizi ayırmasın. Ayrılırsa efendim zaman kötüdür. Efendim perişan oluruz. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin. Hepimizi inşallah. Hayatımız böyle oldu. Benim anlatmak istediğim bunlar ibaret yani şimdi.
1: Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 14 Ekim 2026 ve 3 Cemaziyel Evvel 1448. Günlerden çarşamba, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir gün temenni ederek başlayalım. Gülübüz haftamız hayır olsun, dünyamız ahiretimiz hayır olsun inşallah. Dün itibariyle başlayan yağışlar, özellikle tabii biz İstanbul merkezde yayın yaptığımız için burasını etkisi altına alan yağmurlardan da doğal olarak çok etkilendiğimizden dolayı dünden bu tarafta bir yoğun yağış İstanbul'u ciddi manada etkiledi. Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok bölgesinde su birikintileri oluştu. İnsanlar işe giderken çok sıkıntı çektiler. Keza akşam da öyleydi. Geç saatlere kadar trafik bir türlü normale dönemedi. Hani biraz da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçının da bir etkisi yok değil, o da vardı ama o en azından belirli bir bölgeyi kapsıyordu. Fakat İstanbul'un dört bir tarafında çok yoğun trafik vardı. Keza sabah saatlerinde de öyle. Hani yağışın bu kadar etkileyeceğini herhalde çok fazla

0: düşünemedik doğrusu. Sanki böyle dışarıdan fazladan 1 milyon araç bir anda trafiğe girmiş gibi oldu. O kadar yoğun bir şekilde etkiledi. İstanbul'da yaşamak böyle işte, biraz bedel istiyor. Diyelim ve diğer bir konuya geçerken aslında bir kardeş ülkeden bahsedeceğiz, Azerbaycan'dan. Dün bir yazı paylaşmıştım. Bugün de bu konuyla ilgili 5-6 yazı vardı, birkaç tanesini paylaşacağım. 20 yıl öncesine gittik doğrusu. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar çok net o günleri yaşadılar, hatırlayacaklar. Şimdi o günlerde biz 20 sene önce bu başörtüsü problemi üzerine yayın yaptığımız zaman, hatta daha eski yani 1996, 97, 98, herhalde böyle 2000'e kadar devam eden bir süreçti. Ne diyorlardı o zaman dönemin genelkurmay başkanı? 1000 yıl sürecek demişti 28 Şubat kararları ile ilgili. 28 Şubat kararları da adı üstünde 28 Şubat 1997'de alınmış bir karardı. İşte o günden bugüne 29 yıl geçti. 29 yıl geçti ve biz o günlere, Azerbaycan'daki bazı gelişmeler üzerine yeniden dönüp baktık. O günleri hatırladık. Üniversitelerin önündeki eylemleri hatırladık. Genç kızlarımızın, annelerinin gözyaşlarını hatırladık. Efendim camilerin, özellikle Beyazıt'ta yapılan eylemleri, üniversite önünde, cami bahçesinde yapılan, meydanda yapılan eylemleri hatırladık. Radyo ve televizyondaki programları, tartışmaları hatırladık. Aldığımız konukları, onlarla yaptığımız söyleşileri, o günlere döndük doğrusu. Ve aradan bu kadar yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra bir kardeş ülkede benzeri bir tablonun olması bizi doğrusu hayli üzdü. Şimdi bu konuyla ilgili dediğim gibi bugün çok yazı vardı. Birkaçını getirdim ben.
1: Son baskı.
0: Ersin Çelik şöyle demiş Yeni Şafak gazetesinde. Celilabad'da bir okulun kapısında kaydedilen görüntüleri izlediniz mi Azerbaycan'da? Ortaokulun girişinde başörtülü kızlar tek tek bahçeden dışarı çıkarılıyor, veliler içeri alınmıyor. Çocuklar gözyaşlarıyla arkadaşlarına veda ediyor. Omuzlarında tarif edilmez bir ağırlık var. Görüntüleri yaşı 40'lara dayanan birçok kişiye gönderdim. Gözyaşları içinde izlemişler. Bu görüntüler bize yabancı değil. 30 yıla yakın bir zaman önce okul kapıları Beyazıt'ta, Cerrahpaşa'da ve Anadolu'nun bütün şehirlerinde bu memleketin evlatlarının yüzüne kapatılmıştı. Bir zamanlar bizim kızlarımıza kapısını açan ülke bugün kendi kızlarına kapı kapatıyor. Bunu diyen de dün de bu yazıyı paylaşmıştık Türkiye gazetesinden, Azerbaycanlı meslektaşımız Sevil Nuriyeva. Dün hatırlatmıştı. Azerbaycan Türkiye'de başörtüsü yasağının uygulandığı dönemde öğrencilerin eğitim görmesi için Türkiye'den Azerbaycan'a gittiği bir ülkeydi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in 7 Temmuz'da imzaladığı değişiklikle millilik ve laiklik genel eğitimin temel ilkeler arasına girdi. Bakanlar Kurulu 21 Eylül'de okul formasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uymayan kıyafetleri yasakladı. Akabinde yasak öğretmenlere de getirildi. Resmi metinlerin hiçbirinde başörtüsü ifadesi geçmiyor, bu da taradık. 28 Şubat'ta da yasak kanunla değil de genelgeyle, kılık kıyafet yönergesiyle, hatta bir müdürün, rektörün takdiriyle uygulanmıştı. Peki 28 Şubat'ın sonunda ne oldu? Kızlar okullardan atıldı, binlercesi eğitimlerini bıraktı ama başlarını açmadılar, çoğunluk tabii. Kimi peruk taktı, kimi de yurt dışına gitti. Yasak bir neslin önünü kesti ama o nesilde yasakçıların önüne yıkılmaz bir duvar ördü. Mağduriyet milletin hafızasına kazındı. 1000 yıl sürecek denilen süreç birkaç yıl içinde sandıkta yerle yeksan edildi. İnançlı insanların eğitimini ve kariyerini gasp eden devrin muktedirleri tarihe karıştı. Bugün de gönül coğrafyamızda 2026'nın 28 Şubat'ı yaşanıyor. Üstelik son 2 haftadır Ankara ile Bakü arasında adı konulmamış da bir gerilim var. Netanyahu BM Genel Kurulu'nda konuşurken pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Azerbaycan'ın temsilcisi salonda kaldı. Bu tavır haliyle Türkiye'de tepki gördü. Aliyev'in 4 Ekim'de ülke adı vermeden yaptığı sert konuşma ise o da çok tartışıldı. Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın, yaşam tarzımıza burnunu sokmasın ve bize yol göstermesin. Bakü'ye yakın çevrelere göre bu sözlerin muhatabı Rusya, İran ve radikal dini yapılardı. Ama o yolu en iyi bilen ülke, başörtüsü yasağını yaşamış, bedelini ödemiş

0: ve sorunu çözmüş olan Türkiye'dir. Ardından Azerbaycan Medya ve Yayın Konseyi Türkiye'deki yayınları taraflı ilan edip tedbir istedi. Resmi ajans APA'da ise 6 Ekim'de Türkiye'den İsrail limanlarına 456 gemi seferi iddiasıyla bir haber yayımladı, ardından da kaldırdı. Bu aslında tehdit mahiyetinde bir enformasyon taarruzuydu. Sosyal medyaya düşen görüntülerse Azerbaycan'da adı konulmuş bir zulmün varlığını önümüze sürüyor. Yaşananlara bir ülkenin iç işleri deyip susmak da pek mümkün değil. O halde asıl soruyu soralım. İki kardeş devletin ve halkın birbirine düşmesini en çok kim ister? Karabağ'da verdiği askeri destek, aldığı petrol, savunma ve teknoloji ortaklıkları. İsrail'in Bakü üzerinde biriktirdiği bir alacak defteri olduğu herkesin malumu. Türkiye'nin bölgede güçlenmesinden rahatsız olan Tel Aviv için Ankara-Bakü hattında oluşacak çatlak tabii ki hayati önem taşıyor. Farkındayım, olağan şüpheli denklemi karışık. Bakü krizin faturasını İran'a kesiyor ve başörtülü kızların talebi medyada İran adına ortaya atılanlar diye kodlanıyor. Oysa Azerbaycan halkının çoğunluğu zaten Şii. Elbette Ankara ile Bakü arasındaki bir çatlaktan İran da memnun olur. Ama kışkırtma diyenler şu soruya da cevap vermeli. Bu kaostan en karlı kim çıkar? İlginçtir, benzer bir tablo geçen yılda yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ta yaşandı. Bakanlar Kurulu'nun liselerde başörtüsünün önünü açması üzerine Laik Öğretmen Sendikası greve gitti ve Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi 3'e karşı 2 oyla iptal etti. Yöntemler farklı, lakin sonuç aynı noktaya çıkıyor. Türkiye'nin en yakın iki kardeş coğrafyasında kıyafet üzerinden çıkan iç tartışmalar kısa sürede devletler ve halklar arasında kırgınlığa dönüşüyor. Tesadüf olabilir mi? Öte yandan İsrail vatandaşları son yıllarda Kıbrıs'ta yoğun biçimde mülk topluyor. Rum basını 15 bin civarında İsrailli tapu sahibinden söz ediyor. Siyonistlerin Tel Aviv'den kuş uçuşu 400 kilometre uzaklıktaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırındaki Karpaz burnundan hülleyle aldıkları evler günlerce konuşuldu. Sonuç olarak bir yıl arayla iki kardeş ülkede başörtüsü üzerinden tırmanan gerilim söz konusu ve perde gerisinde İsrail'in siyasi ve ekonomik gücünün silüeti beliriyor, demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Star gazetesinden Mustafa Sabri Beşer de diyor ki başörtüsü bir İsrail projesidir başlığıyla. Azerbaycan'daki başörtüsü haberleri bu milletin kabuk bağlamamış yarasını kanatıyor. Bir milletin hafızası en çok yaralarında saklıdır. Biz bu manzaraya yabancı değiliz. Bu topraklarda başörtüsü, kamusal alanda var olma talebinin, aidiyetin ve haysiyetin sembolüydü. Üniversite kapısında gözyaşını içine akıtan kızın, çaresizce seyreden babanın ve sessizce yutkunan annenin ortak yarasıydı. Başını açmayanın istikbali kapandı. Şimdi benzer görüntüler Azerbaycan'dan geliyor. İlk cümlemiz tereddütsüz, Azerbaycan yönetimi bu uygulamalardan vazgeçmeli olmalıdır. Kardeşlik yanlışın üstüne şal örtmek değil, kardeşine en sert hakikati söyleyebilme cesaretidir. Fakat asıl hikaye burada başlıyor. Son dönemde organize terör çetesi İsrail'in en büyük kabusu, Erdoğan'ın yön verdiği diplomasi masalarında kendine yer bulamamaktır. Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı arttıkça da saf dışı kalma korkusu telaşa dönüyor. Masada kazanamayınca masanın altına uyuyor. Bu yüzden en iyi bildiği şeye karıştırmaya, bulandırmaya ve siyasi diplomatik teröre başvuruyor. Azerbaycan üzerindeki siyasi nüfuzunu Türkiye'nin en hassas toplumsal damarına neşter vurmak için kullanıyor. 10 yıllardır topraklarımızda kan akıtan PKK kozunun da elinden alınmasıyla İsrail'in telaş ve panik içinde daha saldırgan bir çizgiye savrulması da şaşırtıcı değil. Silahlı vekalet alanını kaptıran organize terör çetesi İsrail, şimdi nüfuz edebildiği ülke halkı üzerinden toplumsal sinir uçlarımıza dokunmaya çalışıyor. Zira iki ülke arasındaki bağ Karabağ'da Erdoğan'la Aliyev'in yakınlığında teknofestlerde meydanlarda gördük. İşte başörtüsü tam burada fay hattına dönüşüyor. Türkiye'de başörtüsü ilk sarsıntıda yarılacak çatlakların en derini. Sarsıntı kardeş bildiğin kapıdan gelirse iki kez yaralar. Önce mağdur çocuk için öfkelenirsin, sonra sorarsın, hani kardeştik? Zehir bu sorunun içine damlatılır. Bu operasyonun hedefi duygularımız kadar idrak melekemizdir. Hüküm verme yetimiz felç edilir. Bakü'deki görüntüler dolaşıma sokulur. Erdoğan'la Aliyev'in fotoğrafları servis edilir. Siyasi yakınlık sessiz bir kararın deliliymiş gibi sunulur ve nihayet faturası Türkiye'de kesilir. Netice Azerbaycan'da okulun

0: kapısı kapalı kapılır, kalır, Türkiye'de Müslümanlar birbirinin yakasına yapışır. Uyanık olmanın tam da zamanı ve yeri. Müslümanın feraseti burada lazım. Haksızlığı görürken kardeşliği yıkmamak, kardeşliği korurken haksızlığa susmamak. 28 Şubat bize zulmün yanında birliği de öğretti. Dıştan gelen baskı iç bağları gevşetmez, sıkılaştırır. O dönemde başörtüsüne uzanan el Müslümanları dağıtamadı, kenetledi. İnancıma saygı zincirleri bu kenetlenmenin sokaktaki fotoğrafıydı. Cemaat, tarikat, meşrep hesabı rafa kalktı. Bugün de ihtiyacımız budur. Bu defa birliğin merkezi devletimizin arkasında durmaktır, demiş Mustafa Sabri Beşer.
1: Son baskı.
0: Geçelim Salih Tuna'nın yazısına, Sabah gazetesinden. Yallah Türkiye'ye başlığıyla şöyle diyor: İlham Aliyev nasıl bir aydınlanma yaşadıysa artık bir sabah kalktı, Azerbaycan'da hicabı, yani başörtüsünü yasakladı. Malumunuz yasağa itiraz edenleri de gözaltına alıyor. Anlaşılan o ki başörtülere göz açtırmayacak. Öğretmenleri bile işten uzaklaştırdı, o derece. Söylenenlere bakılırsa mahut yasağın temel gerekçesi İran kaynaklı dini nüfuzu kırmakmış. Kafa aynı kafa demek ki. Zira 28 Şubat'ın kudretli paşalarından birinin "biz İran gibi hata yapmayız" lakırdısı dönemin gazete manşetlerini süslemişti. Hata dediği İran Genelkurmayı'nın irtica tehlikesini zamanında görememesinden ibaretti. Başörtüsü yasağı İran kaynaklı dini nüfuzu kırmak için getirildi diyenlerin yanı sıra Arap etkisine veya Araplaşmaya engel olmak için getirildi diyenler de var. Yasak gerekçesi olarak ikisini birden, yani İran ve Arabistan'ı gösterenler, ironiye bakar mısınız? Yasakçıların kendileri için tehlike addettiği her iki ülkede sahada birbirini yiyor. İşin matrak yanı, Aliyev'in nevzuhur yasağını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de "yallah Arabistan'a" şeklinde sosyal medyada paylaşım yapanlar var. Tıpkı Humeyni'den korkan Kadınlar Derneği'nin 28 Şubat'ta 5 vakit terennüm ettiği gibi. Mollalar İran'a diyorlardı ya burada. Halbuki "yallah" diye adres gösterdikleri ülke bile kendini güncellemiş. Muhammed bin Selman hanedanla dini çevreler arasındaki tarihsel mutabakatı törpüledi. Geleneksel güç dengeleri tasfiye edildi. Dini otoritenin yerini küresel entegrasyon aldı. Modernleşme belasına geleneksel kamusal alanı Beyoncé, Mariah Carey ve Justin Bieber gibi küresel figürlerin sahne aldığı, dev organizasyonların akın ettiği bir vitrine dönüştürdü ve daha bir sürü şey. Naçizane tavsiyem, kardeşlerimiz başörtülere adres göstereceklerse başörtüsü yasağının kaldırıldığı Türkiye'yi göstersinler. En azından bizdeki ruh ikizlerini arkalarına alırlar, demiş Salih Tuna Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bu konuyla ilgili son bir yazı paylaşıp başka bir gündem maddesine geçeceğiz değerli dinleyenler. Konunun son yazısı da Sabah gazetesinden Hilal Kaplan'a ait. Kardeşliğimizi sınıyorlar. Can Azerbaycan'da üniversiteler hariç eğitim kurumlarında öğrencilere ve öğretmenlere uygulanan başörtüsü yasağını içimiz kan ağlayarak izliyoruz. Çünkü gelen görüntüler Türkiye'nin 20 yıl önceki halini hatırlatıyor. Başörtüsünün farz olmadığını anlatan ilahiyatçılardan tutun, küçücük kızlara "yallah Tahran'a, Arabistan'a" diyenlere dek pek çok benzerlik iç burkuyor. Hele sınıfın camından eğilip bahçede tek başına kalmış başörtülü arkadaşına "başını katiyen açma" diye bağıran kızcağızın videosunu izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Ülkemizde başörtüsü yasağı hüküm sürerken kızlarımızın okumak için gittiği sığınağımız Can Azerbaycan'ı izlerken hüznüm kalbimden taşarak yazıyorum. Yasağın çilesini 10 yıllarca çekmiş bir ülkenin evladı olarak söylüyorum. Kardeşimizin aynı yollardan geçmesini istemeyiz. Metinde adı hiç geçmeyen, forma bütünlüğü ve laiklik formülüyle okul müdürlerinin takdirine bırakılan bir yasağın nereye varacağını gördük. Okul kapısında açtırılan başları yarım kalan diplomaları, bu gereksiz tartışmanın bir toplumdan çaldığı yılları biliyoruz. Vallahi derdimiz iç işlerinize karışmak falan değildir, derdimiz birdir. Azerbaycan'ın refahı ve huzuru için bu yanlıştan dönülmesini arzu ederiz. Deniyor ki bu İran etkisine karşı bir mücadeledir. Oysa yasaklar inanç bağını tarihin hiçbir döneminde zayıflatmadı. Bilakis mayayı sağlamlaştırdı. Örneğin Sovyet döneminin ateizm propagandası yıkılan camiler, başörtüsüne yönelik kampanyalar Azerbaycan'ın sağlam mayasını bozamadı. Bugün Şuşa'da işgalin yerle bir ettiği camileri ayağa kaldıran, Hadrut'ta yeni cami

0: camiyi açan da bizzat İlham Aliyev'dir. Hatırlayalım, 2010'daki yasağa en sert ses Tahran'dan yükselmişti. Yasak İran'ın elini zayıflatmaz, ona olmayan bir koruyucu rolü hediye eder. Kaldı ki başörtülü olmak sadece İran'a has bir durumsa, Türkiye'den yükselen bu feryadı nasıl okumak gerekir? Deniyor ki Azerbaycan'ın Arap ve Fars adetleriyle işi olmaz. O milli değerlerine bağlıdır. Peki 2. Karabağ Savaşı'nda kolunu vatana vermiş bir gazinin başörtülü kızı okul kapısından geri döndürülünce bu kolumu vatan uğruna feda ettim diye isyan etmesini hangi milli değerin çerçevesine koyabiliriz? O kız da diğer arkadaşları kadar bu milletin evladı değil midir? Azerbaycanlı kardeşlerim, evlatlarınız 2. Karabağ Savaşı'nda destan yazarken bizim ülkemizdeki laikçilerin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve bazı cihatçı gruplarında Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor diyebilmişti. O yüzden seküler görünümlü sömürge ruhlu seslerin yasağı desteklemesine lütfen aldanmayın. Kendi halkınızın sesine güvenin. Temennim Türkiye ile Azerbaycan'ın bu meseleyi ekranlar ve sosyal medya üzerinden birbirine mesaj vererek değil, kardeşlik hukuku içinde konuşmasıdır. Karabağ'ın işgalden azat edilişinde nasıl ki birlik olmamızın faydası olmuştur, İstikbalde de birlikte neler yapacağımıza odaklanarak meselelere yaklaşılmalıdır. Haziran 2021'de imzalanan Şuşa beyannamesine bizzat şahitlik etmiş bir gazeteci olarak bugünlere kolay gelmediğimizi biliyorum. Şuşa'da kardeşliğimizi müttefiklik hukukuna bağladık. Ardından ordularımız 2024 sonunda Marmaris Aksaz'da sualtı taarruz ve savunma tatbikatında, 2025 başında Kars'ın Karın'da kış tatbikatında, bu yılın Mayıs'ında da Bakü'de elektronik harp tatbikatında omuz omuza çalıştı. Bu tablo kardeşliğimizin sözde değil sahada ortak bir güvenlik mimarisi olarak kurulduğunu gösteriyor. Azerbaycan'ın bu yasaktan önünde sonunda vazgeçeceğinden şüphem yok. Ne var ki bazılarının aksine birkaç haftalık bir tartışmayla koca bir tarihi çöpe atacak kadar da şirazeyi kaybetmemek lazım. O gün geldiğinde Türkiye ile Azerbaycan'ın arası açılmışsa bundan en çok memnun olacak iki ülke bu sonucu heyecanla bekliyor. İran ve İsrail süreci ikisini birden sevindirecek bir yola girmeden lisan-ı münasiple ve hasbi yürütmemiz şarttır demiş Hilal Kaplan. Sabah gazetesindeki köşesinde. Evet, burada şöyle bir durum da var. Nasıl ki ülkemizde bir grup sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a, yönetimine, işte bu yönetimin kararına destek olanlara verip veriştirirken, sürekli mesaj atarken, bir öfke patlaması yaşarken, orada da benzer bir durum bazı gruplar tarafından bizdekilere karşı ve böyle bir sataşma var. Dolayısıyla bunun büyümesi her iki ülkeye de zarar verecek. Sükunetle, suhuletle hareket etmek lazım. İki ülkenin kardeşliğine zarar verecek bir takım mesajlardan, işte paylaşımlardan da kesinlikle uzak durmak lazım. Belki bazı iyi niyetli paylaşımlar yapabiliriz, uyarı mahiyetinde paylaşımlar yapabiliriz ama asla hakaretamiz ifadeler içeren mesajlar Azerbaycanlı kardeşlerimizi incitecek şeyler de söylememeliyiz. İki ülkenin arasının açılması en çok kimi sevindirir diye sokaktaki çocuğa da sorsak herhalde ilk başta İsrail'dir. Ardından İran vesaire, arkasından diğerleri gelebilir. Bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Onlar da umut ediyoruz ki en kısa sürede bu düştükleri hatadan vazgeçerler diyelim ve ara verelim.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Aranın ardından son baskıya Semerkant Radyo'da devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yeni Şafak gazetesinden Hüseyin Likoğlu yazmış. FETÖ'nün emanetçileri fon krizinin neresinde? 15 Temmuz sonrası özellikle Kahraman Kazan Tapu Dairesi'nde büyük yoğunluk yaşanıyordu. Fethullah Gülen'in Kazan'a geleceğine inanan örgüt mankurtları ilçeden epeyce gayrimenkul satın almışlardı. İhanet girişimi akamete uğrayınca da ev ve arsaları bir an evvel satma telaşına düşmüşlerdi. Tabii olay sadece bu Kahraman Kazan'dan ibaret değildi. Yine Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sembolik ücretlerle tapu dairesine şüpheli devir işlemleri üzerine yapılan incelemede FETÖ'cülerin el konulur korkusuyla mallarını güvendikleri birilerine devrettikleri anlaşılmıştı. Bu terör örgütüyle mücadele ağırlıklı olarak devlete sızmasına karşı yapıldı. Asker, polis, istihbarat, yargı, eğitim başta olmak üzere devletin en kritik kurum ve birimlerine sızan FETÖ'cüleri bulmak ve ayıklamak üzere bir mücadele yürütüldü. Aynı kararlılığın ekonomi bürokrasisi için gösterildiğini ne yazık ki söylemek mümkün değil. Oysa FETÖ'cüler eğitimden sonra en çok ekonomi üzerine yoğunlaşmışlardı. Pensilvanya çukurundaki şahıs vaaz adı altındaki talimat sohbetlerinde devlet kademelerinde görev yapanları satın almaktan bahsediyordu. Nitekim örgütlenme başarısının arkasında işte o satın almaların payı çok yüksekti. Devlet imkanlarını ele geçirdikçe ekonomiye büyük ağırlık verdiler. Telefonları dinleyerek ihalelere müdahale ettiler. İstediklerini kazandırdılar, istemediklerini diskalifiye ettiler. Kendilerine direnen iş adamlarına kumpaslar kurdular. Polis eliyle, yargı gücüyle, vergi müfettişleri marifetiyle devre dışı bıraktılar. Bu yollarla büyük paralar kazandılar, büyük şirketler kurdular. Bu paralarla varlıklı insanlarla ortaklık yaptılar. Nüfuzlu insanların çocuklarına büyük imtiyazlar sağladılar. Bürokraside ve siyasette ileri gelenlerin çocuklarını katalog evliliklerle avuçlarına aldılar. Bugünlerde en çok konuştuğumuz ve daha epeyce konuşacağımız fon vurgunu ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Vurgun ve dolandırıcılığın boyutu henüz tam olarak anlaşılabilmiş de değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan her açık ve kapalı toplantıda nereye kadar uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmesi talimatını veriyor. Borsa merkezli bir vurgun olduğu için o zaman meseleyi daha geniş zamanlı ele almak lazım. Sadece son 2-3 yılı dikkate alarak meselenin özüne inemeyiz. FETÖ'cülerin 17-25 Aralık öncesi siyasi çevrelerde ve bürokrasi koridorlarında borsa tüyosu verdiğini bilmeyen yoktu. FETÖ'cü abiler kağıt tavsiyesinde bulunuyordu. Onların sayesinde iyi kazananlar vardı. Devlet Denetleme Kurulu bu işe el koyduğuna göre denetlemeyi daha derinlerde yapmalı. 2010 yılından başlanabilir. Madem merkezi kayıt kuruluşunda her şey kayıt altında, o halde bir bakalım o zamanlar kimler neler kazanmış. Sadece borsa değil, 15 Temmuz sonrası gayrimenkullerde yaşanan yoğun el değişiminde kimler aldı, kimler sattı? Kaç liraya aldı, kaç liraya sattı? Alanların gerçekten öyle bir alım yapacak parası var mıydı? Ya da gerçek değerler üzerinden mi satışlar yapıldı? Para trafiğine de bakılmalı. Kiracıyken mal sahibi olanlar kimler? FETÖ'cü hainler kaçırabildikleri kadar para kaçırdı. Kaçıramadıkları mallar için geride emanetçi bıraktılar. Mallarını emanet ederek gittiler. Esas soru, FETÖ'nün emanetçileri bugün yaşadığımız fon vurgununun neresindeler sorusunu sormuş Yeni Şafak'tan Hüseyin Likoğlu.
1: Son baskı.
0: Şimdi bu fonla ilgili operasyonlar sürerken Abdülkadir Selvi de fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı onu soruşturmuş ve yapılan bir anket çalışmasını da köşesinde değerlendirmiş. Şöyle diyor: fon rezaletinin etkisini ölçen anketleri araştırıyordum. Asal araştırmanın sizce Türkiye'nin en önemli

0: önemli sorunu nedir sorusuna verilen cevapta fon krizi %16,5'la ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Siyasetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle de AK Parti'nin. Çünkü AK Parti tabanında müthiş bir rahatsızlık söz konusu. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, onlar da çok rahatsız. Peki neden rahatsızlar? Foncular bizim değerlerimizi kirletti. Yerli ve milli fon kurduk diye pazarladılar, değerlerimizi istismar ettiler. Ekonomi bürokrasisinde ve siyasette fon rezaletini yaşatanlar AK Parti döneminde bu görevlere getirildiler. Partideki rahatsızlığın nedeni bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı dediği kadrolar bunlar. O nedenle muhalif tabandan ziyade AK Parti tabanında büyük bir rahatsızlık yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çürüyen kol kesilir dedi. Özgür Özel gibi savunmaya geçmedi. Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demedi. Tam tersine mücadeleyi seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük lider. Medya gazıyla hareket etmez. Şimdiye kadar da etmedi. Zamanlamayı kendisi yapar ama hem siyasetten bürokraside kellelerin uçurulması gerekiyor. Kimsenin değerlerimizi çürütmesine ve Erdemler Hareketi olarak başlayan bu davanın Akolan ismini kirletmeye hakkı yoktur. Yine asal araştırmadan bir veriyi paylaşarak bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir sorusuna verilen yanıtta hiçbiri seçeneği %34,8'de birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare merci olarak görmüyor. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetten umudunu kestiyse ondan korkmak lazım. Türkiye'nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler %23 ile ikinci sırada. 24 yıllık iktidara rağmen yine bu parti görülüyorsa muhalefetin şapkasının önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni parti çözer diyenlerin oranı %16,6 iken onu %3,8'de İYİ Parti, DEM Parti diyenler %2,5, MHP'ye adres gösterenler 2,2, CHP ise %1,1 ile çok gerilerde yer alıyor. Fon kriziyle ilgili birçok soru gündemde. Bu rezalet neden zamanında tespit edilemedi ve neden tedbir alınmadı gibi sorular kafamızı kurcalıyor. Ama ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bizi hep ekonomi üzerinden vuruyorlar ya, bizim artık MİT'in bünyesinde ekonomiyle ilgili bir birime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hırsız içeriden olunca kapıya kilit vurulmaz denir. Bu tür soygunları yapanlar kurumların içinden olunca tespit edilemiyor. Sonra bakıyorsunuz büyük bir soygun yaşanmış. Bunun önüne geçmek için MİT bünyesinde bir ekonomi istihbaratı biriminin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Fon krizi göstere göstere gelmiş. Bu fonlar şişirilirken görmesi gerekenler görmemiş. Onun için MİT konusunun önemli olduğunu düşünüyorum diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden bir başka yazarı Melih Altınok. Mekke İttifakı Arz-ı Mevud'un panzehri. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken oluşan boşluğu dolduruyor ve İsrail'in Megali Aydiyası Arz-ı Mevud'un önünü kesiyor. Ankara, Suriye'de 13 yıllık iç savaş boyunca yürüttüğü insani ve askeri stratejinin karşılığını aldı. 911 kilometrelik sınırımızın öte yakasında artık Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarıyla ters düşmeyen bir müttefikimiz var. Türkiye, ABD'nin çekildiği Irak'ta da hem merkezi hükümetle hem de Kürdistan bölgesi yönetimiyle iyi ilişkiler kurarak nüfuz alanını genişletti. Körfez'de stratejik öneme sahip Katar'da ve Kızıldeniz'e girişinde kritik konumdaki Somali'de üsler kurdu. Şimdiki hedefse Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan'da etkinliğini artırmak. Ortaya çıkan bu tablodan kimler rahatsız olur? Arap Yarımadası'ndaki devletleri İbrahim Anlaşmalarına mecbur etmek için her yolu deneyen İsrail tabii ki. Bir de 1979'da sahneye çıkana kadar İsrail'le savaşan Arap devletlerini iç karışıklıklar ve mezhep çatışmalarıyla meşgul eden İran. Peki ya içeridekiler? Yine ne işimiz var Arap çöllerinde, Orta Doğu bataklığında edebiyatına sarılanlar? Kimin gönüllü askeri? Duyan da erler Osmanlı döneminde olduğu gibi kara trene binip Mekke'ye gidecekler sanır. Cephe mi kaldı? Bu çağda askeri varlık, hava savunma sistemleri, radar gibi teknik altyapı ve bunlara nezaret eden az sayıda profesyonel personel demek. Türkiye'nin Katar'da olduğu gibi Suudi Arabistan'da da üs kurması, mesela Mekke yakınlarına son dönemde ürettiği çelik kubbeyi konuşlandırması kötü bir şey mi? Kaldı ki Mehmetçik Müslüman coğrafyasında nereye gitse savaşın değil barışın kapısını açar. Bilenlere sorun, Afganistan'da Türk bayrağının dalgalandığı noktada çatışma çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkmıyor tabii ki. Bu arada Hares'in haberine göre sahayı Türkiye ve Pakistan'a kaptırmak istemeyen İsrail, Suudi Arabistan'a askeri destek bile teklif etti. Riyad bu tuzağı elinin tersiyle itti. Ne var ki Kanada'dan açtıkları hesaplarla sosyal medyada Mekke ittifakı üzerinden milliyetçilik nutukları atan malum çevre, mezhepçi maskesi takmış karanlık tipler bu gelişmeyi bile çarpıtıyor. Bakın İsrail'de Gazze'ye destek veren Husilere karşı Türkiye İsrail'le birlikte Husilere saldıracak diyor. Oysa Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki olası varlığının önünü kesmeye çalışarak hizmet ettikleri hedef tam da İsrail'in istediği sonuç. Husilerle terbiye edilmeye çalışılan Riyad'ın denize düşüp İsrail yılanına sarılması ve Mekke anlaşması yerine İbrahim anlaşmalarına mecbur kalmaları diyor Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Fikriyat dergisinden bir yazı paylaşacağız Mustafa Özcan'a ait. İsrail'e yandan ve içeriden uyarılar başlığını atmış. Alametler belirdi, zahir oldu diye amiyane bir tekerleme vardır. İsrail'in durumu da böyle. Ölümün son perdesini veya sekeret halini yaşıyor. Bir çılgın İsrail'in kaderiyle oynuyor. Onu felakete doğru sürüklüyor. Vaktiyle Amerikan Savunma Bakan Danışmanı olan Douglas McGregor, İsrail karşısında oldukça pervasız ve açık konuşuyor. Bıçak kemiğe dayanmış olmalı. Bundan ötesi düşmana bile söylenmez. Maarif gazetesinin alıntıladığına göre şöyle diyor McGregor. Çevrendeki herkese parmak sallamak, İnsan altı olduklarını söylemek dobranlıktır. Onlara senin için en fazla yapabilecekleri şeyin ölmek olduğunu söyleyemezsin. Ölün de sizden kurtulayım diyemezsin. Yahudiler diğer insanlara ve goyimlere böyle davranıyor ve bu gözle bakıyorlar. Kelimenin en korkunç anlamıyla Yahudi hükümranlığı veya sonuçları böyle bir şeydir. Bu bakış altında bölgede yeni müttefikler edinmesi imkansızdır. İsrail'in kalan ülkeler namına bölgede güvenli bölge inşa etme tezi ve stratejisi başarısızlığa mahkumdur. Yahudi liderleri İsrail'in çevre bölgelerini işgal ettiklerinde durumlarının daha güvende olacağını varsaymışlardı. Heyhat, Şimon Peres'in ifadesiyle ters olmuştur. Şimon Peres bir defasında pazarlık için ek toprak işgalinde bulunduklarını, lakin daha sonra bunları iade edemediklerini ve gözlerine geldiğini söylemiştir. Dolayısıyla toprağı elde tutarak barışa ulaşamadıklarını ifade etmiştir. Douglas McGregor ona göre bu strateji başarılı olmadı ve olamayacak. Amerika olarak bölgeden yani Orta Doğu'dan çekilecek olursak korkarım ki İsrail de hemen arkamızdan çekilecek. Şimdi İsrail vatandaşlarının birçoğu bölge ülkelerinde gelecek arıyor. Civar bölgelere yerleşiyorlar. Sırbistan ve Kıbrıs Rum kesimi bunlar arasında. Rumlar bile bu göç dalgasından bizarlar ve adaya artan ilgiden rahatsızlar. Daha fazla Yahudi göçmen de istemiyorlar. Douglas McGregor gibi sırdaş ve dostların yanında bizzat Yahudi çevrelerde gidişattan kaygılı. Onlar da benzeri uyarılar yapıyor. Bunlardan biri de Reagan, Clinton ve Obama idarelerinde çalışmış olan Dennis Rose adlı arabulucu. Hem diplomat hem de yazardır. Kavmine benzeri uyarılarda bulunuyor. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. EYPK'ye yakın isimlerden olan Deniz Ross, İsrail Hayom adlı gazetede neşredilen makalesinde İsrail'in bölge ve dünyada dostsuz kaldığına değiniyor. Daha doğrusu İsrail yanlısı bir Yahudi olarak bundan yakınıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki mesafenin açıldığını, kimsenin de bunu tamire çalışmadığını ve yanaşmadığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunun hızlı bir biçimde İsrail aleyhine döndüğünü ama bu dalgayı geri çevirmek için ciddi hiçbir uğraş olmadığını ve çaba görmediklerine değinmiştir. Bu yeni durum hemen geri çevrilebilecek geçici bir rüzgar olarak da görünmüyor. Burada sorun ABD'nin mali yardımlarını kesmesi, askıya alması, azaltması da değil. Daha derin ve ileri seviyede demiş Mustafa Özcan Fikriyat'ta.
1: Son baskı.
0: Bekir Hazar takvimde yazmış Osmanlı vicdanı. Osmanlı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne bile defalarca yardım ettiğini hiç duydunuz mu, biliyor muydunuz? Dünyanın her köşesinde mazlumların, mağdurların çığlıklarına koşarak giden bir ecdadımız vardı. İrlanda 1845-1884 yılları arasında kıtlık ve açlıktan binlerce ölü verirken Osmanlı İngiltere'nin baskısına rağmen 3 gemi dolusu un ve gıda gönderdi. Bu yardımı asla unutmayan İrlandalılar bugün Drogheda şehrinin futbol takımının amblemine ay yıldız koymuştur. İspanya'da binlerce Yahudi'yi katledilmekten gönderdiği gemilerle kurtaran Sultan Beyazıt Han'dı. 1906'da Şili'nin Valparaiso kentinde meydana gelen depremde binlerce insan evsiz kalınca okyanusun öbür ucundan yardım eli uzatan Abdülhamit Han'dı. 19. yüzyıl sonunda Paris'teki aç ve evsiz Fransızlar için yardım kampanyası başlatan da yine Osmanlıydı. Aynı dönemde Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne satılan, Alaska'da açlık ve hastalıktan kırılan yerli kabileler ve bunlarla birlikte Eskimoların dramına koşan da yine Osmanlıydı. 1888'de Brezilya'nın Ceará eyaletinde yaşanan tarihi kuraklık ve salgın hastalıklar üzerine yardım yağdıran da Avrupalı sömürgecilerin baskısı altındaki sahra altı Afrika'da açlıkla kıvranan yerli halkların yardım çağrısına bile kayıtsız kalmayan da yine ecdadımızdı. Gemilerle Osmanlı unu Afrikalı kabilelere ulaştırıldı. 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında Karayipler'deki adalarda mahsur kalan ve açlıkla boğuşan Osmanlı tebaasını kurtarmak için Osmaniye adlı zırhlı savaş gemisini okyanus aşırı bir yolculuğa gönderende 19. yüzyılda Fransız işgali altında açlığa mahkum edilen Madagaskar yerlilerine yardım yağdıran da yine dedelerimizdi. Aynı dönemde Çin'de seller ve kıtlık yüzünden ölen milyonlarca insanın ve Müslümanın azınlığın dramı üzerine Abdülhamit Han bölgeye yardım ekipleri ve yiyecek gönderdi. 93 Harbi sırasında Rus ordusuyla Osmanlı askerleri günlerce birbiriyle çarpıştı. Ancak bir süre sonra Rus tarafından lojistik destek kesildi ve Rus askerleri açlıktan kıvranmaya başladı. Siperlerinden çıkamayacak kadar zayıf düşen Rus askerleri ellerini uzatarak karşı tarafa acıklı bir şekilde açız ekmek ekmek diye bağırmaya başladılar. Osmanlı askerleri kendi ellerindeki kısıtlı kuru ekmekleri süngülerinin ucuna takarak Rus sepetlerini uzattılar ve aç düşmanlarının karınlarını doyurdular. Canına kasteden düşmanına ekmek uzatan bu asil refleks dönemin yabancı gözlemcilerini ve hatta Rus askerlerini bile şoka uğrattı. Bu konuya hatıratlarında yer vererek Osmanlı merhametine ve vicdanına sayfalar ayırdılar. Borçlarını ödeyemeyen Yahudi ve Hristiyanların bile yardımına koşmak için göç yollarında yorulmuş, kanadı kırılmış leylekler için bile vakıf kurmuş bir ecdattan bahsediyoruz. Fırtınada batan veya korsanların saldırısına uğramış, iflas etmiş yabancı gemi sahipleri limanlarımıza sığındığında borçlarını karşılama vakıflarına koşardı. Hamile kadınlar sokakta bir meyveye özendiğinde bedava vermesi için manavlara bütçe ayıran vakıflar bile vardı. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ölümcül doğal afetlerinden biri olan Johnstown sel felaketi 31 Mayıs 1889 tarihinde Pensilvanya'da yaşandı. 2200'den fazla insan hayatını kaybetti. Baraj patlaması sonucu şehir adeta bir harabeye döndü. Yardıma koşan Abdülhamit Han'dı. Dönemin gazeteleri dünyanın öbür ucundaki Müslüman bir liderin Hristiyan bir ülkenin felaketine koşmasını büyük bir minnettarlıkla ve şaşkınlıkla haberleştirmişlerdi. 8 Eylül 1900 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki Galveston liman kenti Amerikan tarihinin en ölümcül doğal felaketi olan dev bir kasırga ve onun tetiklediği tsunamilerle duruldu. Şehrin büyük kısmı su altında kaldı. On binlerce ev yıkıldı ve 12 bin insan hayatını kaybetti. Abdülhamit Han bir kez daha afetzedelerin yardımına koştu. 1894'te Michigan ve Wisconsin eyaletlerindeki yangınlar ve dönemsel kıtlıklar sırasında yardım elini uzatan yine Abdülhamit Han'dı. Her yere koşan ecdadın el uzattığı binlerce örnek sayfalara sığmaz. Osmanlı'nın yüzyıllar önce okyanus aşırı mazlumları uzattığı elle bugün Türkiye'nin sınır ötesindeki varlığı aynı kökten beslenmektedir. Güçlü bir devlet olmak sadece kendi sınırları içinde refah üretmek değil, iddia sahibi olduğu medeniyet havzasının kalkanı ve umudu olmaktır. Dünyanın merkezinde yer alan bu eşsiz ve sancılı coğrafyada var olmanın bedeli, masadan kalkmamak, mazluma sırt çevirmemek ve düşmanla bile kuru ekmeğini yeri geldiği zaman

0: paylaşmaktan geçiyor. Çünkü bir ülkenin sınırları hudutlarıyla değil, uzandığı vicdanın ve gücünün menziliyle ölçülür. Şimdi ne işimiz var dışarılarda diyenler, güçsüzlüğü beyinlerine nakşetmiş eziklerdir diyor. Kim diyor? Takvim gazetesinden Bekir Hazar. Bu yazı bugün paylaştığımız son yazıydı değerli dinleyenler. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yine kısmetse son baskı programında sizlerle birlikte olmak dileğiyle esen kalın.
1: Son baskı.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar, Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler, dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
5: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün de açılışta da duymuş olduğunuz üzere neyi konuşacağız, neyzenliği konuşacağız.

0: konuşacağız. Koca bir hikaye var şu anda dinleyeceğimiz büyük bir hikaye var. Ney hakkında, neyzenlik hakkında kıymetli neyzen Başar Dikici abim bizlerle. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Nasılsınız abi? İyisiniz
1: inşallah. Elhamdülillah. Sizi gördük, iyi olduk. Allah razı olsun.
0: Allah sizlerden de razı olsun. Eyvallah. Ne güzel böyle açılışı neyle yaptınız?
1: Aşık Ruhsati'den evet. Efendim bir türküyle açılış yapmış olduk. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Evet. Nedir bu telaşın? Vay deli gönül dedik.
0: Evet, evet.
1: Telaşsız bir hayat hepimiz için. Evet. İnşallah. Niyaz ederiz.
0: İnşallah, inşallah. İnsan nedir ki? Birkaç damla su ve biraz telaş, değil mi?
1: Eyvallah. İnsan. O telaştan arınmak lazım. İnşallah arınırız.
0: Evet, evet. Herhalde tasavvuf bu telaştan insanı arındırıyor. Ahiret telaşına düşürüyor insanı.
1: Şöyle, efendim dervişin, sufinin alışkanlığı olmaz der büyükler. Yani bu kötü alışkanlığı değil, iyi alışkanlığı da olmaz. Hı hı. Neden? Derviş anı yaşar. Anda ne yapılması gerekiyorsa efendim hakkın rızasına talip olup anda iş tutmak gerekir der büyükler.
0: Eyvallah. İbnü'l-Vakt.
1: Evet, İbnü'l-Vakt'in oğlu. Evet.
0: Vaktin oğlu, vakit ne gerektiriyorsa onu yapar.
1: Hakkını verebilmek.
0: Anı yaşar. Alışkanlık olsun diye değil de
1: Allah'ın rızasını talep için evet. Her an, çünkü Rabbimiz her an başka bir yaratışta. Hı hı. Biz de ona tabi olduğumuza göre o yaratışları efendim takip etmemiz, uyum sağlamamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Beli dememiz gerekiyor.
0: Evet, eyvallah. Ne güzel söylediniz abi. Abi şimdi böyle sizin gibi kıymetli konuklarımıza hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Bu hikayeler önemli. Şimdi yazarların, şairlerin, sanatçıların ondan sonra sizin gibi ney sazıyla uğraşan insanların, böyle enstrüman, bu sanatla uğraşan insanların serüvenleri önemli. Evet. Bu serüvende, bu hikayede kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktaları, eğer bunu sanatçı radyoda anlatıyorsa dinleyenlerin yolunu açıyor. Evet. Eğer bunu yazdıysa okuyanların yolunu açıyor. Televizyonda söylüyorsa izleyenlerin yolunu açıyor. Tabir yerinde ise bir lamba yanıyor. Bundan dolayı önemsiyoruz.
1: Eyvallah.
0: Sizin ney hikayenizi sizden dinlemek isteriz. Neye nasıl başladınız? Nasıl devam ettiniz? Bu süreçte kimlerle karşılaştınız? Buyurun.
1: Efendim şöyle, Allah uzun ömürler versin. Benim hocam Ender Doğan. Hı hı. Ender Doğan hocamın yanına geldiğimde ben 14 yaşındaydım Mehmet. Ve neyzen olma gibi bir hedefim de yoktu. Ben böyle çok kendine uzun hedefler belirleyen, ona yürüyen bir insan hiç olmadım. Öyle bir, yani ben neyzen olacağım, öyle bir niyetim yoktu. Ama Allah bizi Ender Doğan hocamla karşılaştırdı. Ben o zamana kadar Musa Kazım Giritli hocamdan dini musiki dersleri, işte Türk müziği basit makamlar, müezzinlik, ezanı Muhammedi gibi, onu okumak gibi, bunun derslerini çocukken elhamdülillah hani almak nasip olmuştu. Ama neyzenlik yoluna başlamamız 14 yaşında oldu. Ender Doğan hocamla yollarımızın kesiştiği ve o zamandan bu zamana tam 33 sene olmuş.
0: Maşallah.
1: 33 senedir bu yolculuk devam ediyor. Şimdi ben biraz şöyle izah etmeye çalışayım. Aslında birçok kişi neyzen olma, hani neye başlayanlar neyzen olma hayaliyle yanıp tutuşuyor, değil mi?
0: Evet.
1: Abi olay neyzen olmak değil, olay ney olmak.
0: Ney olmak derken kastınız
1: neydi? Neyde kaybolabilmek, Allah'ın sana verdiği o güzellikte, o ilimde kendi varlığını eritip orada kaybolabilmek.
0: Evet.
1: Şimdi neyzenlik büyük bir iddia. Neyzen işte saygı görür, işte derler ki bu iyi adamdır, değil mi? Neyzenlik
0: evet,
1: böyle
0: evet.
1: Da. Ama bir de ney olmak var. Yani hüznüyle, kederiyle, eksiğiyle, acziyetiyle, hepsinle kendi benliğini, o kendi varından arınıp, soyunup ney olabilmek. Neyle bütünleşip kendi can nefesini onun içine hu şeklinde üfleyebilmek. Evet. Ondan sonra Allah seni kime tanıtır, sana nasıl yol çizer, o onun bileceği iş.
0: Eyvallah.
1: Biz ne olacağız? Neyzen değil. Ney olmaya talip olacağız yani.
0: Evet. Bir de ney çalınmaz, üflenir. Değil ha. Mi abi? O önemli bir şey bu.
1: Ya şöyle, bizim gelenekli sanatlarımızda tabii bunlar önemli, elbette önemli. Ama bir kavgaya sebebiyet vermesin diye ben artık hani şu ney çalınır mı, üflenir miye şöyle cevap veriyorum. Ney üflenerek çalınır efendim.
0: Hı hı. Evet.
1: Böylece iki taraf da memnun olmuş oluyor. Bunlar teferruat. Bunlar yani ney çalınır mı, üflenir mi? Ne işte üflenerek çalınıyor. Ama önemli olan yani senin o neyin içine hu derken, hu diye nefes üflerken, Allah'ın sana verdiği o nefesi üflerken aslında senin onun içine üflediğin ne anlatıyor? Sen ne anlatıyorsun? Sen evet. Nesin? Kimsin? Bunlar bazen çok uzun yıllar bir sanatçı kendini bulmakla, kendini bulma yoluna girip sağa sola savrulabiliyor efendim, istikametten sapabiliyor. Ama bizim gelenekli sanatlarımızda öyle bir güzellik var ki sonra sen sapsan savrulsan Niyazi Mısri Hazretlerinin bir dizesi seni tutuyor. Yunus Emre Hazretlerinin bir dizesi seni tutuyor. Alvarlı Efe Hazretlerinin bir dizesi. Diyorsun ki ha ben 30 senedir bunu çalıyordum. Demek bunun manası buymuş diye anladığın zaman, büyükleri anlayabildiğin zaman, Allah'ın evliyalarını anlayabildiğin zaman sana tat da veriliyor. Senin üflediğin kalbe tesir de ediyor. Yoksa Allame-i Cihan olsan nefsinden üfledikten sonra hiçbir şeysin.
0: Evet. Yani nefisten üflediğiniz zaman bir etkisi olmuyor diyorsunuz.
1: Olmaz. Mümkün ya, değil.
0: Manevi bir tarafı da var herhalde neyin.
1: Hiç şüphesiz. Ney neyzen kavramı öyledir. Yani neyzen aslında üstattır, mürşittir. Hı hı. Ney mürittir. Yani o neyzen senin üstadındır, mürşidindir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bırak seni o çalsın.
0: Eyvallah.
1: Sen kendin gayret niye gösteriyorsun? Bırak mürşidin eyvallah seni çalsın.
0: Teslimiyet göstermek
1: evet
0: gerekiyor
1: evet
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: İslam teslimdi. Tasavvufta teslimiyet vardır. Mürşide
1: kesinlikle,
0: teslimiyet vardır.
1: Kesinlikle. O zaman mürşidine hizmet ettiğin zaman, mürşidinin efendim muradını yerine getirmeye başladığın zaman Allah sana bir tat veriyor. Hı. Ve üflediğin, çaldığın şeyden karşı tarafa bir tesir gidiyor, bir muhabbet gidiyor.
0: Evet.
1: İşin aslı bu. Bu bir müzisyenin, profesyonel bir müzisyenin alacağı en büyük ücretten çok çok daha kıyaslanmayacak kadar kıymetli bir şey.
0: Evet.
1: Yani şöyle düşünün, ben neyi çalabilirim? Güzel de çalabilirim.
0: Hı hı.
1: Peki siz onu anlayacak biri karşında yoksa, bir gönül taşıyan, gönlü zikri alışmış, efendim zikrin yerleştiği bir kalpte efendim karşılık buluyorsa işte o en büyük ücretten çok daha büyük bir ücret. Çok evet tatmin edici bir şey oluyor.
0: Eyvallah.
1: Şükürler evet olsun.
0: Peki Başar abi şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi ney bir enstrüman değil
1: evet
0: mi?
1: Evet.
0: Mesela saz da bir enstrüman, hı, davul da bir enstrüman. Aralarında mutlaka bir fark var. Ney buradan bir ayrı bir yeri var neyin.
1: Evet.
0: Mesela ben içimdeki o duyguyu, o manevi havayı neye üflediğim zaman karşıdaki bunu dinleyenler etkileniyor değil mi?
1: Evet.
0: Kalbine hani
1: evet, kalpten tesir ediyor.
0: Tesir
1: tabii
0: ediyor. Kalpten çıkan kalbe gider. O hal saridir derler ya.
1: Eyvallah.
0: Bu mesela sazda olmuyor mu ya da davulda olmuyor mu? Bu fark ne? Neyin buradaki farkı ne?
1: Ben şöyle ayırmıyorum hiçbir zaman. İşte bu bizim sazımız, bu bizim değil diye ben müzisyen olarak öyle ayırmıyorum. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi ney enstrümanından yıllardır duyduğumuz şeyler ne? Hak aşıklarının
0: evet
1: nutku şeriflerini çalıyor değil mi ney?
0: Hı hı.
1: İşte o onu özel yapmaya yetiyor zaten.
0: Evet.
1: Yani Evliyaullah'ın parmağının değmediği bir şey o tesirsiz oluyor. Evliyaullah'ın parmağının dokunduğu bir şey o tesirli oluyor ve seni farklı kılıyor. Neyi de farklı kılan bu. Neyle Evliyaullah'ın sözleri yüzyıllardır çalınıyor. Dolayısıyla o evliyaların hali o neye bulaşıyor. Ve o neyden eğer üfleyen kişi de çalan kişi de efendim o evliyalardan bir muhabbet almışsa, bir tat almışsa, o zaten neye yansıyor? O zaman tadından yenmiyor. Evet. Ama dediğim gibi bunlar yoksa, sadece kuru zahiri ilimle bir şey yapmaya çalışırsan o maalesef olmuyor.
0: Eyvallah.
1: O olmuyor yani.
0: Eyvallah. Çok güzel cevapladın abi. Çok gerçekten yerini buldu. Benzer bir soru sormuştum. Şiirle alakalı bir soru sormuştum bir konuğuma. Şöyle çok güzel bir cevap verdi. Sizin gibi tam böyle içime cuk diye oturdu. Gönlüme cuk diye oturdu tabir yerindeyse. Dedim ki şimdi bizim modern şiirimiz var. Şiirde anlaşılamama diye bir şey var. Şimdi bazı şiirler anlaşılamıyor. Yazar, şair, büyük bir şair. Ama bunu nüfuz edebiliyorsanız ya da nüfuz edebildiğiniz kadar anlaşılıyor. Ama biz Yunus Emre Hazretleri'ne baktığımızda, Mevlana Hazretleri'ne baktığımızda bunu çok rahat anlıyoruz. Şimdi o modern şair de büyük bir şair. Yunus Emre Hazretleri de büyük bir, hani manevi anlamda
1: Eyvallah.
0: Diyorum. O da daha büyük. Mevlana Hazretleri de tabii daha büyük. Hani sadece şair olarak değil, Allah dostu. Şimdi onu anlıyoruz biz. Daha büyüklerin şiirini anlıyoruz. Modern şiiri anlayamayabiliyoruz. Bunun nedenini sordum. Şöyle bir cevap vermişti. Onlar yolu bitirmişler diyor. Yunus Emre Hazretleri, Mevlana Hazretleri yolu bitirmiş onlar. Onlar biliyorlar zaten diyor. Onlar zaten hani gitmişler gelmişler. Ama modern şair diyor daha devam ediyor. Arayış içinde.
1: Evet, sorgulamalar var, arayışlar var.
0: Ama diğeri Yunus Emre Hazretleri berrak. Mevlana Hazretleri berrak.
1: Su gibi tabii.
0: Niyazi Mısri Hazretleri berrak olduğu için onu dedelerimiz de anlıyor. 5 yaşındaki çocuk da anlıyor. 7'den 70'e hepimiz anlıyoruz.
1: Hepsini anlamasa bile bir kişi onun musikisinden, ahenginden efendim bir şey bir lezzet alır muhakkak. Hı-hı. Dediğiniz gibi Yunus Emre Hazretleri'ni şimdi bilmeyen, sevmeyen, okumayan mı var? Hı-hı. Gerçi onlar da var. Allah hidayet versin.
0: Amin.
1: Allah dostlarını sevmeyenler de var. Allah sevmeyi nasip etsin.
0: Evet,
1: amin. Allah bundan mahrum hiç kimseyi bırakmasın.
0: Eyvallah.
1: Ben öyle niyaz ediyorum.
0: Eyvallah. Yani sizin cevabınız da o cevabı benzer güzel bir cevap oldu. Şimdi Allah dostunun eli değdiyse
1: o iş o bereketleniyor, lezzetleniyor ve tesiri oluyor.
0: Eyvallah.
1: O yoksa onun, Allah dostunun eli değmemişse o hep nefisten oluyor.
0: Eyvallah.
1: Hele bizim sanatta bu çok. Adam mesela yapıyor, bir eser meydana getiriyor. Kendini kutsuyor yahu. Hı-hı. Ya ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım. Ya haşa. Yani şimdi ben neyzenim. Allah şu serçe parmağımın ucunu koparsa neyzen değilim. Bitti.
0: Evet, evet.
1: Şu serçe parmağımın bir tane parmağımın ucu gitse neyzen değilim.
0: Evet, evet.
1: Ne oldu şimdi neyzenlik? Yani gerçekten Allah'ın rızasını hani talep etmek lazım. Bütün dava bu.
0: Eyvallah.
1: Yoksa yani seni ne sanat, ne sepet, ne bilmem ne bütün bunlardan şey kılmıyor yani, muaf kılmıyor seni.
0: Evet.
1: Allah'ın rızasını talep. Eğer Allah'ın rızasını talep edersen Allah sana açtıkça açıyor, sana verdikçe hediyeleri veriyor musikinin içinde ve musiki de seyri sülük gibi, aslında biten bir şey yok. Hep
0: Eyvallah.
1: Hep ileriye yönelik yani. Aha. Hep gelişme var.
0: Evet, evet.
1: Biten bir şey değil yani. Musikideki gelişme de biten, duran bir şey değil.
0: Evet.
1: Sonsuz bir ummanda yolcusun. Yüzebildiğin kadar yüz.
0: Usta çırak ilişkisi
1: evet.
0: Baki değil mi?
1: Aynen. Usta çırak mürşit mürit ilişkisi gibidir.
0: Eyvallah.
1: Usta çırağının her haliyle ilgilenir. Nefsinin özellikle bozuk olan halleriyle ilgilenir. Ona mesela bizim musikimizde şöyle şeyler var. Bizim musikimizde belli makamlar belli hastalıklara iyi geliyor. Belli makamlar ki Osmanlı döneminde Türk musikisiyle akıl hastalarını ve birçok başka fiziksel hastayı tedavi etmişler. Bizim musikimizin böyle bir özelliği var.
0: Çok güzel abi.
1: Hadi biraz musiki diyelim mi o zaman yeri gelmişken?
0: Olur. Diyelim ve araya gidelim.
1: Olur.
0: Eyvallah. Buyurun.
1: Peki.
0: Ne
1: o zaman Ender Doğan hocamdan sevdiğimiz bir ilahiyle Şeyh Nigari Hazretlerinden Cüda Düştüm icra
0: Eyvallah.
1: Edelim.
0: Buyurun abi.

0: Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa
1: şifa bir... olsun.
0: Eyvallah, şifa olsun. Gerçekten şifa olsun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Neyzen Başar Dikici abimle devam edeceğiz. Kıymetli, keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Şimdi aranın ardından tekrar sizlerleyiz.

0: Reklamlar.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri. Aranın ardından konuk odasına Neyzen Başar Dikici abimle devam ediyoruz. Abi ne güzel üfledin.
1: Eyvallah, şifa olsun.
0: Şifa olsun diyelim. Yine dua edelim o şekilde.
1: Allah razı olsun.
0: Allah dostlarının ellerinin değdiği enstrüman.
1: Melodiler bunlar.
0: Melodiler
1: tabii
0: değil mi?
1: Bunlar, evet. Bu mesela önce bir taksim yaptım nihamet makamı. Ondan sonra şu esere girdim. Lemma beda yetefenna şeklinde bilinen bin yıllık bir Endülüs ezgisi bu. Hı hı. Endülüs İslam medeniyetinden süzülmüş gelmiş bize.
0: Evet.
1: Bunun sözleri de Efendimizin meddahlarından, şairlerinden sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit Hazretlerinin Efendimiz'e yazdığı bir şiirden böyle bir geleneksel beste. Lemma beda yetesenna.

0: Evet. Onu icra etmiş olduk. Eyvallah. Efendimize eyvallah. Sonsuz salatü selam olsun.
1: Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Eyvallah abi. Şöyle devam edelim istersen. Ender Doğan'la tanıştınız. Onun talebesi oldunuz.
0: Evet.
1: Sonrasında ne zaman ben neyzenim artık evet neyzenim diyebildiniz?
0: Ben bütün samimiyetimle söylüyorum ki hele şimdi son birkaç senedir ben neyzenim diyemiyorum maalesef. Ney enstrümanıyla uğraşan hani tamam tanıtmak için başka bir sıfattan ziyade neyzen diye söyletiyoruz ama gerçekten ben hocamı tanıdıkça neyzen olmadığımı o zaman anlıyorum. Çünkü hocam Ender Doğan'ın o yüksek ahlakı bana bütün bu 33 senedir açtığı yollar efendime söyleyeyim. Bütün bunları düşününce ben soruyorum kendime hani ben neyzen miyim değil miyim diye. Ama neyzen tanıdım.
1: Eyvallah.
0: Neyzenin neyzen su gibi böyle şeffaf içini görürsün.
1: Kimler mesela?
0: Ender Doğan böyledir. Sevgili hocam Mustafa Hakan Alman böyledir. Efendim değerli hocam Ahmet Şahin, Ömer Erdoğdular, rahmetli hocam. Bütün bunlar neyzendiler. Ben gerçek neyzenlerin dizinin dibine oturabildim. Ama şu da var tabii. Mesela ben Ender Doğan hocamın bir senelik talebesiyken şunu açık yüreklilikle ve samimiyetle söylüyorum ki günde 12 saat ney üflüyordum, ney çalışıyordum. Sadece çalışmam 12 saat. Bir de dersimi verdiğim saatler, bir de dinlediğim saatleri göz önünde bulundurursak her anım neyle geçiyordu. Ve ben bir senelik onun talebesiyken hocam bana demişti ki sen 5 senelik mesafe kat ettin Başar.
1: Maşallah.
0: Yani hani bir laf vardır ya bizde ne kadar çok ekmek o kadar köfte. Yani çalışana verir Allah.
1: Çalışmanın neticesinde değil mi abi?
0: Tabii ki öyle. Yani o gayret, o çalışma, hocanın sana verdiği talimat, ona uymazsan nasıl olacak?
1: Evet.
0: Ben ona kayıtsız şartsız böyle tam bir teslimiyetle uymuştum. Hı hı. Ve dolayısıyla beni hocam Ender Doğan zaten ben bir senelik onun talebesiyken beni istihdam etmeye başlamıştı. Benim için bir senelik ben daha talebeyken benim mesleğim olmuştu.
1: Ya.
0: Tabii tabii hocamın bana dedim ya hani lütufları ihsanları çok. Rabbime şükürler olsun. Allah onunla benim yollarımı kesiştirmiş. Yani ve halen de 33 senenin sonunda geldiğim nokta şu. Öğreneceğim o kadar çok şey var ki.
1: Eyvallah.
0: Hazreti Ali Efendimiz tabii buyuruyor yani ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Gerçek bilmemiz gereken şeyleri bilmeyip de hiç alakamız olmayan şeyleri öğrenmek insanın üstünde öyle bir yük ki.
1: Evet.
0: İnsana faydası olmayan, karşısındakine faydası olmayan bir ilim hiçbir anlamı yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada dava hakka hizmet, evet. Halka hizmet.
1: Evet.
0: Yani bunu yapabildiğin ölçüde sen bir şeysin.
1: Evet.
0: Bunu yapamıyorsan sen Allame-i Cihan ol. Dünya seni alkışlasın. Önemli değil.
1: Faydasız ilimden Allah'a sığınırım.
0: Sığınırım, evet. Efendim. O yüzden biz kendi üzerimize çok yük almışız. Şimdi hocamı tanıdıkça daha çok işte artık şimdi bir 30 seneyi aşkın bir zaman, 33 senedir hani birlikte yol yürüyünce şunu anlıyorsun. Yani bu tür hocalardan insanın öğreneceği her zaman çok şey var.
1: Evet.
0: Dersen ki ben oldum, öldüm. Yani oldum diyen öldüm desin.
1: Tabii.
0: Olmak
1: tabii.
0: Yok.
1: Tabii. Peki abi bu neyin hikayesini sizden alabilir miyiz?
0: Tabii tekrar
1: meşhur olur. Bir hikayesi vardır ya.
0: Biz ona kayıtsız şartsız iman edenlerdeniz.
1: Evet, onu sizden alalım.
0: Kısaca dilimin döndüğünce onun ehli olan Mesnevihanlar vesaire tabii hocalarımız mutlaka hep anlatıyorlar. Hı. Ben de bildiğim kadar, duyduğum kadarıyla
1: buyurun,
0: ve iman ettiğim şekliyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zikir, bir ilim öğretiyor Hazreti Ali Efendimiz'e ama onda sırlı. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e bunu sırla, kimseyle paylaşma bu ilmi. Bu o kadar büyük bir artık tabii biz o hali tatmadığımız için bilemeyiz.
1: Evet.
0: Yani peygamber size bir hediye veriyor, bir sırlı bir ilim veriyor. Şimdi insan tabii nasıl bir coşkun hale gelir, nasıl bir hale gelir bunun hakkında fikrimiz yok.

0: sadece Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde anlatılan kadar ve hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla biliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz bu ilmi tek başına hiç kimseye söylemeden sırlamak o kadar büyük bir şey ki bu. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz bir kuyunun başında o kuyuya bu zikri söylüyor. Canlı etrafında insan yok, kimse yok ama o kuyuya bu zikri söylüyor.
1: Evet.
0: Sonra belli bir zaman geçiyor. Peygamber Efendimizle Hazreti Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte yürürlerken bir çobanın çaldığı neyi duyuyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e, ya Ali, sana anlattığım ilimden kimseye söyledin mi? Hayır, kimseye söylemedim, böyle böyle yaptım ya Resulallah diyor. Bir kör kuyunun başında kuyuya haykırdım. O kuyunun dibinde biten kamıştan o çoban neyi yapıyor kendine? İşte diyor o ney? Bu sırları anlatıyor diyor. Sana verdiğim sırları söylüyor bu çobanın çaldığı şey diyor. Biz buna iman ediyoruz. Neyin özelliği tabii ki en başta buradan geliyor. Biz de buna iman ediyoruz. Ama bu tabii bizim hal edindiğimiz bir şey değil. Bunu anlatması böyle kolay, dile kolay. Ama bunun anlamını bilebilmeyi Allah bize lütfen keremen bize bu dünyada göstersin, nasip etsin.
1: Amin, amin.
0: Yoksa yani bir takım şeyleri nakletmekten başka öteye gitmiyor. Dediğim gibi, başta söylediğim gibi büyüklerimden duyduğum şey şu: mevzu neyzen olmak değil, mevzu ney olmak.
1: Ney ol.
0: Bırak neyzen, yani mürşidin seni istediği gibi üflesin. Senden o zaman güzel sada çıkar.
1: Eyvallah.
0: Ney olsa, neyzen olmasa ney ne işe yarar?
1: Evet.
0: Kendi başına çalar mı ney? Yok. Yo. Neyzen lazım değil mi? İşte insan da böyle.
1: Eyvallah.
0: Mürşit seni tatlandırıyor, ballandırıyor, bir hale, bir kıvama getiriyor. Ondan sonra sen gönle tesiri oluyor yaptığın şeylerin.
1: Eyvallah.
0: Allah bize de nasip etsin.
1: Amin,
0: inşallah.
1: Amin inşallah abi. Şimdi neyden devam edelim yine abi? Neyin kısımlarını, bir yapısını, teknik yapısını bir de anlatsanız.
0: Tabii şöyle, Türk musikisi ney üzerinden aslında tarif edilir, anlatılır. Yine benim hocam, Rabbim rahmet eylesin, cin uçan tanrı korur hocamız derdi ki Türk müziği perde müziği. Türk müziğinin perdelerini en iyi ifade eden iki enstrüman ney ve tamburdur.
1: Evet.
0: Çünkü tamburun üstünde Türk müziğinin bütün perdeleri birebir vardır. Ve Türk müziği perdeleri ney üzerinden tarif edilir, anlatılır. Segah perdesi, Hicaz perdesi, Rast perdesi gibi.
1: Evet.
0: Neyin tabii ki çeşitleri var. Her notaya tekabül eden bir ney var. Neyin boyu kısaldıkça sesi tizleşir, incelir. Neyin boyu büyüdükçe akordu pesleşir. Davudi bir. Aslında biraz burada şuna da değinmek lazım. Mesela Arap aleminde hep küçük neyler kullanılır.
1: Daha tiz.
0: Evet, büyük neyler bizim Türklere mahsustur.
1: Bölge bölgede değişiyor.
0: Tabii tabii, şimdi bizim yani özellikle Mevlevi geleneğinde bestekar dedeler vardır. Mevlevi dedeleri, bestekar dedeler. Onların yaptığı, onların bestelediği eserler neyle icra edilince bir medeniyet ortaya çıkar.
1: Evet.
0: O bir medeniyettir. O daha doğrusu o medeniyetle ilgili bize fikir verir.
1: Evet.
0: Şimdi büyük ney diyoruz. Büyük ney ne demek? Küçük neyden farkı ne? Hemen canlı canlı gösterelim.
1: Buyurun, buyurun abi.
0: Bakın, büyük neyden çıkan şu sada bizde ney sadası diye makbul olan sada odur.
1: Hı hı.

0: Bu bizim buralara ait.
1: E tabi. Ya yani bu Türk usulü, Türk tavrı dediğimiz, hatta İstanbul tavrı dediğimiz bir tavır bu. Ama bahsettiğim şey şu. Ya neyin bu Davudi sadası, bas ney dediğimiz, büyük ney dediğimiz, işte bizim Türk geleneğinde olan bir şey. Evet. Arap aleminde de ney var, İran'da da ney var ama bu kadar büyük neyleri sadece biz üflüyoruz. Dolayısıyla bu büyük neylerin küçük neylerden farkı da seslerinin işte daha Davudi olması. Ben özellikle kendi zevkim olarak da bahsedeyim. Ben o kalın sesi daha çok severim. Mesela radyomuzun müdürü Cengiz abinin sesini çok severim.
0: Eyvallah.
1: Çünkü
0: eyvallah.
1: Bas bir ses. Yani tiz sese göre bir tık daha fazla severim. Tiz ses de severim elbet. Allah'ın yarattığı her güzelliği severiz. Eyvallah. Eyvallah. Ama beni daha çok yani derunuma dokunan hep bas seslerdir. Kalın seslerdir. Dolayısıyla bizim Türk neyinin de hususiyeti böyledir. Efendim özellikle bizim Sufi müzikte büyük neyler ayinlerde, işte ilahi meşlerinde hep kullanılır.
0: Evet.
1: Ve çok tesirlidir.
0: Eyvallah. O başlığa ne deniyor abi?
1: Bu başlıkta başpare dediğimiz.
0: Üfürülen
1: yani. Evet, başpare dediğimiz.
0: Onsuz çalınmıyor. Üflenmiyor mu?
1: Tabii tabii var yani başparesiz de ney olur. Başparenin ney kadar eski bir geçmişi yok. Daha yeni bir şey başpare. Sesi neyin sesini daha parlak ve daha bir duyulur yani biraz daha sesini arttırıyor. Eskiden mikrofon olmadığını düşünürsek aslında bir nevi bu mikrofon görevi görmüş oluyor bu başpareler. Başpare neyle nikahlıdır derler. Yani başparenin neye uyumu çok önemlidir.
0: Evet.
1: Nikahlarsın başpareyle neyi, ömür boyunca o başpareyle
0: değiştirilmez
1: birlikte.
0: Değiştirilmez değil mi? Başpareyi alayım da başka bir neye koyayım gibi.
1: Pek yapılmaz, pek hoş karşılanmaz. Dedim ya nikahlı gibidir neyle
0: neyin
1: başpare.
0: Neyin edebine uygun değil.
1: Evet yani biraz da onun hani uzun süre alışkanlık süresi. Şimdi dudak pozisyonun o başpareye alışma süreci var, neye alışma süreci var. Tıpkı insan gibi bu. Yani her insan birbirini aynı oranda sevmiyor, anlayamıyor.
0: Eyvallah.
1: Ama birbirini anlayıp muhabbet duyan insanlardan ortaya güzellik çıkıyor. İşte başpareyle ney, neyle neyzen ilişkisi bu şekilde.
0: Eyvallah, ne güzel tarif ettiniz abi. Peki abi, sizin de öğrencileriniz illaki vardır. Yetiştiriyorsunuz bir taraftan. İsterseniz bundan bahsedelim biraz.
1: Tabii. Benim hocamdan destur aldıktan sonra, hocam Ender Doğan'dan destur aldıktan sonra bir 2010'dan beri ney talebelerim benim de var. Genç, yaşlı, orta yaşlı birçok kategoriden böyle çok fazla sayıda talebem oldu. Hali hazırda böyle 5 kişilik bir grubum var. Onlarla birlikte ney meşk ediyoruz Maltepe'de. Bir de online talebelerim var. Yurt dışından, tabii yurt dışından fazlaca talebem var. Onlarla da internet üzerinden online derslerimize devam ediyoruz. İçlerinde gayrimüslim olan var, Müslüman olan var. Onların hepsine aynı usulle, aynı bize öğretilen şekilde onlara nakletmeye, bu ilmin zekatını vermeye gayret gösteriyoruz inşallah.
0: İnşallah, ne güzel abi. Peki potansiyel nasıl, ilgi nasıl neye?
1: İşte çok fazla, son dönemde çok arttı. Ama bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Yani herkesten neyzen olmaz bir, herkes neyi anlayamaz iki, üç çok sabırsızız. 2 aylık talebeler, tabii şimdi 2 aylık talebe bana video gönderiyor. Diyor ki hocam nasıl, hatalar affola. İyi de senin komple onu göndermen hata, nasıl affolacak? Sen daha 2 aylık da emeklemiyor bile. Sen bunu şimdi sosyal medyada herkes her şeyi artık paylaşıyor. Bir şey üflüyor mesela, bir şey daha hani olgunlaşmamış.
0: Evet.
1: Onu hemen paylaşıyor. Oradan 2 tane de beğeni alınca, 2 tane de vay çok güzelsin deyince daha ben diyor ben oldum. Bunlar çok tehlikeli.
0: Tehlikeli.
1: Sadece hocana dinleteceğini, hocanın sana ne diyorsa da ondan hiçbir şekilde hareket etme. Yoksa yani çok fazla kişi neye merak salmış, çok fazla işte ne böyle bir yani talebimiz Allah'tan hiç olmadı. Çok talebim olsun, herkes bilsin. Evet. Herkes

0: Gezine yüresin. Bu öyle bir şey değil zaten.
1: Kolay da değil değil mi abi?
0: Aa, çok zor.
1: Mesela bir ses çıkarmak 3-4 ay sürüyormuş. Hani ortalama yetenekli bir ses. O şimdi
0: tabii. Kimisi 3-4 günde, kimisi 3-4 haftada, kimisi 2-3 ayda çıkartamaz. Ama ben mesela Allah'a şükürler olsun elime ilk aldığımda ses çıkarmıştım. Kimisi de öyledir. İlk aldığında ses çıkarır. Ama mevzu ses çıkarmak değil. Eski üstadlar böyle neyin başparesinin yanına bir mum koyarlarmış. Yanan mum yaklaştırırlarmış. Neyzen adayı sadece hiçbir perdeyi kapatmadan böyle bomboş üflerlermiş. Neyin testi bu? Nefesinin ne kadarı, hepsi mi neyin içine gidiyor? Yoksa o mum alevi etkileniyor mu nefesinden? Yani bunun içine nefesimizin dudağımızdan, dudağımız vasıtasıyla içimizden gelen nefesin hepsini üflemek esas. Ne kadar az dışarıya çıkarsa o kadar makbul. Mutlaka bir takım birazcık dışarı ses çıkacak, nefes çıkacak. Ama eskiden böyle işte dediğim gibi mum aleviyle onu ölçerlermiş. Sabrı öğretmek için yine böyle boş üfletirlermiş bir sene. Hiçbir perdeyle oynamayacaksın. Hadi sabret bakalım. Ya. Sadece şunu yapacaksın. Bunu yapmak şimdiki talebeler hemen esere geçmek istiyor, hemen böyle bir şey video paylaşmak istiyor. Bunlar bu işin fıtratına, bu işin şekline, şemaline aykırı şeyler.
1: Eyvallah.
0: Hocaya teslim olacaksın. Hocan sana nasıl bir yol çiziyorsa ona tabi olacaksın, söz tutacaksın. Söz tutanlardan olacaksın. Eyvallah. Söz tutan kazanır.
1: Eyvallah, eyvallah abi. Peki neyin, mesela ney tasavvuf enstrümanı diyoruz. Tasavvuf musikisi yapıyoruz.
0: Ana enstrümanı tabi.
1: Ana enstrümanı ama diğer müzik dallarında da kullanılmasını nasıl görüyorsunuz abi siz?
0: Ben her türlü müzik tarzında kullandım neyi bugüne kadar. Dolayısıyla en nihayetinde bu da bir müzik aleti, bir enstrüman.
1: Evet. Evet.
0: Dolayısıyla bunun başka müziklerin içerisinde var olması çok tabii.
1: Evet.
0: Ve şu an günümüzde dünya sahnesine baktığımız zaman dünyada neyin kullanılmadığı tek bir tarz, tür müzik kalmadı. Her tarz müzikte solist enstrüman olarak neyi duyabiliyoruz artık.
1: Eyvallah, eyvallah. Abi programımızın da sonuna geldik. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım.
0: Eyvallah.
1: Sonrasında bir eserle kapanış yapalım inşallah.
0: Sevgili Mehmet kardeşim, ben bu programa beni davet ettiğin için sana ve Semerkant ailesine çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bana bu payeyi verdiniz. Bana bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun.
1: Aha.
0: Umarım dinleyicilerimize de faydalı olabilecek birkaç kelam etmişizdir inşallah. Rabbim bu yollardan, bu kapılardan ayırmasın. Daim eylesin. Ayağımızı da sabit eylesin. Ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum sabırla dinledikleri için. Muhabbetlerimle diyorum.
1: Eyvallah. Bilmukabele abi. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Neyzen Başar Dikici ile neyi konuştuk, neyzenliği konuştuk, tasavvufa değindik, neyin tasavvuftaki karşılığına değindik. Kıymetli bir sohbet oldu, ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Programımızın burada sonuna geldik. Programı biz yine Başar abimizin bir eseriyle kapatmak istiyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneğinler İstanbul'da yarın bir günlüğüne okullar tatil edildi. İstanbul'daki olumsuz hava şartları ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir diye İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, mağlul, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14-10-2026 Çarşamba günü saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır. Değerli dinleyenler, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken bazı yollar, alt geçitler ve tünellerde göle döndü. Su birikintisi oluşan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, bazı araçlar da güçlükle ilerledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs, metrobüs, metro ve tramvay duraklarına sığınırken toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu. Bahçelievler, Şirinevler mahallesindeki bir alt geçit suyla doldu. Alt geçitten geçmeye çalışan araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. İlçedeki Tavukçu Deresi sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi. Beykoz Merkez Mahallesi, Şahinkaya Caddesi sağanak nedeniyle su altında kaldı. Caddede seyir halinde olan araçlar ilerlemekte zorlandı. Sağanağın etkisiyle Eyüp Sultan Belediyesi'nin önündeki yolda çökme meydana geldi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken trafik durma noktasına geldi. Çöken yolda mahsur kalan bir servis aracı kurtarıldı. Kemerburgaz'da birçok cadde ve sokak suyla doldu. Bazı sokakların yoğun yağış dolayısıyla ulaşıma kapanması sebebiyle araçlar geri geri giderek bölgeden uzaklaştı. Kağıthane'de su seviyesi yükselen yollarda bazı araçların yolda kaldığı,

bazı iş yerlerini de su bastığı görüldü. Esnaf dükkanlarına dolan suyu tahliye etmek için mesai harcadı. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir binanın zemin katında su birikmesi sebebiyle elektriklerin kesildiği bildirildi. Sarıyer Çayırbaşı tünelinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Araçlar birikintiyi aşmakta zorlanırken tünelde trafik yoğunluğu meydana geldi. Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bir evin bahçe duvarının çökmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi. İstanbul Valiliği kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın sarı uyarı kapsamında süreceği bildirildi. Açıklamada Avrupa yakasında sabah saatlerinde, Anadolu yakasında öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdiği yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Başsavcılık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi savcılığın yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirdi. Bu kapsamda savcılığın eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, Cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak teftiş kurulundan ön inceleme ve araştırma yapmasını istedi. Savcılığın yazısında, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirdiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya kurul üyeleri, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop'la Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Haksız Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde şüpheli Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Musek Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, Caferoğlu'nun şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda
ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde şüpheli Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirtilen açıklamada şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 bin lira para çıkışı gerçekleştirildiği belirlendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen'in gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada şüpheli Doruk Bulut'unsa başka bir suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yağdoğlu'nunsa firari olduğu belirlendi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Mali analizlerde şüphelilerin üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve yönettikleri incelenen hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı ve cep telefonu hattı temin eden, hesapların kullanılmasına aracılık eden ve suç organizasyon içinde birlikte hareket eden şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün hiçbir finans ağına örgütsel faaliyetine yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Bugün İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde FETÖ ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Simon Stell ile görüştü. Bakan kurum sosyal medya hesabından görüşme ilişkin yaptığı paylaşımda Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Sayın Simon Stell ile COP31 hazırlıklarını ve eylem gündemimizi ele aldığımız verimli bir çevrim içi görüşme gerçekleştirdik. Çok sıkı bir işbirliğiyle tüm taraflarla bir araya gelerek farklı fikirlerin COP31 çıktılarına katkıda bulunmasını istiyoruz. COP31'i küresel iklim eyleminde somut sonuçların alındığı, güçlü kararların hayata geçirildiği ve uluslararası işbirliğinin sahada karşılık bulduğu bir dönüm noktasına taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü başkent Riyad'da engellenen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını ve 15 evde maddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada sivil savunma sözcüsünün ifadelerine yer verildi. Açıklamada Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının başkent Riyad'a düştüğü belirtildi.
Olayda iki kadın, bir erkek ve bir çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, 15 konutta ise sınırlı çapta maddi hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada, bu tür durumlar için onaylanmış standart prosedürlerin ve gerekli tedbirlerin derhal uygulamaya konulduğu ifade edildi.

0: Yemen'deki İran destekli Husiler, Mağrib ilinin Harip ilçesine 4 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Husilere yakın Mesira televizyonunun haberine göre Mağrib iline bağlı Harip ilçesi 4 hava saldırısının hedefi oldu. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ülkesiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin korunmasına sarsılmaz biçimde bağlı olduklarını bildirdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin Amerikan merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Şerif, Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreteri olarak atanan Pakistanlı emekli kor general Numan Mahmut'la başkent İslamabad'da bir araya geldi. Görüşmede Mekke Savunma İttifakı'nı bölgede barış, birlik ve istikrar adına tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren Şerif, Pakistan'ın bu ittifak kapsamında Suudi Arabistan'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünü ve güvenliğinin korunmasına sarsılmaz biçimde bağlı olduğunu vurguladı. Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Suudi Arabistan'la omuz omuza durduğunu ve meşru öz savunma hakkını tam olarak desteklediğini kaydetti. Mahmut da göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik eden Şahbaz Şerif'i anlaşma bağlamında işbirliğini artırmaya yönelik stratejiler konusunda bilgilendirdi. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest 2026 tatbikatının tamamlandığını bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ne düzenlenen Ateş Serbest 2026 tatbikatı tamamlandı. Çelik irade, sarsılmaz disiplin, tam isabet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve harekat etkinliğini ortaya koyduğu Ateş Serbest 2026 faaliyeti başarıyla tamamlandı ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Arslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşımda silah kazasında yaralanan Arslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Güler mesajında Pençekilit Operasyon Bölgesi'ne görevli kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazasına yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi sağanak yağışlı. İstanbul 15-20, Bursa 13-23, Edirne 14-18, Kocaeli 15-23, Çanakkale 15-20, Balıkesir 11-24 derece. Ege bölgesi sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-23, Manisa 14-24, Denizli 14-23, Muğla 10-18, Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 19-24, Adana 18-28, Isparta 11-20, Mersin 21-26, Kahramanmaraş 15-24, Hatay 18-27 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 11-23, Konya 10-23, Kayseri 9-24, Sivas 10-22, Eskişehir 10-22, Nevşehir 10-22 derece. Karadeniz bölgesi çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26,

16, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 5-17, Erzincan 11-20, Malatya 12-21, Van 7-17, Hakkari 10-16, Kars 4-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 16-22, Diyarbakır 13-23, Şanlıurfa 17-24, Gaziantep 14-22, Mardin 15-22 ve Siirt 15-22 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.

Kayısı mevsimi. Ramazan Teknikel. Kulağıma ötelerden bir hışırtı geliyor. Sesin geldiği yöne doğru yürüdüm. Bir kaplumbağa ya da bir yılan sanmıştım ya, yanılmışım. Bu sesi çıkaran kayısı ağacındaki 8-10 yaşlarında bir çocuktu. Beni görünce ağaçtan atlayıp kaçmak istedi. Sonra beceremeyeceğini anlayıp vazgeçti. Ağacın dalında bir sepet asılıydı. Kendisi ağaçtan inmiş, korkusundan sepeti indirememişti. "Bırakın gideyim," diyen bir anlam vardı yüzünde. Utangaç, yalvarır gibiydi. "Verin sepetimi de gideyim," dedi. Sepeti ağacın dalından aldım, henüz yarı bile dolmamıştı. Yere indirmeye kalmadı, sepeti elimden kaptığı gibi fırlayıp koştu. Arkasından, "Gel doldur sepetini, bir şey dediğim yok," diye bağırdıysam da oralı bile olmadı. Ah çocuk, bir değil 5 sepet kayısı toplasan kim kime kızar bu kayısı mevsiminde? Gidip elimi yüzümü yıkadım. Sabahtan gezdiğim yerleri yeniden dolaşacaktım. Bahçelerden dallar eğilmişti yollara, bütün mahalleyi bir kayısı kokusu sarmıştı. Şu yola eğilen daldan bir avuç kayısı koparır, birini kendiniz yer, ötekileri de sevinçten uçan bir çocuğa verip, sanki koparan kendiniz değilmiş gibi yolunuza devam edebilirdiniz. Boyundan yüksek sandığı taşıyan hamalın, az ötede kayısı ağacının dibinde roman okuyan genç kıza bir şey soran çarpık bacaklı adamın, az önünüzde yürüyen yaşlının bu yılki kayısı bolluğuna akıl erdiremediklerini kestirebilirdiniz. Bir süre dolaştıktan sonra gidip çay ocağına oturdum. Bir çay istedim, iki yaşlı söyleşiyordu. "Sen inanıyor musun?" dedi. Patlak gözlüsü bir şey anlayamamıştı. "Neye?" dedi. "Kayısılar böyle çok olduğu zamanlar yılan çıyan da çok olurmuş derler de." "İnanma," dedi patlak gözlüsü. "Hani inandığım falan yok da." Önünde gazete bulunan yaşlı adamı iyi tanıyordum. Çoğu kez onu burada tek başına oturup gazete okurken görürdüm. Kalın çerçeveli gözlüğünü takar, oldukça dikkatli bir şekilde gazetesini okur, okumayı bitirince de bulmacasını çözerdi. Yalnız yaşıyor olmalıydı. Küçük bir odası, bir kedisi, bir de kuşları olmalıydı. Kanaryalarını sattığını ben görmüştüm. Bir çiftti. İki çocuk, "Eti yenir mi bunun?" diye sormuşlardı. "Bu ne ki eti yensin? Buna bakarlar, o da öter," demişti. "Bugünlerde hep gözümün önü kararıyor," dedi patlak gözlüsü. Yoğurda iki diş sarımsak ez, içine yarım da limon sık, sabahları aç karnına 3-5 gün ye, bir şeyeceğin kalmaz, dedi öteki. Sonra konuyu değiştirdiler. Kışın çok sert geçeceğinden söz ettiler uzun uzun. Bir ara önünde gazete bulunan yaşlı adam bana doğru döndü. "Kış çok sert geçeceğe benziyor değil mi bey? Yoksa bu kayısı bolluğu hayrın habercisi değil," dedi. "Öyle," dedim. Başıyla da onayladı. Sonra aynı sözü yineledi. "Çok sert geçeceğe benziyor, çok." Bir boyacı çocuk boya sandığını omzundan indirip yanımda durdu. "Boyayalım," dedi. "Boya hadi," dedim. Bir güzel parlattı, parasını verdim. Sandığının kayışını omzuna atıp uzaklaştı. Kahveden çıktığımda ciğerlerim sanki hava değil de kayısı kokusu soluyordu. Eve gittiğimde hem okur hem de bulmacasını çözerim diye gidip mahallenin gazetecisinden bir gazete aldım. Sabahtan gezdiğim yerleri bir daha dolaşmalıydım. İş yeri açma düşü. Ramazan Tekniker. Koca kentin ortasında av avcı öyküleri konuşuyor.

yapacak değildik ya. Üsteleyip durdu. Gel bu işe olumlu bakalım. O kadar üniversite öğrencisi var. Sadece bizim oraların üniversite öğrencileri müşterilerimiz olsa yine iş yaparız. 5 milyonluk kent, dedi. Benim burnumun önünden sinek geçse rüzgarından sayrı oluyorum. Böyle bir çalışma hızına dayanamam, dedim. Üsteledi de üsteledi. Oldukça ciddiydi. Sen olur de gerisini bize bırak. Sen sadece iyi olduğun günlerde gelirsin. Nurettin de gelecek, o taş gibi adam. Sayrılık nedir bilmez. Biz ikimiz yürütürüz onunla ama üçümüz de ortak olmalıyız. Nurettin gerçekten de taş gibi adamdı. Birkaç yıl önce kendini esnaflıktan emekli etmiş, elinde bir fotoğraf makinesi kırbayır dolaşıp duruyordu şimdilerde. Ama Nurettin doğanın, kırların adamı, bu gürültü içerisinde yaşayamaz ki, hem sen de öylesin, dedim. Hayır, ben kendisiyle konuştum, çok istekli, dedi. Benim içinse hiç önemi yok, ha memleket ha bura, durumu sen de biliyorsun. Sonunda benim de biraz aklıma yatar gibi oldu. Dış işlerine ben bakarım, Nurettin işleri yürütür, sen de yanında bulunursun, işler yürür gider, diye üsteledi de üsteledi. Sonunda beni bu işe inandırmış olduğuna sevindi. O gün iş yeri açmayı istediğimiz yerleri şöyle bir dolaştık. Dolaştığımız yerler kentin en işlek caddeleriydi. İş yerini kesinlikle orada açacaktık. Başka yeri düşünmüyorduk. O kadar dolaştık ama işlek caddeler üzerinde dükkan nerede? Zaten bu kenti kendisi benden iyi biliyordu. Üniversiteyi burada okumuştu. Bir hafta kadar kalıp döndü. Şimdilerde telefonla konuşmalarımızda iş yeri açma işinden söz bile etmiyoruz. İyi biliyorum, o şimdi memleketine döndüğü gün bu işi çoktan unutmuştur. Şimdi o da, Nurettin de, yanına birkaç arkadaşını alıp, kim bilir oraların hangi kırında, bayırında ters lale, Cezayir menekşesi peşinde dolaşıyordur. Bilmez miyim?

0: senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İnsan doğru olursa günü de iyi ve bereketli olur. Günü bereketli ve verimli olan kişi sonsuz kutluluğa kavuşur. Gönlünü, dilini doğru tutar, işlerini eksiksiz yaparsan saadete ulaşır ve bütün dünyayı elde edersin. Doğruluk üzere gidersen günlerini kutlulukla sürer, sonra da sevinç ve bereket içinde korkusuz bir ömür sürersin. Hazinedar vefalı, uyanık ve çok zeki olmalıdır. İşte insanın zeki ve gözü açık olanı binlerce işi düzenleyip başaran kişidir. Ayrıca haya, ar ve vakarlı, akıl ve gönül sahibi, tedbirli olmalı. Eğer ar veya haya sahibi olmazsa onu çabuk terk et. Haya ve ar duygusu kötü ve yakışmayan işlere mani olur. Zaten kötü huylu insanı

Yola getiren ar, namus duygusu ve hayadır. Kendine hakim olmalı ve içki içmemeli. Zaten kendine sahip, nefsine hakim olan kişi saadeti bulur. O, şarap içerse, elinde avucunda ne varsa dağıtır. Böylece dağıttıklarında bir fayda göremez. Hazinedarın eli çok sıkı olmalıdır. Bu sıkılık sayesinde devletin her bir şeyini gözetip korumalıdır. Beyine gönülden bağlı hazinedar vefalı olur. Sadık ve bağlı hizmetçi de beyini zengin eder. Hazinedar uyanık ve açık gözlü olursa işler bozulmaz. O her bir şeyi sayıp hesap ettiği için kendini yakmaz ve pişmanlık duymaz. İnsanın aklı olursa unutmaz. Hesap edip düşünülerek yapılan işlerde insan yanılmaz. Hazinedar, bütün yazıları bilen ehil bir muhasebeci gibi olmalıdır. Kalıcı olması için hesabını yazıp gözetirse o daha da kalıcı olur. Katip giriş ve çıkış, gelir gider, ne varsa hepsini gözden geçirmeli, yazmalıdır. Zaten bütün işler yazmakla kayıt altına alınmış ve bağlanmış olur. İşlerini günü gününe, ay ve yıllara göre açık şekilde yazarsa, şüphesiz hepsi açık ve ayrıntılı bir şekilde görünür. Hesapta emniyet ve güven doğrudan doğruya yazıya bağlıdır. İyice hesap edip kaydedilirse bu kapıyı ve yolu açar, bütün işler aksamadan yapılır. Yazılmayan işi gönül iyice tutamaz. Sakın gönüle güvenme ey oğul. Yaz da elinde olsun.

büyük sözler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Alemlerin Efendisi'nden kutlu örnekler.
1: İslam'ın şartlarından biri olan zekat vermenin önemini, nasıl ve ne kadar ve ne zaman verileceğini, zekatla ilgili birçok kaide ve kuralları ashabına öğretti. Hiçbir zaman zekat verecek kadar zengin olmamıştı. Üzerinde ve evinde zekat düşecek kadar mal bırakmaz, ailesine yetecek kadarını ayırdıktan sonra geri kalanını ihtiyaç sahiplerine, fakir ve yoksullara dağıtırdı. Sık sık sadaka verirdi ve sadaka Rabbin öfkesini söndürür, kötü ölümü ve belaları bertaraf eder buyururdu. Miras ve servet bırakmamıştı. Peygamberlerin miras bırakamayacağını, geride bıraktıkları her türlü servetin sadaka olduğunu söylerdi. Fakir, miskin ve yoksullara ilgi duyar, ashabına onlara yardımcı olmalarını, sadaka vermelerini emrederdi. Ve yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyunuz buyururdu. Kişinin ailesinin geçimi için olan harcamalarını sadaka olarak nitelendirdi. Ve yardımın öncelikle akrabaya ve yakınlara yapılmasını tavsiye etti. Ölen kimse için de hayır yapılıp sadaka verilebileceğini söylerdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, annem vefat etti. Ben onun için tasaddukta bulunsam ona faydası olur mu?" diye sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam evet deyince adam, "Benim bir meyveliğim var. Sizi şahit kılıyorum ve onu annem için tasadduk ediyorum." demiştir. Geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmış olduğu halde ümmetine örnek olmak için sık sık dua, tevbe eder, istiğfar getirirdi. Duaları kendisine Allah Celle Celaluhu öğretti. Her zaman ümmetini düşünür ve onlar için dua ederdi. Birisine dua edeceği zaman önce kendisine dua ederek başlardı. Ashabına ve aile etrafına dua öğretirdi. Ve hem kendileri için hem de bütün müminler için dua etmelerini onlara tavsiye ederdi. Kendisi peygamber olup duası makbul olduğu halde ashabından da kendisi için dua etmelerini talep ederdi. Gecenin son üçte birinde, gecenin sonunda dua ederdi ve ashabına da bu anlarda dua etmeyi

Allah'a yalvarıp yakarmayı tavsiye ederdi. Ezan esnasında dua ederdi. Ezan okunduğu anda ve savaş sırasında yapılan dua asla reddedilmez buyururdu. Farz namazların ardından dua ederdi ve dualarında Yüce Allah'tan beden ve ruh sağlığı, dünya ve ahiret mutluluğu isterdi. İlmin artması, bir işin hayırlı başlayıp hayırlı bitmesi ve en güzele, en doğruya ulaşmak için dua ederdi. Duanın sade, samimi bir dille yapılmasını ve duanın kabulü için acele edilmemesini söylerdi. Duaların kabul olunması için helal kazanca dikkat çekerdi. Yediklerinin helalinden olmasına dikkat et ki duaların da kabul olsun buyururdu. Duada bazen ellerini o kadar yukarı kaldırırdı ki koltuk altındaki beyazlık görünürdü. Yağmur duasında ellerini ters çevirirdi ve yağmur duası için namazgaha çıktığında ridasını da ters çevirirdi. Ellerini duaya kaldırdığı zaman yüzüne sürmeden indirmezdi. Özlü, yani manası geniş, sözü kısa, duaları sever ve tercih ederdi. Dua ederken sözlerini 3 kere tekrarlamayı severdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde duada ısrar ve tekrarı tavsiye etmektedir. Aynı zamanda bu rivayet, onun dua ettiği zaman 3'er sefer tekrarladığını göstermektedir. Kişinin kendisine, Müslüman kardeşine, çocuklarına, çalıştırdıklarına ve malına, mülküne beddua etmesini yasaklardı. Ayakta, otururken, yatarken, yürürken, evde, mescitte, sokakta, kısacası her anında daima Allah Teala'yı zikrederdi. Allah'tan daima zikreden bir dil ve şükreden bir kalbe sahip olmayı isterdi. Allah'ı zikretmeden önce onu anmadan hiçbir vakit geçirmeyeceği gibi gerekli olmayan, lüzumsuz şeylerle de vaktini harcamazdı. Okunmasını istediği tesbih Sübhanallah lafzıydı. En çok sevdiği tesbihlerden biri de Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber tesbihatıydı. Cennet hazinelerinden bir kelime olarak nitelendirdiği La havle ve la kuvvete illa billah zikrini ve La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir tehlilini çok söylerdi ve ashabına bu zikirleri söylemelerini tavsiye ederdi. Esmaül Hüsna, yani Allah'ın 99 ismiyle Allah Teala'yı zikreder, bu isimlerle Allah'a dua ederdi ve bu isimlerin ezberlenmesini ashabına tavsiye ederdi. Günde 100 defa, bir rivayete göre 70 defa istiğfar, yani estağfurullah, Allah'tan mağfiret dilerim getirir ve tövbe ederdi. İstiğfarda bulunurken de duada olduğu gibi sözlerini 3 kere tekrarlamak hoşuna giderdi.

alemlerin efendisinden kutlu örnekler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

aşırı korumacı ebeveynlere öneriler. Elif Özdemir. Anne baba olarak evladımızı dış dünyanın tehlikelerinden sakınmak ve ona huzurlu bir gelecek sunmak isteriz. Fakat kimi zaman bu iyi niyetli çaba ölçüsünü getirir. Çocuğa rehberlik etme isteğimiz onun hayatını tamamen kontrol etme eğilimine dönüşür. Niyetimiz evladımıza kol kanat germekken farkında olmadan onu kendi kanatlarıyla uçma hakkını elinden almaya başlarız. Böylece çocuğu koruma çabamız yazık ki kısıtlayıcı ve müdahaleci bir tutuma dönüşür. Helikopter ebeveynlik ve ötesi. Aşırı korumacı tutumu benimseyen bir ebeveyn, çocuğun kendi gelişimi düzeyine ve yaşına uygun olarak alabileceği risk, sorumluluk ve kararlara müdahale ederek kontrolcü bir tavır sergiler. Çocuğu her türlü olumsuzluktan, hata etmekten ve hayal kırıklığından muhafaza etmeye çalışırken ona iyilik ettiğini zanneder. Çoğu şeyi çocuğunun yerine düşünür, onun adına karar verir ve karşısına çıkabilecek potansiyel problemleri bile çocuk fark etmeden çözüverir. Böyle bir ebeveyn dışarıdan bakıldığında harika, ilgili ve fedakar gibi görünse de aslında çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenme ve olgunlaşma hakkını elinden almaktadır. Bunun bir üst boyutuysa literatürde helikopter ebeveynlik olarak isimlendirilir. Aşırı korumacılık genel bir zihniyet ve kaygı durumuyken helikopter ebeveynlik bu durumun hiperaktif halidir. Çocuğunun tepesinde adeta bir helikopter gibi sürekli dönüp duran, onun attığı her adımı yöneten, ödevinden arkadaş ilişkilerine, ders seçiminden yetişkinliğindeki iş görüşmelerine kadar her ana müdahale eden ebeveynlik tarzıdır. Aşırı korumacı anne baba çocuğunun düşüp canının yanmasına izin vermez. Helikopter ebeveyn ise sadece düşmesini engellemekte kalmaz. Onun yürüyeceği yolu da bizzat kendisi yürümek ister. Bu anlamda helikopter ebeveynlik çocuk açısından çok daha zorlayıcıdır. Neden aşırıya kaçıyoruz? Hiçbir anne baba evladına bilerek zarar vermez. Bu anlamda aşırı korumacı olmanın arkasında yatan pek çok farklı nedenden bahsedilebilir. Bunlardan ilki ekranlardan, sosyal medyadan ve çevremizden her gün üzerimize boca edilen olumsuz haberlerin zihnimizde devasa bir tehdit oluşturmasıdır. Böylece güvensizlik hissi pekişir ve ebeveynin kalbine "Çocuğumu her saniye korumalıyım, yoksa başıma mutlaka kötü bir şey gelecek" korkusu düşer. Yaşadığımız zor çağda teyakkuzda olmak bir dereceye kadar anlaşılabilir olsa da bu sürekli endişe hali zamanla ebeveynliği bir rehberlik olmaktan çıkarıp bir koruma nöbetine dönüştürür. Bu dışsal korkulara bir de evladımızın üzülmesine, hata yapmasına ya da hayal kırıklığı yaşamasına tahammül edemeyişimiz eklenir. Çocuğun yenilmesine, zorluklarla karşılaşmasına veya düşmesine müsaade etmemek, onu hayata karşı güçlendirmek yerine savunmasız bırakır. Her alanda pürüzsüz, sürekli başarılı ve mükemmel bir çocukluk kurgulama arzusu arttıkça ebeveynin çocuğa müdahale etme ihtiyacı da büyür. Bütün bunlara ek olarak günümüz ebeveynlik söylemlerinde sıkça karşımıza çıkan iyi anne baba her an çocuğuyla ilgilenen ve onun her ihtiyacına koşan kimsedir algısı üzerimizde gizli bir suçluluk baskısı kurar. Çocuğa biraz alan açmak, geri durup izlemek veya sorunlarını kendisinin çözmesine izin vermek sanki bir ihmalkarlık ya da ilgisizlikmiş gibi hissettirilir. İşte bu yanlış vicdan yükü yüzünden anne babalar yetersiz görünme veya hissetme korkusuyla çocuğun her anına müdahale etmek zorunda kalırlar. Çocuğa kendini yetersiz hissettirmeyelim. Çocuğumuzun önündeki bütün engelleri ve taşları temizlediğimizde ona örtülü ama çok güçlü bir mesaj veririz. Sen tek başına yetersizsin, sorunlarını çözemezsin ve hayatını idame ettirebilmek için bana muhtaçsın. Böylece iyi niyetle attığımız adımlar zamanla kişiliğini zedeler. Kendi başına

bir işi başarma hazzını hiç tadamayan çocuk, hem karar alma yetisini hem de kendi becerilerine ve potansiyeline olan inancını yavaş yavaş kaybeder. Gelişmeyen bu özgüven beraberinde ciddi bir problem çözme eksikliğini de getirir. Çocuk hayatta karşılaşacağı en ufak bir pürüzde veya beklenmedik bir engelde ne yapacağını bilemeyen, kolayca demoralize olan ve pes eden birine dönüşebilir. Çünkü çocuklukta deneyimlenmeyen küçük krizler, yetişkinlikte karşılaşılan problemleri devasa bir girdaba dönüştürür. Her işi ebeveyni tarafından halledilmiş bir çocuk için sorumluluk almak, hatalarının sonuçlarıyla yüzleşmek ve kendi ayakları üzerinde durabilmek neredeyse imkansız hale gelir. Tüm bu süreç en nihayetinde evladımızın hayatının yönetimini eline almasına engel olur. Kendi kararlarının arkasında duramayan, sürekli bir sığınma, onaylanma ve yönlendirilme ihtiyacı duyan bu çocuk, yetişkin olduğunda dahi anne babasına veya başkalarına bağımlı bir hayat sürmeye mahkum edilir. Çocuğu hayata hazırlamak yerine hayatın kendisinden korumaya çalışmak, ayaklarını bağlayıp yürümesini istemek gibidir. Dengeli ebeveynlik mümkün. Aşırı korumacılığı bırakmak, çocuğu kendi kaderine terk etmek veya ilgisiz kalmak demek değildir. Mesele, korumakla hayata hazırlamak arasındaki dengeyi kurabilmektir. Bunun için aşağıdaki yöntemler takip edilebilir. Küçük risklere alan açalım. Çocuğumuzun yaşına ve gelişim düzeyine uygun sorumlulukları üstlenmesine müsaade edelim. Odasını toplaması, okul çantasını kendisi hazırlaması, harçlığını yönetmeyi öğrenmesi gibi gündelik işleri onun adına yapmaktan vazgeçelim. Zira küçük yaşta alınan bu küçük sorumluluklar çocuğun hem öz saygısını besler hem de kendi hayatını çekip çevirebilen yetkin bir kişi olduğu hissini güçlendirir. Hata yapma hakkı tanıyalım. Hayatta başarısızlık yaşamak ve hatalardan ders çıkarmak, öğrenmenin ve psikolojik sağlamlık kazanmanın en doğal yoludur. Bırakalım evlatlarımız küçük hayal kırıklarını, yenilgileri ve pürüzleri tecrübe etsinler. Önlerindeki her engeli biz temizlersek, yarın tek başlarına kaldıklarında ilk rüzgarda savrulurlar. Düşüp kendi çabalarıyla kalkmayı başardıklarındaysa, zorluklarla baş edebilme gücü kazanırlar. Sorunları onun adına çözmeyelim. Çocuğumuz arkadaşıyla bir problem yaşadığında, ödevinde zorlandığında ya da bir krizle karşılaştığında hemen duruma el koyup kahramanlığa soyunmayalım. Senin fikrin nedir? Bu durumu nasıl çözebiliriz diyerek onu düşünmeye, fikir üretmeye ve ilk adım atmaya teşvik edelim. Çünkü sorunun değil, çözümün bir parçası olmayı öğrenmesi, ileride kendi kararlarının arkasında durabilen olgun bir yetişkin olmasının anahtarıdır. Kendi alanımızı koruyalım. Hayatımızın merkezine sadece çocuğumuzu koyup kendi hedef, kimlik ve uğraşlarımızı ihmal ettiğimizde bu durum hem bize hem de evladımıza ağır bir yük bindirir. Kendi hayatı olmayan bir anne baba farkında olmadan çocuğunun hayatını yaşamaya başlar. O nedenle kendi ilgi alanlarımıza zaman ayırıp yaşamımızdan keyif alarak evladımıza çok daha sağlıklı bir rol model olmaya çabalamamız gerekir.

0: Yahvanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

0: Şah Abbas süslü ve şaşalı salonunda her zaman giydiği ince işlemeli ve usta işçilikli cübbesini savurarak bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Salonun girişine yakın diz çökmüş ve başını yere eğmiş olan Osmanlı sarayında casusluk yapan adamı sessizce bekliyordu. Şah gürledi.
1: Söyle bakalım. Tekrar anlat da beni dinlemeyen şu ahmaklar iyice anlasınlar. Bu Osmanlı'nın üstümüze gelme niyeti nedir?
0: Casus tedirgin ve korku dolu gözlerle salonu gözledi. Tekrar öğrendiklerini anlattı. Şahım, Osmanoğlu Murat sadrazamı katletti. Anasını hapsetti. Tüm Yeniçeri leşkerini ve bizim de kışkırtmamızla ayaklanan leşker başlarını tamamen temizleyip sükunete erdirdi. Şimdi ordu sefere hazırlanır. Aldığımız bilgilere göre Revan Seferi diye bilinmesini istermiş. Bizim üstümüze gelmeyeceğini söylermiş ama ordunun yol hazırlıkları, toplanan teçhizat ve mühimmata bakılırsa, bir de sarayın içinde has dairede konuşulanlar dinlendiğinde orduyu Bağdat üzerine süreceği yolunda bilgiler var. Yani bu tarafa doğru geliyor. Şah öfkeyle döndü birdenbire.

0: Ben tahtımı kaybetmek, Osmanoğlu'nun kölesi olmak istemiyorum. Anladın mı koca bunak?
1: Başvezir, şahın öfkelendiği zaman ne dediğini bilemeyecek kadar kendini kaybettiğini bildiği için hakaretlerine çok fazla ehemmiyet vermedi. Ancak bu son hitabı ziyadesiyle sinirlendirdi kendisini. Dişlerini sıktı, pek bir şey belli etmemeye çalışarak sakin bir sesle konuşmaya gayret etti.
0: Şahım, esef etmeyiniz. Canlarından geçmiş, başlarını sizin yolunuza feda etmeye hazır üç daiiniz şu an Osmanlı Sarayı'nda Osmanoğlu Murad'ın işini bitirmek üzere hazırlık yapmaktadırlar. Çok iyi eğitimli bu üç dâi suikast için yetiştirildiler. Ziyadesiyle de mahirdirler. Gece girip yatak odasında Osmanoğlu Murad'ın bedenine burada bizzat nezaret ederek hazırladığımız ve minik bir damlası bile koca bir fili birkaç dakika içinde yere serecek kadar kuvvetli olan zehirle sıvanmış şahşlerini ve kılıçlarını saplayacaklar. Böylece bu beladan da kurtulmuş olacağız.
1: Şahın gözleri parladı birden. Bu tedbirden benim neden haberim yok? Neden bana söylemiyorsunuz? Neden benden saklıyorsunuz? Yoksa beni de mi o şekilde öldüreceksiniz ha? Başvezir hemen başını önüne eğdi. Şahın önünde dizlerinin üzerine çöktü.
0: Haşa şahım mı? Sizin ömrünüz ve devletiniz için bizim canımız da başımız da feda olsun.
1: Şah bağırdı.
0: Çıkın! Çıkın! Defolun!
1: Huzurda bulunan herkes büyük bir telaşla kabul salonunu terk ettiler. Şah salonda yalnız kalmıştı. Kendi kendine garip hareketler yapıyordu. Birden kahkahalar atmaya başladı. Kendi kendine gülüyor, hem de kendinden geçercesine karnını tutarak tahtına doğru yürüyordu. Oturmadı, adeta yığıldı tahtına. Hem kahkaha atıyor, hem de kesik kesik...
0: Sonu geldi Murat! Osmanoğlu'nun sonu geldi. Köpüre köpüre öleceksin. Ağzından burnundan kan gelecek. Görmek isterdim. Orada olup görmek isterdim. Görmek isterdim.
1: Bu sırada Mülki Osmani'de Sultan Murat Han tüm idareyi eline almıştı. Kendisine sıkıntı verebilecek kimse kalmamıştı etrafında. Artık devlet tek elden idare ediliyordu. Başkaldırmaya niyetlenen kim varsa hepsi derdest edilmişti. Leşker boş durdurulmaya gelmezdi. Bu yüzden hemen sefer hazırlıklarını başlattı ve Bağdat üzerine sefere çıkılacağını duyurdu her yana. O gün akşam namazından sonra divan toplantısında tüm hüzeraya sadrazamın da bulunduğu toplantıyı hatırlatmıştı tek tek elçiler göndererek. Ordunun hazırlanmasını ve tüm hazırlıkların eksiksiz yerine getirilmesini istemişti. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'den sefer fetvası alınmış ve tüm hazırlık hızlı bir şekilde devam ediyordu. Sultan Murat Han günlerdir uyumuyordu. Öyle ki gözlerini kırptığı zaman sabık sadrazam Topal Recep'in yüzü gözlerinin önüne geliyor, kendisine ihanet eden ve yıllardır devleti istediği gibi idare eden annesinin sesi kulaklarında çınlıyordu. Bu yüzden bedeni güçsüz düşünceye, zihni duruncaya ve artık ayakta duramayacak hale gelinceye kadar devletin işleriyle ilgileniyor, nihayet sızıp kalıyordu. Fakat bu uykusu da uzun sürmüyordu. Bir teşehhüt miktarı kapadığı gözleriyle

0: daldığı uykudan korku ile sıçrayarak uyanıyordu. Bütün sıkıntısını, stresini gürcüleri ile yaptığı çalışmalardan çıkarıyordu. Her geçen gün sağ ya da sol eliyle kaldırdığı gürcülerin ağırlığını artırıyordu. En son 257 okkalık bir gürcü sağ eliyle kaldırmış, sallamış, çevirmiş ve yerine koymuştu. Bilekleri, pazuları, kolları ziyadesiyle kuvvetlenmişti. Kimsenin çekemediği tirkeşleri çekiyor, fırlattığı mızrak hedefini şaşmadan ve büyük bir hızla delip geçiyordu. Öyle ki Hint hükümdarının bunu kimse delemez diyerek 7 adet gergedan derisinden yaptırdığı özel kalkanları arka arkaya koydurmuş ve kısa boylu savaş harbisini eline almış, 20 adımdan fırlattığı harbiyle 7 kalkanı da delip parçalamıştı. Sonra da o haliyle Hint hükümdarına gönderilmesini istemişti. O günde akşama kadar devlet işleriyle uğraşmıştı. Kendisine getirilen namelerle ilgilenmiş, emirler vermiş, yapılan hazırlıkları denetlemiş, yorulup uyuyabilmek için tüm öğleden sonrayı da talimle geçirmişti. Nihayet akşam olmuştu. Akşam namazından sonra divan dağılmıştı. Has odasına çekildi, yalnız kalmak istediğini söyledi. Hizmetlilerini de gönderdi ve kendisi için hazırlanmış yatağa uzandı. Derin bir nefes alarak gözlerini kapattı. Her zaman yaptığı gibi sağ elini başının üzerine koydu ve beyninin zonklamasını elinin tersiyle hissetmeye başladı. Allah'ım, sen bana yardım et. Beni bu sıkıntıdan kurtar. Ne zormuş devlet yönetmek. Ne zormuş insanları idare etmek. Ne zormuş Osmanoğlu'nun tahtında bulunmak. Az sonra uyumuştu. Uyumak değil de yorgunluktan kendinden geçmek desek daha doğru olur. Derin ve intizamlı nefesler alıyordu. Kalbi rahatlamış, dingin bir uykuya dalıvermişti. Tam bu sırada odanın diğer köşesinde bulunan kalın kadife perdeler kıpırdadı ve siyahlar giymiş üç adam çok sessiz hareketlerle odanın içinde beliriverdiler. Odayı loş bir aydınlığa büründüren kandillerin ışığında gölgeleri duvarlarda uzayıp kısalıyordu. Yavaş ve sessiz adımlarla Sultan Murat Han'ın uyuduğu yerden bir miktar yüksek peykeye doğru süzüldüler. Ortalığı dinlediler, sonra bellerindeki kuşağın arasından çıkardıkları hançerlerini son kez kontrol ettiler. Tam bu sırada Sultan Murat Han rüyasında çok sevdiği ve her fırsatta ziyaretine gittiği Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini görüyordu. Yüzü birdenbire değişiverdi. Kaşları çatıldı, nefes alışı hızlandı. Çünkü rüyasında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kaşlarını çatmış ve sert bir sesle
1: "Oğlum Murat, uyan. Hadi bakalım. Ya Allah, uyan ki ümmeti Muhammed'in sana bağladığı ümit boşa çıkmasın. Haydi, ya Allah."
0: Bu son söylediği "Haydi ya Allah" öyle yüksek ve sert söylenmişti ki Sultan Murat Han sıçrayarak uyandı ve birden doğruldu. Onun doğrulması ile odada ona doğru yaklaşan üç gölge korku ile geri sıçradılar. Sultan Murat bu üç adamı fark etmişti. Yatağının hemen yanında duran 25 okkalık gürcüne el attı ve haykırdı.
1: "Sağ olun bre gafiller, ne ararsınız has odamda?"
0: diye. Hemen kapının dışında duran bostancılar sultanın bu feryadını duyar duymaz odaya dalıverdiler. Ancak odaya girdiklerinde yerde kafaları parçalanmış üç ceset buldular. Dördüncü Murat Han bir çırpıda üçünün de icabına bakıvermişti elindeki gürcle. Yapılan araştırmada gelen bu suikastçilerin şahın adamları olduğu öğrenildi. Sultan Murat Han'ın Revan seferine çıkacağını duyan şah, hayatına kastetmek ve onu öldürmek için göndermişti. Hemen gerekli cevap verildi ve bu suikastçiler derdest edilip gerisin geriye cesetleri gönderildi. Kılıçları ve hançerleriyle birlikte. Sultan Murat hemen tebdili kıyafet olarak Üsküdar'ın yolunu tuttu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin huzuruna çıkar çıkmaz iki diz üstüne çökerek gözyaşları ile elini öpmeye ve ihtiram ile bağlılığını göstermeye başladı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tebessüm ederek kendisini çok seven bu cevval, cesur Osmanlı Sultanına bakıyordu. Sultanım, görürüm ki sağ ve salim gelmişsiniz. Çok şükür Rabbimize. Kılınıza bir zarar gelmemiş. Hamdolsun. Dördüncü Murat müsaade isteyerek başından geçen olayı tüm detaylarıyla anlattı. En çok da etkilendiği rüyasını. Rüyasında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kendisine yaptığı ikazı, o ikazla sıçrayıp kalktığını ve adamları odanın ortasında kendisine doğru gelirken gördüğünü, sonra da gözüyle gerekeni yaptığını anlattı heyecanla. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri büyük bir tevazu ile "Rabbimin inayeti ve rahmeti ile ümmeti Muhammed'e yapacağınız hizmet bitmemiş sultanım. Bu yüzden Allah Azze ve Celle fakir kulunu sizi ikaz etmek için kullandı. Kastı hayat etmek isteyenlere de sizin elinizle ceza-i ilahi inmiş oldu. Hamdolsun." Sevgili dinleyiciler, böylece Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini anlattığımız kısmın da sonuna geldik. Büyük bir Allah dostu olan ve sadece yaşadığı döneme değil, günümüze kadar kendinden sonraki dönemlere de damga vuran Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Sultan 1. Ahmet Han'ın talebi üzerine yaptığı şu duası ne kadar manalı ve güzeldir. "Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir, bizimledir, bizdendir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ölümleri denizde boğularak olmasın inşallah. Kabul buyur Allah'ım." Bütün ulema ve evliya bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup olanların denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin vefat günlerine yakın zamanlarda öleceklerine haber verdiklerini bildirmişlerdir. Zamanında ve daha sonraki yıllarda tesir ve nüfuzu devam eden Hüdayi Hazretleri hakkında son derece tazimli ve hürmetkar ifadeler kullanılmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir: "Zamanın kutbu, aziz, zamanın müfredi, hakikat sırlarının hazinesine vasıl, mücahide mihrabının mumu, tarikat-ı Muhammediye sırlarını şerh eden, hakikati Ahmediye nurlarının indiği gönül, sultanı sabit, kademi makamı hilafet ve velayet. Ya Rabbi, kurmuş olduğu vakfı, vermiş olduğu eserleri ve manevi tasarrufuyla asırlardır gönülleri feyiz yâb eyleyen Hüdayi Hazretlerinin himmetinden bizleri de nasipdar eyle. Amin."

Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.

0: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Hak, vacibül vücud olan, varlığı hiç değişmeden duran. Ey gerçekten var olan alemleri hak olarak yaratan, varlığı hiçbir zaman değişmeyen Hak Allah'ım. Beni hakikat meşrebine ulaştırıp ondan içenlerden eyle. El-Vakil, tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden. Ey kullarının işlerini gören, onların menfaatlerine kafi vekil Allah'ım. İhtiyaçlarımı gidermeye sen vekil ol. El-Kavî, pek kuvvetli. Ey zaafa ve zayıflığa uğramayan, çok güçlü ve kuvvetli kavî Allah'ım. Senin vekil olman elbette yeterlidir. Sen vekil ol. El-Metîn, pek sağlam. Ey çok sağlam ve mukavvim olan, hiçbir zaman sarsılmayan metin Allah'ım. Zafiyetimi giderip yardımını göndererek beni kuvvetli kıl. El-Vali, seçkin kullarının dostu olan. Ey sevdiği kullarına yardım eden, iyi kullarına gerçek dost ve veli Allah'ım. Seni severek duada bulunan kullarını sev ve onlara yardımda bulun. El-Hamid, ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen. Ey her alemde, her lisanda, her varlığın dilinde hamdle övülen Hamid Allah'ım. Varlığına, birliğine inanarak hamd ederim. El-Muhsi, ilmiyle bir bir her şeyin sayısını bilen. Ey bütün eşyayı kavrayan, yarattığı her şeyin sayısını bir bir bilen Muhsi Allah'ım. Hatalarımızın adil bir şekilde sayıldığı o günde, adaletinle değil de rahmetinle muamele eyle. El-Muddi, mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan. Ey bütün eşyayı ilk kez var edip yaratan Mübdi Allah'ım. Bana rahmet ve bereket kapılarını aç. El-Mu'id, yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar dirilten. Ey bütün eşyayı hayattan sonra ölüme ve ölümden sonra hayata çeviren ve buna devam eden Mu'id Allah'ım. Kereminle hidayete erdir. Beni hak ve hakikate ilet. El-Muhyi, ihya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren. Ey kullarını dirilten, hayat veren, ömür bağışlayan, yaşamaları için sağlık veren Muhyi Allah'ım. Afiyet içinde güzel bir hayat ihsan eyle.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Çerçeve. Çerçeve.

Efendim, kitap okumanın önemiyle ilgili pek çok konuşmaya denk gelmişsinizdir. Ve ne kadar önemli olduğunu da pek tabii hepimiz biliyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitim hayatında kitap okumaya ayrıca bir yer açmaya gayret ediyoruz. Peki kitap okumaya ne kadar emek veriyoruz? Ne kadar fazla anlamak için çaba sarf edebiliyoruz? Şöyle bir örnekle bu meseleyi açalım. Malcolm X isimli bir Müslüman düşünür, Amerika ahalisinden bir Müslüman düşünür var, biliyorsunuz. Malcolm X'in hikayesi birazcık enteresan. Okumayla hapse girdikten sonra tanışıyor ve şöyle bir süreç yaşıyor. Okumak için eline aldığı kitapları anlayamadığını fark ediyor ve bunun üzerine gidiyor. Ne yapıyor efendim? Sözlükleri alıyor ve sözlüklerdeki kelimeleri tek tek ezberlemeye, kavramaya başlıyor. Hatta her bir sözcüğü ayrı ayrı yazarak, not alarak iyice pekiştiriyor. Ve en nihayetinde o muhteşem söylevleri veren kişi ortaya çıkıyor. Şimdi Malcolm X'in bu yaptığı şey sadece sözlük taramaktan, sözlükteki akışı gözden geçirmekten ibaret bir şey değil. Malcolm X ne yapıyordu temelde? Şunu yapıyordu. Aslında kelimelerin dünyasına girerek, kelimelerin hikayesine dahil olarak bu yazılmış olan metinlerin arkasında yatan gerçek niyetleri, arkasında yatan tarihi birikimi, arkasında yatan ufku daha iyi anlıyordu. İşte bu yüzden yeni bir şey söyleme fırsatını da elde etmiş oluyordu. Hatta kelimelerle kurduğu bu bağ, kendi bulunduğu coğrafyadaki o konuştuğu dille sınırlı kalmadı. Kendi iç dünyasını ve Müslümanların ihtiyaçlarını yeniden nasıl söyleyebileceğini de bu şekilde keşfetmişti. Evet efendim, biz bugün okumaktan bahsediyoruz, okumanın öneminden bahsediyoruz. Ama acaba ıskaladığımız şeyler var mı, meseleler var mı? Yanlış düşündüğümüz meseleler var mı? Bunları birazcık ehlinden dinleyerek kendi bilgilerimizi gözden geçirelim istiyoruz efendim. Çerçevede kitap okuma meselesi yer alacak.

0: Evet, kıymetli hocam, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz,
1: sefalar
0: getirdiniz. Kıymetli hocam, açılışta da söylediğim gibi en çok önemsediğimiz konulardan birisi okuma konusu. Bunu birazcık ne anlamamız gerektiği konusunda sizin rehberliğinizde bu programda çerçeve içerisine alalım. Şöyle başlayalım. Son yıllarda okuma oranlarının düştüğüne dair çeşitli analizler paylaşılıyor. Malumunuz olduğu üzere.
1: Evet.
0: Bunu aşmak için de çeşitli çabalara girişiliyor. Bugün ortaya çıkan okuma kültürünün değiştiğini, dönüştüğünü, teknolojinin, dijitalleşmenin etkisiyle, yapay zeka çağına geçmekle birlikte dönüştüğünü de aslında görüyoruz. Peki tam olarak nasıl değişti ve nasıl değişiyor?
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir giriş de yaptınız Malcolm X'in kendi serüveniyle ilgili. Şimdi burada tabii okuma oranlarının düşüklüğü meselesi hem bizim açımızdan bakmamız gereken bir yeri var. Bir de dünya ortalaması veya gelişmiş ülkeler diye adlandırdığımız ülkelerdeki düşüklük meselesiyle ilgili söylenmesi gereken sözler var. Bizimle ilgili temel durum ve batıdaki yahut uzak doğuda oldukça uzunca yıllar bize övülen işte Japonya'da, Güney Kore'de hep işte okuyan toplumlar olarak bildiğimiz, ki nitekim öyleydi de. Bu toplumlardaki vaziyeti bir mukayese yönünden gördüğümüzde içinde bulunduğumuz hale dair belki daha doğru yorumlara ulaşabiliriz. Şimdi Türkiye'de tabii bu okuma oranlarının düşüklüğü meselesi ideal üzerinden hep dile getirildi. Yani dünyada gelişmiş ülkelerde insanlar günün ne kadarını okumaya hasrediyordu. Türkiye'de bu oran neydi? Bu oldukça düşüktü. Zaten düşüklükten kastımız Türkiye açısından baktığımızda bu. Batıyla yahut gelişmiş doğulu ülkelerle mukayesedeki düşüklük hali. Bir de bu gelişmiş ülkelerin yıllar içerisindeki okuma oranlarındaki değişim de var dijital çağla beraber. Şimdi özellikle tabii 20. yüzyılın başlarından itibaren hem uzak doğudaki gelişmiş toplumlarda hem de batıda, Avrupa'da ve Amerika'da okuma oranlarına baktığımızda bizden çok çok yukarıdaydı günlük okumaya ayrılan süre. Tabii bizden çok yukarıda olmasının temel bazı sebepleri var. Neydi o? Zaten Türkiye'deki okur yazarlık oranı düşüktü. Bu ama sürekli Osmanlı'dan işte Osmanlı'nın sonuna doğru okullaşma oranının artmasıyla beraber giderek bir artış eğilimindeydi. Cumhuriyetle beraber bu artış devam etti. Ama özellikle 1980'lerde bu artış çok hızlandı ve 2010'lara geldiğimizde ancak %90'ların üzerinde okuma yazma oranına ulaştık. Yani bizde okuma yazmanın günlük ne kadar kitap okuyorum meselesinin özünde veya bu düşüklüğü değerlendirirken okuma yazmanın teknik olarak bilgisine sahip olmamak da vardı. Yani okuyup yazamamak. Çünkü okur yazar olmak günlük zevk için, ilgi için okumayı zaten belki sağlar yahut tercih de etmezsiniz. Ama temelde okuma yazma bilgisi olmayınca zaten doğrudan yani bu mümkün olmaz. Şimdi bizdeki durum biraz böyleydi. Tabii bizde okuma yazma oranı yükseldikçe aslında günün okumaya ayrılan miktarı da hep artış eğilimindeydi. Üstelik batıda ve gelişmiş ülkelerde düşüş eğilimine girdiğinde bile. Yani bizde böyle bir aslında batıyla yahut gelişmiş ülkelerle çelişen bir durumumuz vardı. Tabii bu yapay zeka çağı yahut dijital çağ denen çağ her yerde dengeleri sarstı. Yani bu okuma oranının düşüklüğü dünyanın her yerinde karşılaşılan bir durum haline geldi. Bizde her ne kadar artış eğilimi olsa da, ki bu aslında evvelden çok kolay yöntemlerle tespit edilirdi. Neydi? Zaten kitapların basılı olduğu zamanlarda çoğunlukla gazetelerin tirajlarıyla ortaya konurdu. İşte batıda ne kadar gazete satılıyor bir ülkede nüfusa oranla veya işte diğer ülkelerde bizde ne kadar satılıyor meselesi. Bu çok önemli bir veriydi. Çünkü zaten basılıydı ama bugün basılı gazete okuyan yok. Geçmişte basılı gazete okuyan, yani nostaljik olarak okumayı sürdüren, belki sırf nostalji de değil, alışkanlığıyla bunu sürdüren ama hep ortalama yaşın üstünde insanlarla hala karşılaşırız. Fakat artık gazeteler ceplerimizde, bunu doğrudan tespit etmek pek mümkün değil. Ne kadar insanlar uzunca bir metin okuyor. Haliyle neye dönüp baktık? İşte ülkemiz için Kültür Bakanlığı'nın o kitapların arkasında hani parlak bir bandrolü vardır ya.
0: Evet.
1: Onunla belirlemeye çalışılıyor. Yani her yıl bu bandrol basımı ve dağıtımı ne kadar? İşte bu artış bizdeki artışı hep söylüyor. Onun için de tabii şöyle bir payda bırakıyoruz. Bu bandroller test kitaplarına da basılıyor. Yani çocuklar sınav için kitaplar alıyorlar, eğitim kitapları alıyorlar. İçinde belki matematik kitabı veya işte evet, farklı branşların kitapları, bunlara da yapıştırılıyor. Fakat her halükarda hepsini topladığımızda da bu artış bizde söz konusu, hala söz konusu. Ama dünya eğiliminde bizdeki yine oranın batıya göre değişik olsa da istenen düzeyde olmaması bu düşüklüğü anlatıyor. Şimdi işin meselesinde sizin sorduğunuz sorunun birkaç aslında boyutu var. İşin bu kısmı okuma oranını düşüklüğüyle ilgiliydi. Onu bir izah etmek lazımdı. İkinci mesele, biz bu okumanın üzerinde neden duruyoruz? Yani okuma ne işe yarıyor da bu kadar önem atfediliyor? İşte geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı değil mi, Türkiye'de uluslararası bir sınav üzerinden, belki daha geniş açıklamadan da yaparız, PISA sınavları üzerinden okuma oranının OECD ülkelerine oranla artışından hareketle bir olumlu tablo ortaya koydu. Şimdi bu çok değerli bir şey. Hı hı. Neden peki biz bununla övünmek istiyoruz yahut bu değerli gözüküyor? Çünkü okumanın kendisi değerli. Değil mi? İlk emir. Hı hı. Tabii müfessirler bambaşka elbette onu yorumlarlar. Fakat okumanın kendisi kıymetli. Bizde okuma yazma oranı hani düşük derken, okuma yazma bilmezliğimiz çok geniş oranlardayken de okumak hep değerliydi. Hiçbir zaman okumanın düşmanı olmazdı bizde. Değil mi? Kitap sevilir. Hı hı. Takdir de edilir. Ha, okunmaz ayrı mesele ama kitap düşmanlığı yoktur. Okumanın aleyhinde bulunulmaz. Aksine takdir edilen bir şeydir. Hepsinin özünde aslında okumanın ilmin kaynağı oluşu var. Yani meselenin asıl önemli tarafı bu. Hı hı. Çünkü okumak sadece gözle işte harfleri, sembolleri algılayıp anlamlandırma süreci olmanın dışında, o bilginin, ilmin, hikmetin kaynağı olarak yerinde duruyor.
0: Çok farklı evet, okuma türleri de var yani bizde.
1: Tabii ki çok
0: mesela,
1: çeşit.
0: Hocam onlar tabii ki bu rakamların içerisine girmiyor. Mesela her gün bir cüz okuması bir Müslümanın, bir cüz Kur'an-ı Kerim okuması bu okuma oranlarında yer almıyor.
1: Almaz.
0: Türkçe okuma yazma oranının düşük olduğu dönemlerde bile Kur'an-ı Kerim sürekli okunuyordu.
1: Tabii ya, ki.
0: Delail-i Hayrat okunuyordu. Hatta mesela toplu okuduğumuz eserler de var. Mesela Mesnevi Hanlar Mesnevi dersleri veriyor. Hocalar işte çeşitli eserlerden ders halkaları yapıyor. Onlar
1: çok
0: da bir
1: güzel
0: okumaya dahil değil mi?
1: İşte o aslında Türk kültürüne özgü okuma biçimi. Hı hı. Şimdi burada sizin bahsettiğiniz kısım biraz bizim milletimizin geleneğinde sözlü kültür hakim. Hı hı. Onunla ilgili. Orada okunan şeye diğerlerinin eşlik edişi var. Yani bir okur eşliğinde diğerlerinin onu dinlemesi var aslında. Hı hı. Topluca okumaktan ziyade orada çoğunluğun dinlemesi, okuyana eşlik etmesi. Onun da hatta bir ne diyelim bir rutin haline gelmesi, bir kimi zaman eğlence aracı olması. Çünkü bugün insanlar niçin işte televizyonda bir film, bir dizi seyrediyor? Aslında o eğlenme ihtiyacını evet, bir nevi karşılıyor. Geçmişte bu işte Hazreti Ali cenknameleri var.
0: Evet.
1: O da serüven eseri.
0: Evet.
1: Değil mi? Kahramanlık eseri. Veya Battal Gazi destanları. Bizim geçmişimizde en çok okunan kitaplar diye aslında yapılmış çalışmalar var. İşte Mevlid-i Şerifler, hı hı, gibi bizim toplumumuza özgü toplum geleneğinde okumanın daha ziyade sözlü kültürle beraber dinlemenin ona çokça eşlik ettiği bir durum aslında söz konusu. Tabii bu dijital çağla beraber ne değişti meselesi oldukça önemli. Yani bizde de o değişim söz konusu. Bir kere dijital çağda okumanın kendisi kaybolmuyor. Yani okur yazarlık sabit. Fakat okumanın şekli, biçimi ve içeriği daha ziyade değişiyor. Şimdi evvelden biz okuyacağımız metne doğru gidiyorduk. O kitapsa onu satın alıyorduk. Tercihte bulunuyorduk. İşte diyelim 50 tane seçenek varsa kitaplar arasında kendi zevkimize göre ne okumak istiyorsak yahut kendi ihtiyacımıza göre bir bilgi edinme aracıysa bu. Öyle de diyelim ki bir bilgilendirici metin, bu deneme tarzında olabilir yahut diğer bütün türlerde olabilir, akademik bir içerik olabilir, ilmi bir eser olabilir. Bu tercihimiz kendi ihtiyacımıza göre. Nerede eksik hissediyoruz? Diyelim dini olarak baktığında ilmihal bilginde eksiğin varsa onun eserini alırsın. Yahut akaid eksiğin varsa ve onun farkındaysan tabii ki bir taraftan onun eserini alırsın. Yani ihtiyacına göre yahut eğlenme ihtiyacına göre bir tercihte bulunuyorduk. Var olan günümüzdeki durumsa önümüze algoritmanın bu metinleri koyması. Yani bizim tercihimizden çıkıp tercih edilmiş olanlar arasında sana seçenekler sunulması, çoğu zaman bunu da fark etmemek. Yani sanki biz onu kaydırdığımızda okuduğumuz kısa kısa metinler artık uzun metinler olmaktan çıkıp küçük metinlere doğru bir geçiş var. Burada da onları kaydırdığımızda biz seçiyormuşuz gibi oluyor ama algoritma seçiyor aslında onları da. Sınırları belirleyen yine algoritma.
0: Senin belki bir takım verilerin eşlik ediyor ama artık tek tek verdiğimiz veriler yeterli gelmiyor bu algoritmaların çalışmasında. Sizi bir topluluğun içerisinde görüyor yaptığınız tercihlerden dolayı. O toplulukla ilgili varsayımlar neyse onlar artık önünüze geliyor. Yani sizi tabii muhakkak bir yerle eşliyor ve ona göre sizi beslemeye çalışıyor aslında.
1: Evet, yani aslında temelde en büyük değişim bu söylediğimiz ve büyük metinlerden uzaklaşıp parçalı okumaya doğru gidişimiz. Yani ana değişim bu okumanın dijital çağdaki temel dönüşümü budur diyebiliriz.
0: Tabii şimdi şöyle bir şey de var. Ben Gariplerin kitabını hatırlıyorum. İsmet Özel çevirisinden okumuştum. Orada da benzer hikaye vardı. İşte Batı edebiyatında işte Fahrenheit 451 gibi eserler var. Bunlar genelde bir distopik evrene kapı açıyorlar. Evet. Ve orada kitaplarla sorunlu bir topluluk görüyoruz. Kitapları ya yakarak ya veri tabanına
1: kaydederek. Çok fazla eser de var.
0: Evet. Çok fazla eser de var.
1: V for Vendetta da var mesela film olarak. Aynı.
0: Evet. Yani şimdi baktığımız zaman İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması meselesi var.
1: Evet.
0: Şimdi bir tür yakmadan yakma işlevi burada yapay zeka ile gelişen teknolojiyle acaba bir tür karanlık çağa giriyor olabilir mi? Böyle bir okuma yapabilir miyiz? Bununla ilgili bir haber de olacak. O haberi de gördüğümüzde, yani ekrana getirdiğimizde bu soru daha yerine oturacaktır. Hatta kıymetli yönetmenimiz hazırlarsa bence o habere de bir bakalım hocam.
1: Olur.
0: Onun üzerinden konuşalım. Nadir kitaplar yapay zeka için kurban mı ediliyor? Hocam şöyle, yapay zeka şirketlerini modellerini eğitmek amacıyla satın aldıkları nadir eserleri taradıktan sonra imha ettikleri iddia ediliyordu. Böyle bir haberimiz var. Bir yapay zeka şirketi Anthropic, Project Panama adıyla 2024'te gizlice başlattığı bir proje var. Bu söz konusu iddiaları da alevlendirmiş. Şirkete açılan telif hakkı davasında mahkemeye sunulan ve kamuoyuna açıklanan şirket içi belgede projenin ayrıntıları ortaya çıkmış. Project Panama, dünyadaki tüm kitapları fiziksel olarak parçalayarak tarama girişimimizdir. Bu proje üzerinde çalıştığımızın bilinmesini istemiyoruz ifadeleri yer almış. Anthropic, yaklaşık bir yıl içinde milyonlarca kitabı satın almak için 10 milyonlarca dolar harcadı. Kitapların ciltleri kesilerek sayfaları tek tek tarandı ve elde edilen dijital içerik, şirkete ait sohbet botu Cloud'da dahil olmak üzere yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanıldı. Anthropic'e açılan dava birçok yazar, sanatçı, fotoğrafçı ve medya kuruluşunun teknoloji devlerine karşı verdiği hukuk

0: Hukuki mücadelenin yalnızca bir tanesi. Deliller, insanlığın ürettiği bilgi ve eserlerin makinelerin beslenmesine kurban edildiğini gözler önüne seriyor. Dil modellerinin eğitiminde basılı kitapları ham veri olarak kullanan şirketler nadir eserlerin fiziksel mirasını tehlikeye atıyor. Yani bu şirket kitapları toplamış, içerisinde nadir eserler de var, muhtemelen el yazması eserler de var. Bunları sadece taratmak için kullanmış ve sonra yok ettiği iddia ediliyor. İşte soruya bu taraftan bakarsak birazcık daha zannediyorum anlamlı olacak.
1: Karanlık çağ meselesinde bahsini ettiğiniz haber de aslında oldukça 1970'lerde, 80'lerde yazılmış olan o distopik eserlerdeki hani mücadele kurgusuna çok benziyor değil mi? Onlarda da hep böyle bir tahakküm edici, kitapları yok edici veya bütün insanlığı tek bir merkezden yönetici bir distopik dünya tasavvur edilir. Ama bir taraftan da tabii bunların öykülemedeki serüvenin akması için onunla mücadele edenler vardır, buna karşı çıkanlar vardır. Bu haberde de sanki işte mahkemeye verenler, yazarlar vesaire o mücadeleyi yürütenler gibi. Tabii işin bu tarafında haberde geçen meselede aslında şöyle bir durum var. Bizde de mesela nadir eserler var. Değil mi? Türkiye Yazma Eserler Kurum Başkanlığı var. Evvelden Ankara'daki Milli Kütüphane'nin kendi kaynaklarında da epeyce tek nüsha elimizde kalmış eserler vardı, hala vardır. Şimdi belki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne devredilen bu şekilde eserler var. Pek çok şehirde yazma eser kütüphanemiz var. Şimdi bu eserlere hiç ulaşamamak bugün temel bir sorun. Niçin? Evet. Çünkü onlar nadir eser. Dolayısıyla bir okurun eline o fiziken verilip onun yıpranmasına tahammül yok ki haklı bir aslında bakış açısı. Çünkü ben talebeliğimde maalesef bunu yaşadım. Evvelden böyle basılı Osmanlı dönemi eserlerinden ödevlerimiz olurdu. Hocamız gönderirdi, giderdik Milli Kütüphane'ye. Tam lazım olan sayfaya ulaştığımızda o sayfanın bizden önce giden birisi tarafından yırtılıp alındığını görürdük. Fiziken vermenin de böyle bir tehlikesi var.
0: Evet.
1: Yani o bir değer bilmez elinde bu şekilde düşebilir. Dolayısıyla ne oldu sonrasında? Burada yapay zeka şirketi onu hangi niyetle yaptı? Kendisini ne olarak adlandırıyor? Ben büyük dil modeli diye bir model var işte. Bugün meşhur o yapay zeka araçları var hani sohbet edilen. Onlar aslında büyük dil modeli örneğin. Evet. Onları eğitmek için kullandım diyor. Bizde de bütün bu nadir eserler mikrofilme alındı. Niçin? Fiziken vermek mümkün değil. Çünkü ona tahammül yok. Ya eserin başına kötü bir iş gelirse, haklı bir bakış açısı. Ama orada durmasının bir faydası da yok. Hiç vermediğimiz bir eser. Bunun okunup ancak istifadeye sunulması lazım. Bu da mikrofilm alınarak olur. Yine okuyucunun kârını olur. Şimdi buradaki yapay zeka, o mahkemeye verilen o şirket eğer bunu topluca okumaya açıyorsa hayırlı bir niyette yapmış olduğunu ispat eder. Diğer türlü ben bunu aldım, aracı eğittim, eser nerede? Mikrofilmi de yok, hiçbir yerde yok. O zaman bu imha için yapıldığı demek olur. Şimdi işin bir tarafı bu. Şimdi diğer tarafından baktığımızda bu karanlık çağ meselesi, İskenderiye Kütüphanesi'ndeki başa gelen şey. Onun serüveni belki izleyenler bilmiyordur diye kısaca özetlemek gerekebilir. İşte milattan önce bir Mısır kralı büyük bir kütüphane kurmak istiyor ve parşömenlerde dahil olmak üzere dünyanın neresinde eserler varsa bunu ta milattan önce 2000-2300'lü yıllardan milattan sonra 400'e kadar yıkıldığı veya yakıldığı, yok edildiği düşünülen zamana kadar İskenderiye Kütüphanesi varlığını devam ettiriyor. Ama bir anda yakılıp heba olduğu, bütün bu birikimin kaybolduğu düşüncesi var. Tabii bu ispatlı bir düşünce değil. Yani gerçekten öyle mi oldu yoksa başka şeyler mi meydana geldi bilmiyoruz. Ama bizim için daha bilinen bir örnek de var. Değil mi? Moğolların Bağdat'ı işgal edip Hülagü'nün komutanlığında Bağdat'taki kütüphaneleri yağmalaması bir gerçek. Yani şüphesiz bir gerçek. Böyle bir şeyde ihtimal de değil. Ve hani bu kısmı abartı olabilir veya gerçek olabilir. Günlerce Dicle Nehri'nin simsiyah veya masmavi, artık mürekkep hangi renkse, aktığı söyleniyor o kitapların mürekkebinden dolayı. Şimdi bu zamanlar doğru. Çünkü eserler tek nüsha. Matbaa yok. Yani çoğaltılmış değil. Varsa yalnızca o kütüphanede var. Yok olduysa

0: bunların hep birden toplanıp yok edilmesi diye bir şey akla hayale en azından şu an için sığmıyor. Ama kitabı okuyan kalmazsa, oturup başında ondan istifade eden olmazsa bu karanlık çağ demektir. Bugünün tehlikesi de bu. Yani okunmamasıdır karanlık çağ. O dizi kırıp sabırla kitabın sonuna ulaşmayı tercih etmemektir bugün için karanlık çağ. Varsa bir tehlike bundan söz edilebilir.
1: Evet, bununla ilgili aslında kitap nerede duruyor, kitap ihtiyaç ilişkisi, bunları da konuşmak istiyorum ama bu kitabın sonuna gelme meselesiyle ilgili yine yapılan araştırmalar var hocam. Günümüz insanı bir asır öncesine kıyasla cümleleri üçte bir kısa cümleleri okuyup anlayabiliyor diye bir veri var. Doğru ifade edebildim mi bilmiyorum.
0: Yani üçte bir oranına düştü. Uzun düştü, cümlelerin evet, oranına yani, demek evet. istiyorsunuz.
1: Üçte bir kısalmış. bu karmaşık ve uzun cümleler bunları anlama yetisini kaybediyor gibi bir sonuca çıkıyor. Bu sonuç eğer doğruysa, bu veriler doğruysa bunun sonuçları ne olur? Bu bir tehlike midir? Yoksa dil artık böyle mi kullanılacaktır?
0: Evet. Şimdi tabii burada biz her türlü bakmamız lazım bu meseleye. Yani yorumlarken tühvah ederek de bakılabilir. Bu ne anlama geliyor diye de bakılabilir. Evvelden uzun cümlelerin varlığı hepimizin zaten hakikati. Yani kitaplarda upuzun bir paragraf uzunluğunda cümleler de olurdu. Çok daha kısa cümleler de olurdu. Yani bir yazar aslında üslubuna göre değişen bir durumdan da söz edebilirdik. Mesela merhum Necip Fazıl'ın cümlelerine bakın. Upuzun, yalnızca onun üslubunda olduğunu anlayabileceğimiz cümlelerine sahipti. Öyle değil mi? Bir bilgilendirici metin örneği olsun diye söylüyorum. Şimdi işin özünde uzun cümle iyi, değerli bir cümle %100 demek değil. Tersten baktığımızda kısa cümle de öz cümle demek değil. Çünkü iletişim neye hizmet eder? Bu sizin uzmanlık alanınız. İletişim aslında anlamı ortak kılmak demek. Yani benim söylediğim sözle sizin aldığınız mesaj benim kastını ettiğim şey olmalı.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Çünkü tam olarak ne anlatmak istiyorsam sizin tarafınızdan onun anlaşılıyor olması gerekir. Bu sözlü ifadede de böyle, yazarken de böyle. Şimdi kısa cümle meramını anlatmaktan uzaksa o zaman bir tehlikeden söz ederiz. Yani bu durum eğer buna sebep olduysa, cümle kısaldığında anlam mı kaybolmaya başladıysa burada bir sıkıntı söz konusudur ki hakikatte bu. Evet, bir sıkıntı söz konusu olmaya başladı. Bunun aslında okumanın doğrudan ilişkili olduğu bir boyutu var. Söz varlığı meselesi. Şimdi kişi istediği kadar kendini ifade etmek istesin, kelimeleri ona kifayet etmiyorsa anlatamaz. İllaki yanlış anlaşılır. İllaki karşıdaki meseleyi bambaşka boyutta anlar. Yahut hayır anlamadım seni der. Defalarca cümle kurmasını ister ve bir anlam kargaşası ortaya çıkar. Şimdi söz varlığı meselesi çok önemli. Ve söz varlığının temel kaynağı yine okuma. Çünkü hepimiz zaten dinliyoruz etrafımızda değil mi? Ailemizin içinde dünyaya geliyoruz, yetişiyoruz, bir sosyal çevre bizi şekillendiriyor. Okuyoruz, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü. Ama yalnızca buralardan duyarak aldığımız söz varlığı ne kadar yeterli? Pek de değil. Asıl kelimelerin çeşidi ve bizim hitabımıza hizmet eden kelimelerin zenginliği yazılı kaynaklarda. Yani çocukluğumuzda bunu hocalarımız bize çok yaptırırlardı. Biz metinleri okurken bilmediğimiz kelimelere illaki denk geleceğimiz söylenirdi. Onların altını çizerdik. Oralara bir işaret koyar ama okumaya devam eder, okumayı bölmez. Sonra döner, ne anlama geliyor diye tahmin eder. Sonra sözlüğe bakar, onların anlamını öğrenir. Hayatımıza da katardık, bir şekilde kullanmaya devam ederdik. Şimdi bugün yapmak, bunu yapmak çok önemli bir mesele haline geldi. Yani hem kitap okuyacaksın, bilmediğin kelimeler olacak, onlara tahammül edeceksin. Okumaktan vazgeçmeyeceksin, ısrarını sürdüreceksin. Sona ulaşacaksın, dönüp bir daha kelimenin anlamına bakacaksın. İşte bunlar eğitimcinin yapması gereken iş. Bunda ısrarcı da olmak lazım. Çünkü bunun ortada bir sorun varsa, çözmek istiyorsak çözümü aslında tarifte etmek lazım bir taraftan. Bu da eğitimin vazifesi. Yani hep şikayet ederek varacağımız bir yer yok. Bu bir hakikat deyip kabul edeceğimiz bir şey de yok. Evet, bir gerçekliğe doğru dönüşse de Eğitim burada nerede durur?

0: Bunun cevabını bilmek lazım. Dolayısıyla bu uzun cümle, kısa cümle meselesinde evet cümleler kısalıyor. Hatta cümleler kısalmakla kalmıyor. Cümle kurmak yerine insanlar işte sosyal medyada yazışırken yahut kısa mesajlaşma programları değil birbirine mesaj atarken ona bile üşenip yalnızca bir emojiyle, bir sembolle yetinebiliyor. O ne anlatıyor? Şimdi senin içindeki duygusal birikimin tamamını tek bir sembolle ifade etsen karşıya o duygusal birikimin tamamı geçiyor mu? Hayır. Güzel bir o sembol olsa dahi bir gülümsemeyle yetinirsin ama bütün anlamıyla nerede kaldı? Anlatmak isteyenin içinde kaldı. Karşıya geçmedi. Demek evet. İletişim meydana gelmedi. Bu kısalığın sorunu günlük hayattaki aslında en önemli sorunu bu.
1: Evet. Bir de tabii dijitalleşmenin sebep olduğu bir etki bu aynı zamanda. Onunla ilgili de bir görüş aldık. Kıymetli psikolojik danışman, rehberlikçi Furkan Kıroğlu sağ olsun bizimle bir görüş paylaştı. Hı-hı. Tam da bu dikkat süresiyle ilgili bir görüş. Onu dinleyelim hocam, onun tabii üzerine ki konuşalım inşallah.
2: Günümüzde sıkça dile getirilen bir sorun var. Artık eskisi kadar uzun süre odaklanamıyoruz. Bir kitabın başına oturuyoruz ama birkaç sayfa sonra gelen bildirimle o kitap okumayı yarıda kalabiliyor. Peki bunun nedeni nedir? Dijital dünyada sürekli kısa videolar, bildirimler ve içeriklerle aslında karşılaşıyoruz. Beynimiz de bu hızlı değişimlere, bildirimlere alışıyor. Sürekli yeni bir uyaranla karşılaşmak da dikkatimizi bir noktada tutmayı zorlaştırabiliyor. Burada dopamin kavramı devreye giriyor. Dopamin dediğimiz beynimizin motivasyon ve ödül süreçlerinde rol oynayan bir nörotransmitter, bir kimyasal. Ancak her telefon kullanımını da dopaminle ilişkilendirmiyoruz. Asıl mesele anlık ödüllere ve sürekli yeniliğe beynimizin alıştıktan sonra fazla sabır ve dikkat gerektiren etkinliklerde zorlanması. İşte kitap okuma bunun tam tersine yavaşlamayı, sabretmeyi ve dikkati uzun süre aynı noktada tutmayı gerektirir. Bir videoda saniyeler içinde değişen görüntülere alışan zihin kitabın sayfalarında ilerlemekte zorlanabilir. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle okuma alışkanlığını kazanmak adına, dikkatimizi artırmak adına okuma yaptığımız sürelerde telefondan uzakta okuma yapmak, bildirimleri kapatmak, okurken başka bir şeyle ilgilenmemek bu dikkat süremizi artırmak için, dikkat becerimizi artırmak için önemli adımlar olabilir. Unutmayalım ki dikkatimiz yalnızca sahip olduğumuz bir yetenek değil, aynı zamanda kullanarak geliştirebileceğimiz bir beceridir. Belki de bugün aslında kendimize şu soruyu sormalıyız. Biz mi zamanı yönetiyoruz, yoksa sürekli dikkatimizi çeken ekranlar mı bizi yönetiyor?
1: Evet, Furkan'a teşekkür ediyoruz. Önemli bir okuma yaptı. Sizin dediklerinizi de aslında teyit ederek evet. Bir okuma yaptı. O zaman bununla nasıl mücadele edeceğiz diye sorayım.
0: Tabii ki. Şimdi bu tabii dikkat süresi ile önceki meseleden de hareketle bağlayarak gitmekte fayda var. Şimdi bu dikkat süresinin kısalması o uzun cümlelere tahammül etmemeyi getiriyordu. Hı hı. Nasıl ki artık o hani shortslar veya reelsler deniyor kısa kısa hı hı hı. videolardaki giderek saniyelerin azalması, hatta pazarlamacıların bile buna yönelip o saniyelerde asıl mesajı yoğunlaştırıp
1: artık ilk ona, 5 saniye
0: tabii tabii olur. Tabii ona giderek düşen bu sürelere yoğunlaşması bir sonuç. Şimdi burada tabii bu sonuç ama uzun cümleler böyle gereksiz cümlelerde değildi. O hani farklı pek çok değerli yazar da bunu tercih ediyordu geçmişte. Bu kısalık da onu çok ne diyelim anlaşılır noktaya getirmemişti. Kaldığımız hı-hı. yer burasıydı. Hı-hı. Şimdi bu dikkat süresi konusunda da dikkat süresi bir taraftan fıtratla da ilgili. Hem yaşla ilgili hem de fıtratla da ilgili. Biz en eski eğitim bilim çalışmalarında da hep şunu söyleriz. Küçük yaşlarda dikkat süresi sınırlıdır. O yüzden okul öncesi çocuğa anlattığın bir içerikle yetişkin birisine anlattığın içeriğin hem süresinde dikkatli olman lazım hem de eğlendiricilikte, dikkati toplayıcılıkta gözetmen gereken stratejilerde farklılığa gitmen lazım.
1: Evet.
0: Yaş küçüldükçe dikkat süresi azalır, yaş büyüdükçe dikkat süresi artar. Fakat bununla beraber Ne vardır? Bir de ilgi vardır. Yaşın yanı sıra. Sen gerçekten ilgilendiğin bir meseleyle karşılaşmışsan dikkat süreni artırırsın. Ona daha uzun süre yoğunlaşırsın. Hiç de dağılmaz. Şimdi bugün de dikkat süresi çok kısa olan insanlar bile çok keyifle takip ettiği bir diziye, bir filme uzunca bir süre odaklanıyor. Demek ki doğrudan dikkat süresi tamamen kayboldu diye bir şey de söz konusu değil. Yani bu da meraka bağlı olarak, ilgiye bağlı olarak var olan bir süreç. Onu da bileceğiz. İşin bir de fıtrat tarafı var. Hani atalar der ya, beş parmağın beşi bir değil. Bu 1950'de, 60'da, 70'de Osmanlı döneminde de böyleydi. Yani kardeşler arasında bile bir aynı eğitim süreçlerinden geçen insanlarda kimisi fıtraten daha hareketli, yerinde duramaz, öyle değil mi? Kimisi de daha sakin tabiatlı, oturur, uzunca bir süre okur. Bu fıtratla da ilgiliydi. Şimdi %100 bunu zamana bağlamak, bugün dijital çağda insanlar hiçbir şeye tahammül etmiyor desek de %100 doğru söylemiş olmayız. Bunun fıtratla ilgili bir boyutu var. Ama dikkat süresiyle ilgili kıymetli psikolojik danışmanın da söylediği bir şey vardı. Orası çok değerli. Eğitilebilir.
1: Evet.
0: Yani bu artırılabilir, dikkat süresi doğru çalışmalarla. Şimdi telefondan uzak durun diye bir tavsiyede bulundu bize. Çok doğru söylüyor. Şimdi burada en azından bizi seyredenlere doğru tavsiyelerde bulunurken şunu da söylemiş olalım. Şimdi insan okumalı diyoruz. Ama bunu nasıl yapacak? Bunu bir başlangıç noktası vermemiz lazım. Kişi ilgilendiği, çok sevdiği bir konuda eline bir eser aldığında oturup okumak istediğinde işte bu zamanın gerçekliği, telefondan uzak durun dediği şey araştırmayla sabit. Nedir evet. o? Telefonu görüntü alanında görmesi bile dikkatin dağılmasına sebep oluyor. Bakın alması, oynaması değil. Varsa, görüntü alanındaysa, görüş alanındaysa o dikkati dağıtıyor. Veya telefon şart değil, dikkatini dağıtacak alışkanlığı haline gelmiş bir başka şeyde varsa o görüş alanında illaki o dağılacak. İnsan hani bu temelin fıkrasına benziyor biraz. Yolda giderken muz görüyor, birazdan düşeceğim diyor. İşte ben okuyacağım ama televizyon açık yahut tablet açık, telefondan sürekli gelen bildirimlere duyarlıyım. Okumayacağım belli ki. O zaman bunu bilerek bir hareket noktası oluşturmak lazım.
1: Evet.
0: Burada da.
1: Yani okumaya gerekli özeni göstermemiz lazım.
0: Tabii
1: bunu
0: ki.
1: Bunu tabii biraz
0: uyaranlardan uzak duracağız.
1: Tabii biraz daha detaylandırmamız iyi olacak. Çünkü en çok sorulan soru, yani biz hayatımızda nasıl yer açacağız vesaire. Ailelerin
0: birden,
1: ciddi
0: birden problemi. Olmaz bu. Yani küçük küçük başlamak gerekir.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi
1: onları işte hocam, eğer müsaadeniz olursa o konuları da İkinci bölümden itibaren açı açı gidelim ki daha somutlayarak gitmiş olalım.
0: Tabii
1: müsaadenizle ki. Kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Efendim, kıymetli seyircilerimiz ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş ile birlikte değişen okuma kültürünü çerçeve içerisinde almaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam, bu dikkat süresiyle de bağlantılı günümüz insanının problemlerinden birisi. Sinir bilimciler aslında insanların kelimeleri okumayı unutmadığını, yani okuma yeteneklerini yitirmediklerini ama anlama ve sentezleme gibi üst düzey yeteneklerini ciddi anlamda kaybettiğini savunuyorlar. Böyle bir ortada veri var. Buradan baktığımızda böyle post okur yazar toplum diye bir tabir de ortaya çıkıyor. Bu ne anlama geliyor hocam?
2: Evet. Önce bu post okur yazar toplum nedir meselesine bakalım. Sonra sinir bilimcilerin söyledikleri konuya ilişkin bir şeyler söyleyebiliriz.
1: Bir de reçete sunalım yani.
2: Tabii. Yani geçen önceki bölümün sonunda vereceğimiz tavsiyeleri de vermiş olalım. Birleştirelim. Şimdi post okur yazar toplum şu demek. Post biliyorsunuz sonrası anlamına geliyor. Okur yazarlıktan sonra toplum ne hale geliyor veya okumadan sonra artık okuma anlayışının değişiminden sonraki toplumu tarif etmiş oluyoruz. Burada post okur yazar toplumdan kastımız bu dijital çağın içindeki toplum davranışı topluca okumayla ilgili. Bu da okur yazarlığın olmaması demek değil, insanların okuyamaması demek değil. Ne peki? Bilginin kaynağı olarak kabul ettiğimiz okumanın, bilgi almak için var olan okumanın değişmesi. Bilginin merkezindeki okumanın oradan çıkıp artık onu başka şeylere devretmesi demek. Dolayısıyla bu aslında hiç de istemediğimiz bir süreç, bu toplum davranışı. Çünkü böyle bir toplum davranışı tamamen sorunlara yol açar. Ama bu değiştiğinde ne olur? Okuma bize ne katıyor? Dolayısıyla değiştiğinde hangi sorun ortaya çıkar? Okuma bir kere bize yaptığı en büyük katkı, bunu biz eğitim bilimde çalışırken üst biliş kavramıyla açıklarız. Yani normal sıradan size sunulan metindeki bilgiyi olduğu gibi alıp kabul etmek, bu normal bir biliş düzeyi. Ne demek? Basit sorulara cevap vermek gibi ama hep metinde karşılığı olan şeyler. İşte bir kahraman anlatılıyorsa nerede doğdu, kaç yaşındaydı vesaire gibi metinden hemen gördüğümde cevabını bulabileceğim bilgiler.
1: Daha ilkokul 2 düzeyi, 3 düzeyi.
2: Ama öyle demeyin şimdi. İlkokul 2-3 düzeyi gibi çok güzel bakış açısı. Öyle dursa da bizim böyle son yıllara kadar bu işin temel görevini aslında yerine getiren ders kitaplarımızda, Türkçe ve edebiyat kitaplarında çoğu metinle ilgili soru böyle sorulardı.
1: Evet.
2: Hep basit düzey.
1: Evet.
2: Ama asıl insana değer katan, metinle ilgili düşündüren, metnin hizmet etmesi gereken temel düşünsel olarak vazife bu basit sorularda değil. Daha üst sorularda, üst bilişte. Dolayısıyla burada muhakeme yeteneği devreye giriyor. Yani aldığın bilgi var. Bunu önceki bilgilerle önce analiz et, sonra bir sentez yap, bir değerlendirmede bulun. Yani topluca bir yargılama, bir muhakeme süreci gerekiyor. Dolayısıyla okumanın en değerli yanı, kişiye kişisel gelişiminde yaptığı en büyük katkı bu muhakeme sürecini geliştirmesi. Bu ortadan kalkarsa zaten tamamen manipülatif bir birey haline geliyorsun.
1: Evet.
2: Yani her söylenenin peşinde giden, hiç düşünmeyen, karşılaştığı her bilgiye kanan, çokça aldanan.
1: Okur yazarlık bu aslında, değil mi?
2: Gerçek yani, okur yazarlık bu.
1: Evet.
2: Yani okuyup yazmaktan
1: okumayı
2: maksat
1: bilmek
2: bu.
1: Değil. Evet.
2: Evet. Ya onu teknik olarak yapabilmek, gözün takip etmesi, sembolü algılaması. Yani okumak bu. Ötesi lazım olan okumanın kişiye katması gereken temel davranış biçimi bu. Biliş düzeyi bu. Dolayısıyla tehlike bunun ortadan kalkmasında, post okur yazar toplumda bu eksildiğinde bir tehlikeden, bir riskten söz edebiliriz. Bunun olmaması gerekir. Çünkü muhakeme insanı aslında bütün diğer canlılardan ayıran temel fark. Yoksa hayvan da görüyor, yiyor, içiyor değil mi? Bedensel ihtiyaçlarını gideriyor.
1: Çeşitli sembollere, kendi dünyasına tepkilerini veriyor.
2: Elbette içgüdüsel de olsa tehlikenin farkına varıyor, evet. Ondan kaçıyor. Öyle değil mi? Korunma yöntemleri var, saldırma yöntemleri var vesaire. Dolayısıyla insanı insan yapan temel özellik bu muhakeme durumu. Çünkü bilginin her türlüsünden karşılaştıktan sonra hepsine kanıyorsan bu seni sorumluluklarından kurtarmaz. Ama bana böyle dediler diye bir cevap olabilir mi? Değil mi? Yanlış bilginin peşinde sürüklendi. Bu sosyal medyadaki işte o parçalı okumalarda karşımıza çıkan şeyle ilgili de böyle.
1: Bu aslında bugün olan bir şey bu.
2: Evet.
1: Yani böyle gördüm, böyle duydum, böyle yazıyordu, böyle paylaşılmıştı.
2: Evet.
1: Deniyor ve bunu ciddi ciddi bir veri kaynağı olarak bugün değerlendiriyorlar. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum. Yani gençlerden ya da halk düzeyinde bahsetmiyorum. Bu bayağı bildiğimiz bir kaynak olarak, veri olarak görülüyor gibi anlıyorum. Çünkü izlediğimiz bazı haber programlarında dahi oradaki uzman konuklar bu tür verileri paylaşabiliyor. Evet. Enteresan bir şekilde.
2: Evet.
1: Gerçekliğini de hiç okumuyor.
2: Sorgulamıyor bile.
1: Evet.
2: Bu aslında ya, o mesleği icra edenlerin temelde teorik olarak belki fakültesinde aldığı bilgiyle de bütünleşik bir iş yapmadığını ortaya koyuyor.
1: Evet.
2: Öyle değil
1: maalesef,
2: mi? Çünkü mesleği ona onu söylemiyor. Onun teorisinde o yok. Şimdi dolayısıyla bu post okur yazar toplumun temelde işte bu muhakeme sürecinin eksilmesi aslında okuma metnine tahammül etmemekle ilgili. Çünkü okumak, onun üzerinde ısrarcı olmak, o düşünce silsilesinden kopmamak demek. Doğru okuma bu demek. Ha, bu şu demek değil. İşte insana var olan bu muhakeme yeteneği harekete geçtiğinde sosyal medyadaki manipülatif kısa metin parçası değil. Koskoca ciltlik belki kitap da insanı manipüle edebilir.
1: Tabii ki.
2: Yani bu insanda normalde okumanın topluca harekete geçirmesi gereken hal, bu zamanda manipülatif bilgi çok çeşitlendiği ve çok hızlandığı için bunu dijital çağla değerlendiriyoruz. Ama bu geçmiş yıllarda değil mi? İşte insanların akaidini bozmak için de yapılmış, ciltler dolusu kitaplar yazılmış, İslam dünyasında bunlar dağıtılmış.
1: Tabii oryantalist çalışmalar
2: tabii ki. Yani bu hani yalnızca kısa metinle ilgili değil ama evvelden ona ulaşan yalnızca ehliydi belki. O konuyla ilgilendi bugün herkes. Dolayısıyla temel bir tehlike var. Tabii bundan kurtulmak için tavsiye verelim dedik. Ne tavsiye ederiz? Bir kere
1: yani özellikle çok özür dilerim. Yani evet. Muhakeme kabiliyetini artırmak, beyni düzeltmek, toparlamak için okumanın dışında yöntemler var mı mesela?
2: Tabii ki var. İşte burada bunu en doğru biçimiyle kullandığımızda yine okuma ile ilişkilendirerek bir şeyler söyleyebiliriz. Okuma dışında da yaparız. Bunu sizin mesleğinizde 5N1K diye bir değil mi tabir var.
1: Evet.
2: Temel sorgulama biçimi bu. Okumaya bağlı olmaksızın bunu yaparsanız, karşılaştığınız her bilgiyle ilgili ne, neden, niçin, işte nerede vesaire soruları sorduğunuzda sorgulamaya başlamak demek bu. Bu temel bir aslında çıkış noktası. Bunu yaptığınızda sorgulamaya başlarsınız. Ama var olan her meseleyle ilgili temel düşünme üzerinde şunu söyleyebiliriz. Bu haberi getiren kim? Güvenilirliğine, önceki yanılmaları nasıldı, topluma nasıl tesir etti? Şimdi her seferinde insan aynı yanlış kişiden aynı bilgiyi alıp aynı yanılgıya düşüyorsa o insanın kabahati. Çünkü kaynağı sorgulamıyorsun demektir. Kaynağın bir kere güvenilirliğini sorgulaman lazım. İkincisi, bize şimdi değişmez nas olarak bilgi, evet, Allah Teala tarafından Resulü vasıtasıyla değil mi iletildi. Haramlar belli, helaller belli. Şimdi bu değişmez. Bunu sorgulamıyoruz. Fakat bu dünya bilgisi içerisinde hele bu zamanda var olan her bilgi sorgulanmalı.
1: Özellikle sorgulanmalı.
2: Tabii ki sorgulanması lazım. Bu sorgulamayı her türlü yaparız. Bilginin niteliğine göre soracağımız sorular çeşitlenir. Ama kaynaktan başlamamız lazım. Çünkü yanlış insan %99 doğru söyleyip bir tane yanlışı içine kattığında o kritik bir yerdeki yanlıştır. Bile isteye yapmıştır. Bir niyete hizmet ediyordur.
1: Sanki dolayısıyla çorbanın içine katılmış bir damla zehir gibi değil
2: onun
1: mi?
2: Onun gibi.
1: Çorba dolayısıyla çok güzel, harika.
2: Evet.
1: Hiçbir sorun yok çorbada ama bir damla zehir kimse içmez.
2: Tabii.
1: Onu bilse.
2: Ya bugünün en önemli sorunu güzel söz söyleyen insandaki aslında enflasyon.
1: Evet.
2: Yani insanlar belagatla çok güzel etkiliyorlar. Sosyal medya buna çok işte geniş bir aracılık sağlıyor. Artık herkes herkese ulaşabilir hale geldi. Sizin hiçbir filtreden geçmeden değil mi? Kendi sosyal medya kanalınızda herkese her şeyi söyleme durumunuz söz konusu bugün.
1: Doğru.
2: Evvelden bu işte geleneksel medyada mümkün değildi.
1: Tabii. Kendinizi bu, ispat edeceksiniz vesaire.
2: Tabii ki pek çok süreçten geçeceksiniz. Hı-hı. Kabulleriniz artacak. Tecrübeli olacaksınız. Alanınızda uzman olacaksınız bir konuda yorum yapmak için. Vesaire. Pek çok sürece bağlıydı bu. Ama bugün böyle bir şey yok. Dolayısıyla herkes her konuda her şeyi söyleyebiliyor mu?
1: Evet.
2: Söylüyor. Bugün gitseniz mesela bunu çok büyük büyük düşünmeye gerek de yok. Her doktorun şikayeti. Öyle değil mi?
1: Tabii.
2: Hastanın artık doktora akıl verir duruma gelmesi. Evet. Veya her mimarın şikayeti neredeyse. Evle ilgili yaptığı bir işlem veya bir çizimde var olan itirazların aslında hiçbir teknik bilgiye dayanmadan sosyal medyada gördü, şurada şöyleydi diyerek bu da böyle olsun düşüncesi, iddiası. Veya işte her öğretmenin şikayeti neredeyse velinin öğretmenden daha fazla eğitimci olduğunu iddia ederek ona akıl vermesi gibi. Bunu herkes kendi mesleğinde söyler. Siz de söylersiniz. Sizin de şikayetleriniz vardır. Ben de söylerim. Herkes söyler. İşte bu sosyal medyanın manipülasyon yanı. İşte az önceki dinlediğimiz videodaki o psikolojik danışmanın muhtemelen en çok şikayetlendiği konulardan bir tanesi.
1: Tabii.
2: Öyle
1: tabii,
2: değil mi? Tabii, herkesin tabii. Psikolojiyle ilgili artık neredeyse her şeyi biliyor gibi davranması ama çokça da yanılması, sorunlar kör düğüm haline geldiğinde ancak bir uzmana gitmesi ve işin içinden çıkılamaz hale gelmesi.
1: Tabii. Yani mesela hastalıkla ilgili konuşurken doktorla o teşhis ve tedavi süreciyle ilgili konuşurken herkes eteğindeki taşları döküyor rahatlıkla ama ameliyat söz konusu olduğunda herkes geri çekiliyor. Yani evet. En kritik anda artık bir şey söyleyemiyorlar. Ve süreci de hep bir ameliyatlık hale getirmeye doğru atılmış adımlar aslında bunlar. Öyle değil mi hocam?
2: Evet. Şimdi burada tabii işin yine özüne, başlangıç noktasına döndüğümüzde okumayı nasıl sağlayacağız? Hı hı. Yani bir önceki bölümde orada kalmıştık. Nasıl sağlayacağız? Yani bugün evde oturan anneye babaya ne tavsiye edelim? Bir kere küçük adımlarla gitmek lazım. Hı hı. Yani evladım oku, kitap oku. Tamam bu zaten doğru. Hiç bunu söylemeyen anne baba yoktur. Öyle değil mi? Herkes okumasını istiyor çocuğunun. Nasıl mümkün olacak? Şuna müsaade etmeliyiz bir kere. Çocuğun zevkine. Çocuk diyelim ki futboldan çok hoşlanıyor. Futbol tarihiyle bir şey ilgili bir şey okusun. Hı hı. Kendi seçsin onu. Değil mi? Merakları var. Diyelim bu bir kız çocuğunun yemek yapmaya merakı diyelim. Onunla ilgili bir kitap alabiliriz. Veya neyse konu ama süzgeçten geçmiş. Yine belki bir eğitimcinin, belki anne baba kendisi hızlıca kontrol ederek bunlarla ilgili kitaplar alalım ve hemen al bakayım bugün bitecek demeyelim. Otur bir saat okuyacaksın demeyelim. 15 dakikadan başlayalım.
1: 10 dakikadan başlayalım.
2: 10 dakikadan başlayalım. Evet. 15 dakikadan başlayalım. Zaman geçtikçe üstüne birkaç dakika ekleyerek bunu götürelim. Hı-hı. Ama başta yaptığımız ikazları unutmayalım. Yani uyaranlarla beraber bunu yapamayız. Veya çocuğumuza bunu tavsiye ederken içeriden televizyonun sesi gelirken çocuk o dikkati veremez. Kendi yanında cep telefonu olmasa veya bir uyaran olmasa bile. Artık uyaran anne babanın diğer davranışına dönüşür. Dolayısıyla bunu birlikte yapmak da lazım. O ilim, hikmet, bilgi bana lazım değil mi yetişkin olarak? Yani sadece çocuğa mı okuma lazım? Hı hı hı. Değil mi? Hı hı. Dolayısıyla bu herkese lazım. Bir okuma saati belirleyebiliriz evde. Küçük adımlarla bunu yavaş yavaş geliştirerek gidebiliriz. Hı hı. Ve mutlaka gideriz de bakın bunda hiç şey de yok. Yani çocuk zorlanır tamam belki o yarım saati bir saate çıkaramaz ama o yarım saat de kârdır.
1: Kendi tecrübemden hareketle söylemek istiyorum. Kendi tek başına kitap okurken zorlanıyor çocukların ikisi de. Ama birlikte okuyalım dediğinizde onların zihnindeki süre çok uzuyor.
2: Tabii.
1: Mesela 5 saat birlikte kitap okusam çocuklar buna tamam.
2: Hocam. Rıza gösteriyor.
1: Rıza gösteriyor hocam. Ama ben 5 saat okuyamıyorum tabii ki.
2: Bu neden kaynaklanıyor? Aslında çok çok eski kadim bilgi. İşte hani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin için anlatılır veya başka bir alim için anlatılır. Çok işte klasiktir. İzleyenler mutlaka bilir. Hani bir kadıncağız bir çocukta gidiyor. İşte bu çocuk çok fazla bal veya şeker yiyor veya hurma yiyor neyse artık ona zarar veriyor dediğinde siz alimsiniz. Bir dua etseniz veya bir şey yapsanız. Tamam git 40 gün sonra gel diyor. 40 gün sonra bir daha yeme yavrum tamam mı dediğinde çocuk tamam diyor yemiyor. Hı-hı. Mesele ne? Hı-hı. Talebe soruyor tabii bu sefer alimzada. Efendim bu basit bir cümle. 40 gün önce de söylerdiniz. Niye söylemediniz? 40 gün önce ben de yiyordum diyor. Onu söyleyebilmek için ne yaptım? 40 gün boyunca yemedim. Şimdi bunun gibi bunu alalım. Bugünkü araştırmalara getirelim. İşte yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir öğretmen çocuğa yazma görevi veriyor sınıfta. Klasiktir, hepimize olmuştur. Bir konu yazar öğretmen değil mi? Hadi bununla ilgili düşüncelerini yazdır veya bir hikaye yazdır. Ne yazdırıyorsa. Bir şey değiştiriyor sadece araştırmacılar. Öğretmen de kağıdı alıp o da onlarla beraber yazmaya başlıyor. Bakın hiçbir teknik değişim yok. Çocuklardaki yazma başarısı artıyor.
1: Enteresan.
2: Şimdi bu ne demek? Çocuk inanıyor. Yazmanın gerekliliğine ve gerçekliğine inanıyor. Hı-hı. Öğretmen de yazıyorsa bu demek ki gerçekten önemli bir şey. Hı-hı. Oradaki bakış açısı değişiyor. Bakın hiçbir teknik katılmadığı halde. Sizin yaptığınız şey, çocuğunuza birlikte okuma davranışı bu aslında. Çocuk o alelade bir tavsiye almaktan çıkıp inanarak okumaya doğru geçiyor. Bunu yapan bütün aileler müşahede etmiştir. Hı-hı. Çocuk daha önce siz yalnızca oku dediğinizde tamam deyip birkaç sayfayı zorla okuduğundaki davranışı ve sonunda okuduklarıyla ilgili yorumuyla birlikte okuduğunuzdaki yorumu bile değişiyor.
1: Evet.
2: Kitapla ilgili bilgi vermeye başlıyor, şu yazıyor diyor, içindekilerden bahsediyor,
1: evet,
2: değil
1: evet,
2: mi?
1: Sürekli.
2: Bir serüven sürekli. Varsa, bir öyküleme varsa orada öykülemenin parçalarını size naklediyor. Yani gerçekliğe dönüşüyor.
1: Evet, evet, sürekli. Evet. Şimdi hocam burada şunu da hem çocuklarla olan diyaloğumu göz önüne alıyorum. Hem de sizin aslında bilginin kaynağı, merkezinin kitap olması vesaire, hani oraya meseleyi çektiniz.
2: %100 tek merkez değildir ama hı-hı, temel tarih boyunca süzülerek gelen ilme en önemli kaynaklık eden meselelerden bir tanesi. Hı-hı. Yoksa elbette ilmiyle amil alimler de temel kaynaklardan
1: tam
2: bir tanesidir. Evet.
1: Yani bizim kültürümüzde de tam olarak bu var. Hı-hı. İşte. Hani benim çocuklarla olan diyaloğumda çocuğun bana tutulması, işte o kitabı birlikte okuduğumuz esnada onu can kulağıyla dinlemesi, o sürece katılması, kendisi okuduğunda sürekli paylaşım yapması. Bizim bir taraftan da evet dediğiniz gibi alimlerimiz, hocalarımız zaten yürüyen kitaplar.
2: Evet.
1: Ve biz onları dinliyoruz.
2: Tabii ki.
1: Sohbetlere katılıyoruz, hı-hı, derslere katılıyoruz. Bu da benzer etkiyi yapar mı?
2: Tabii ki. Şimdi burada bu sinir bilimcilerin yaptığı çalışmaların harekette söyledikleri sözlere de çok güzel bir kapı aralamış olduk böylece. Hı-hı. Şimdi bu okuma davranışı, muhakeme yeteneğini geliştirirken muhakemenin beynin neresinde gerçekleştiğiyle ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Hı-hı. Ve bu sabır gösterme, muhakeme etme, üst düzey düşünme, anlatılanla harekete geçme davranışları için okumaya da üstelik tavsiye verir nitelikte bize diyorlar ki haftada yarım saat 40 dakika sohbet edin veya bir sohbet dinleyin. Bir ilim ortamında bulunun, bir seminer ortamında bulunun, bir dinleme ortamı olsun. Orada uyaransız odaklanın anlatılana. Ve bu bizim geleneğimizde zaten var olan süreç. Bunu evet, ilk bölümde de kısmen söyledik. Türk sözlü kültüründe okumadan ziyade dinlemenin var olduğunu söyledik. Dolayısıyla burada elbette hani bunu mutasavvıflar anlatanın haliyle de izah ederler. O anlatıcı anlattıklarıyla gerçekten bütünleşmişse elbette tesiri daha kuvvetlidir. Hı hı hı. Fakat her türlü bugünün seküler bakış açısıyla sinir bilimcinin söylediği de bu. Diyor ki sen buna bir uyaransız 30-40 dakika sohbet et. Ailenle sohbet et, arkadaşınla sohbet
1: haftada
2: et.
1: Haftada bir değil mi yetiyor?
2: Haftada bir diyorlar. Bunu hı-hı, eğer hoşuna gittiyse çoğalt haftada ikiye çıkar.
1: Tabii tabii.
2: Öyle değil mi? Hı-hı. Bunu yapmak çok büyük fayda veriyor.
1: Hı-hı. Bu önemliydi.
2: Evet.
1: Hani alternatifi ne?
2: Çünkü burada var olan şey aslında alınan temel o bilgiyle var olan zihinde harekete geçen durum muhakemenin gerçekleştiği yer. Yani hı-hı, frontal lobda. Hepsi benzer aynı yerde, beyinde aynı yerde harekete geçiyor.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
1: O yüzden tabii, aynı işlevi görüyor aslında.
2: Aynı işlevi
1: yani
2: görüyor.
1: Okuduğumuzda da, sohbet dinlediğimizde de ya da ibadet ettiğimizde de
2: Hepsi aynı merkezler, ön beyinde meydana geliyor.
1: Evet, bunların hepsinin olumlu tesiri olduğunu söylüyoruz.
2: Tabii muhakeme yani genişledikçe beynin tamamına yayılan dalgaları da tespit ediliyor. Evet. Fakat temelde kümelendiği yer ön lob.
1: Yani sohbetlere gidelim, bolca amel edelim.
2: Evet, öyle değil diyebiliriz.

0: Bu da bir çözüm olur. Zaten öyle olduğunda okumaya da doğrudan bir kapı açılmış olur.
1: Çünkü o sabır, yani orada dinlediğiniz uyaransız 30-40 dakika sizi zaten sırf o halde geliştiriyor.
0: Evet. Şimdi hocam, kendi hikayemden de biliyorum. Evet, biz birçok kısa metni, dijital metni sürekli olarak tecrübe ediyoruz. Gün içerisinde sürekli olarak okuyoruz. Ya hatta böyle kafamız şişene kadar okuyoruz. Şahsi bir tecrübe. Ama kitabı alıp okuduğumda başka bir şey oluyor. Kendi şahsi tecrübemi söylüyorum. Gerçekten başka bir şey oluyor. Yani beynimin o farklı çalıştığını hemen hissedebiliyorum kitap okumaya başladığımda. Bu ikisi arasında, yani biz gigabaytlarca veriyi, belki sayfalarca metni okuyor olmamız kitap etkisi yapmıyor olabilir mi? Daha fazla okumamıza rağmen. Bir kitaptan daha çok okumamıza rağmen. Bu bir. İkincisi, evet, bir editör hassasiyetiyle konuşacağım. Ekranlarda gördüğümüz metinlerin kalitesi de ciddi anlamda düşük.
1: Evet.
0: Yani sanki hiç dil bilgisi yok gibi. Yani hiç imla yok gibi. Hiçbir şey yok. Bunu artık maalesef bazı televizyon kanallarının alt yazılarında da görmeye başladık.
1: Tabii ki. Ben de çok fark ediyorum.
0: Çok bizim açımızdan çok rahatsız edici.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Bu işi bu olan, alanı bu olan insanlar arasında. Şimdi burada maruz kaldığımız bu bozuk dil, yetersiz dil, bu ve bunu çok yapıyor olmak, bunun sonuçları nedir hocam?
1: Evet. Yani toplamda aslında benim söyleyeceğim buradaki çıkarımım, çok ama niteliksiz bir okumaya doğru gidiş var. Hı hı. Öyle değil mi? Hı hı. O gigabaytlarca, şimdi kim bilir terabaytlarca günde dolaşıma sokulan o parçalı okumanın kaynağı olan küçük küçük metinler. Kitapta aynı tesiri yaşamamanız daha önemli bir zihinsel sürece veya daha iyi bir zihinsel sürece doğru gitmenizin temel sebebini buradan belki başlayabiliriz. Yüzeysel metin ve derin metinler. Yani bilgi küçük hap cümlelerle aktaran ama zaten o bilgi, şimdi küçük metin her zaman sorun değil. Çünkü metin küçüldüğünde öz ve konsantre ise o da düşündürür.
0: Tabii reklamlar vesaireler, oradaki
1: tabii,
0: sloganlar.
1: Yani Yunus Emre şiiri gibi düşünün.
0: Evet.
1: Ona edebiyatta sehli mümteni denir. Hı hı. Yani görünüşte basit gibi duran fakat izahına başladığınızda saatlerce anlatmanız gereken bir içerik. Tek bir dörtlük üzerinde bile. O başka bir şey. Derinlikli olabilir o küçücük metin ama o da yok denecek kadar az. Şimdi bu çok metin aslında bir yığın. Şu anda en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Bir metin yığını var. Hı hı. Bu niteliksiz metinler haber taşıyor çoğu zaman. Öyle değil mi? Size bir şeyden haber veriyor. İşte sosyal medyada diyelim ki bir programda takip ediyorsunuz. Hı hı. Sürekli bir şeyden haberleri önünüze düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bunları görüyorsunuz. Veya kendi tercihlerinize göre de algoritma size seçenekler çıkarıyor, bilgiler çıkarıyor. O sayfaları sürekli önünüze çıkarıyor. Sonunda böyle çokça sosyal medyada duran arkadaşlarla sohbet ettiğinizde yaşıyorsunuz muhtemelen. Eskiler buna malumat furuş diyordu. Hı hı. Yani her şeyden haberi var ama özünde o haberi aldığı şeyler onda kişisel olarak, düşünsel olarak, muhakeme yeteneği olarak bir yere getirmemiş. Onlarla bir üretim yapamamış, onu öz bir bilgiye dönüştürememiş, kendi argümanını üretememiş birisi haline dönüştürüyor.
0: Amerikan toplumu.
1: Yani evet, yani o çok bilgi alim yapmamış, arif de yapmamış. Hmm. Bir bilgi çöplüğüne zihni dönüştürmüş. O aslında yorucu da bir şey, beyni de yoruyor. Hmm. Çünkü bu kadar çok uyaranla sürekli bir arada kalmak ve sürekli de dikkat dağınıklığının da sebebi. Çünkü hep bilgi akışı birbirinden bağımsız ifadelerle karşı karşıyasın. Ama bir kitap okuduğunda bir ana meselenin etrafında, değil mi, yazılmış birkaç yüz sayfada olabilir bu. Ama hepsi aynı niyete hizmet ediyor. Yani hangi kitap okursanız okuyun. Bu bir serüven eseri de olsa, değil mi, öykülecim metin de olsa. Evet.

0: ana bir olay örgüsü var. Etrafında küçük olaylar var. O sizin zihninizi yormuyor. Hatta çok faydalı. Hı hı. Yapılan bilimsel araştırmalar var. Normalde biz evvelden, mesela benim lisans çağlarımda şöyle denirdi. İşte zihinsel gelişim okul öncesinde tamamlanır denirdi. Sonra araştırmalar çeşitlendikçe baktık ki Batı'da yapılan araştırmalar bunu çokça öne çıkarıyor. Okuma buna direniyor. Zihinsel gelişimin devam etmesini sağlıyor. İşte o da muhakemeyle ilgili. Bir öyküsel eser de okusanız, orada kahramanın yaşadığı heyecan sizin de aynı heyecan noktalarını uyandırıyor zihinde. Kahraman yoruluyor, koşuyor. Sen koşuyormuşsun gibi zihnin orada harekete geçiyor. Ne yaşanıyorsa. Bunların tamamı zihinsel gelişimde sürmesine aslında vesile oluyor. Bakın uzunca bir metin ama tek odağa dayalı bir metin. Ama diğeri yorucu. Küçük küçük.
1: Orada çalıştırdığım merkezlerden birisi, yani o hayal gücünü kullandığımız yerler aslında, değil mi? Yani o yüzden daha çok kitap etkili oluyor. Mesela bir film izlemek aynı etkiyi yapmayabilir.
0: Her zaman yapmaz tabii ki. Yani bu biraz anlatıcının kabiliyetiyle ilgili. Hı hı. Yani anlatıcı iyi. Zaten klasikleşmiş eserler öyledir. Her zaman dünyada en çok satan kitaplar popüler kitaplardır. Hı hı hı. Ama bu popüler kitapların %3'ü 5'i klasikleşir. Hı hı hı. Şimdi siz 20 yıllık bir son döküm alın, en çok satan kitaplara bakın. Kaç tanesi bugün okumaya devam ediyor? Çok küçük bir kısmıdır. Evet. Yani yok dönecek kadar azdır bunlar arasında. İşte orada sıyrılanlar, klasikleşenler. Onlar da belirli niteliklerden dolayı klasikleşiyor. Hı hı hı. O anlatımın gücü. Bu bilgilendirici metin de olabilir, dediğim gibi öyküleyici metin de olabilir. Sizi hayal dünyasına sevk eden, hayal kurmanızı sağlayan o güçlü kitaplar tabii ki bunu temin eder. Sizin hayal kurmanızı sağlayan şey okurken buna vaktinizin olması. Ama filmini seyrettiğiniz ona vakit yok. Sahneden kopmama düşünceniz var.
1: Hı hı. Her şeyi zaten gösteriyor ve gösteriyor gibi alıyorsunuz.
0: Evet, ve şey, kopmamanız lazım ki kaçırmayın. Yani sonra ne olacak? Kahraman ne yapacak? Bağı bu sefer kaybedersiniz ama okurken yok. Hı. Kalabilirsin. Bazen olur ki, hepiniz yaşamışsınızdır. Ben de çok yaşadım. Okurken öyle hayallere dalarsın. Göz takip etmiştir ama ne anlattığını kaybedersin.
1: Tabii. Tabii.
0: Tekrar dönersin.
1: Tabii.
0: Bu güzel de bir şey. Yani bu bir okuma kusuru değil. Hı hı hı. Okumanın gücü aslında burada.
1: Evet. Şimdi şöyle bir 4-5 dakikamız var bu bölüm için. Şu tarafını konuşalım. Yapay zekadan bahsettik.
0: Evet.
1: Şimdi yapay zeka artık şu tür hizmetleri alabildiğimiz bir alan. Herhangi bir kitabı, hatta ciltlerce kitabı, hı hı, yapay zekanın içine gömebiliyoruz. İhtiyacımız olan kısımları bize vermesini artık sağlayabiliyoruz. Hı hı. Öğrenmeyi kolaylaştıracak notlar çıkarmasını yine sağlayabiliyoruz. Hatta sınav benzeri sorular oluşturarak bu süreci kuvvetlendirebiliyoruz. Sunum hazırlatabiliyoruz. Efendim, bir podcast hazırlatıp bunu dinleyebiliyoruz. Bunu nereye koyacağız?
0: Evet.
1: Yani bu kolaylığı nereye koyacağız? Bu okuma kültürüne nasıl etki edecek? Okuma kültürünü bununla birlikte mi düşünmemiz gerekecek? Ne diyeceğiz hocam?
0: Evet. Şimdi kişinin yazmayı meslek olarak sürdürmesi neyle ilgilidir? Ondan geçimini sağlamasıyla ilgili. Hı hı. Öyle değil mi? Bütün dünya bunu tercih ettiğinde, yani metni okumayıp hep yapay zekaya özetine ulaşayım, oradaki temel fikri, kitabın ana fikrine, onu bana versin derdine düşerse, yazarlar yavaş yavaş, kaliteli yazarlar en azından elini ayağını çekmeye başlar. Hı hı. Çünkü ona ihtiyaç yok. Onu yapan kalmadı demektir. Bu şu anda yaşadığımız çağda henüz böyle değil. Yani yazarlar da var. Geçmiş yıllarda yazılmış kitaplar da var. Biz bunlarla karşı karşıyayız. Ama çocuklara bile ödev verildiğinde bahsettiğiniz şeyi yapıyor. Yapay zekaya soruyor. Bu kitap ne anlatıyor? Öğretmenin sorabileceği soruları belki onu bile soruyor çocuklar. Hı hı. Oradan hareketle cevaplar üretmeye çalışıyor. Şimdi bu yapılan şey, yalnızca özet olarak baksak, bir kitabın özetini çıkarmak, zarar mıdır? Hayır, yapay zeka yokken de geçmiş yıllarda ansiklopediler niçin var? İndeksler değil mi? Hı-hı. Kitaplarla ilgili dipnotlar. Yalnızca özetten oluşan kitaplar da vardı.
1: Evet.
0: Şöyle bir hayra da vesile oluyordu. Mesela Erol Güngör'ün de böyle bir kitabı vardı. Dünyayı değiştiren kitaplar diye bazı kitapların özetini vermiş. Niye? Mesela düşünün, işte bugün müspet bakmadığımız bir ideoloji, komünizm. Onun kaynağında ne var? İşte Das Kapital var. Ekonomi kitabı, bunu sıradan birisi alsa orada ne anlatıyor anlar mı? Anlamayacaktır. Veya siyaset bilimle uğraşan için Machiavelli'nin prensi, hükümdarı ne anlatıyor? Bir şey ifade eder ama sıradan insan televizyonda duya duya bundan ne bahsediyor diye düşünse, okusa yine çok bir çıkarıma varamaz.
1: Evet.
0: Şimdi rahmetli işte Erol Güngör'ün yaptığı şey bunların özde ne anlattığını size sunuyor. Tamam, bunu tercih edersin. Sen alanından değil fakat meraklanmışsın. Bu kitap ne anlatıyor? Bu sana senin anladığın dille yorumlanabilir. Bu faydalı bir yanı. Geçmişte de yapılan bir şeydi bu. Bunu pek çok ideoloji veya kitap içinde teşmil edebiliriz. Yani hepsinde yapılmış geçmişte. Ama bir taraftan bugün işte Erol Güngör dedik. Mesela rahmetlinin çağından yine bir örnek vereyim. Benim çok hoşuma gitmişti. Doğan Cüceloğlu vefat ettikten sonra ikisi de Mümtaz Turhan'ın talebesi. Birisi işte sosyal demokrat, birisi muhafazakar, Erol Güngör, milliyetçi muhafazakar. İkisi, o da arkadaş asistanlıklarında. Diyor ki Doğan Cüceloğlu hatıratında, Erol'la diyor o kadar çok okumak isterdik ki ama ne o kitapları almaya maddi gücümüz var ne de bunu yetiştirebiliriz. Yani insanda bir kapasitesi var. Öyle değil mi? Sizin bütün kitapları okuma ihtimaliniz mümkün mü? Yani yüz binlerce, milyonlarca sayfaya erişemezsiniz.
1: Tabii ki.
0: Şimdi içinde böyle bir okuma açlığı ve iştiyakı duyan iki insan geçmişte ne yapmış? Diyor ki bölüşürdük kitapları. Ben okurdum, onu anlatırdım. O okurdu, bana anlatırdı. Asistanlığımız boyunca hep bunu yaptık diyor birbirimize. Anlattık. Şimdi bu yapay zekanın bugün yapabileceği bir şey. Yani sizin çok meraklı olup okumaya kesinlikle fırsat bulamadığınız bir eseri ne yapabilirsiniz? Tabii ki ondan ne anlatılıyor merakıyla sorup cevabını isteyebilirsiniz. Veya yapay zekanın güzel yaptığı şeylerden bir tanesi, bütün kitapları seslendirebiliyor. Şimdi sizin günlük hayatınızda birkaç saati okumaya ayırma durumunuz yoktur. Ama İstanbul gerçekliğinde birkaç saat trafikte kalıyorsunuz. İşte trafikte bir yerden bir yere giderken okumaya fırsat bulamadığınız bir şeyi yapay zeka size bunu bir imkan olarak verebilir. Ama her zaman böyle değil. Özet her şeyi demek değil. Özet size bir kitabın özde ne anlattığını söylüyor gibi dursa da anlatmadığı şeyler değersiz değil. Öyle eserler var ki ben okurken, mesela geçmişteki çok büyük alimlerin eserlerini okurken hiçbir kelimesini kaçırmak istemiyorum. Neredeyse her şeyin altını çizmek istiyorum kendime not çıkarırken. Öyle değil mi? Hı hı. İşte Mevlana Hazretleri'nin mesela işte Fihi Mafi'ni okuyorsun. Her şey değerli. Onun özeti diye bir şey olmaz. Veya Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fetur Rabbani'sini okuyorsunuz. Her şey değerli.
1: Evet.
0: Tek bir kelimesini kaçırmaya tahammülünüz yok. Bunun özeti olur mu? Yapay zeka bunun neyin özetleyecek? Yani atladığı şeyler değersiz demek değil. Okumak o yüzden kıymetli. Evet, yaptığı doğru işler bugünün insanı için faydalı sonuçlar da evet mümkün kılıyor ama diğer türlü yerine geçmiyor. Yani
1: aslında okuma kültürünün içerisine dahil etmenin yollarına bakmamız lazım.
0: Tabii ki
1: lazım,
0: asıl olanın mi? Yerini tutmaz hiçbir evet. zaman. Onu bilmek evet. lazım.
1: Peki hocam. Kısa bir ara verelim hocam.
0: Tabii ki.
1: Aranın ardından devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ali Emir Efendi. Diyarbakır'da doğmuş Seyit Mehmet Şerif Efendi'nin oğlu, son devir Osmanlı bürokratı, araştırmacı ve büyük bir kitap meraklısıdır. İlk öğrenimini Diyarbakır ve Mardin'de tamamlayarak Arapça ve Farsçasını ilerletmiştir. Telgrafçılığın ardından devlet kademelerinde aşar müdürlüğü, defterdarlık ve maliye müfettişliği yapmış, 1908'de emekliye ayrılmıştır. Emekliliğinde Başbakanlık Osmanlı Arşivinde çalışarak Ali Emiri tasnifini meydana getirmiş, vakıflara yazdığı vicdannamelerle eski eserlerin bakımsızlığına dikkat çekmiştir. Asıl şöhretini topladığı paha biçilmez kitaplarla kazanan Ali Emiri Efendi, Fatih'te kurduğu Millet Kütüphanesi'ne çoğu nadir 16 bin cilt eser vakfetmiş ve ölümüne kadar bu müessesenin müdürlüğünü yürütmüştür. Türk kültürüne en büyük hizmetlerinden biri Kaşgarlı Mahmud'un o zamana kadar ele geçmeyen ünlü Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserini bularak ilim alemine sunmasıdır. Şair ve münekkit olan Ali Emiri Efendi, biyografi ve tezkire türünde çok sayıda eser kaleme almış, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'yla Amidi Sevda dergilerini yayımlamıştır. 23 Ocak 1924'te vefat eden Ali Emiri Efendi'nin mezarı Fatih Camii Haziresi'ndedir.
2: Kıymetli Hocam, Ali Emiri Efendi'den bahsedildi. Evet, 16 bin ciltlik, evet, çoğunluğu nadir olan eserlerden oluşan bir kütüphanesi bugün hala var, değil mi?
3: Evet. Mecide. Ali Emiri Efendi tabi Osmanlı'nın son döneminde yaşamış en büyük kitap koleksiyonerlerinden bir tanesi. Hı hı. Çok değerli bir zat. Tabi şöhreti daha ziyade, metinde de bahsedildi, Divan Lugat Türk'ü keşfetmesiyledir. Bunun da çok güzel bir hikayesi var. Belki lütfen, izleyenler de duymak ister. Tabi Ali Emir Efendi önemli bir koleksiyoner olduğu için bugün de belki sahafların epeycesi böyle yapıyordur. Az önce hani de anlatmıştım burada. Biz gittiğimizde kütüphaneye işte bir sayfanın yırtıldığına denk gelirdik falan. Şimdi nadir eserler bulunduran yahut satan sahaflar böyle pek kitap değeri bilmeyeceğini düşündüğü insanların eline o kitabı vermezler. Hı-hı. Herkese de göstermezler. Ondan anlayan, gerçekten kıymetini bilecek insanlara gösterirler. Ali Emir Efendi tabii böyle sahafları dolaşırken bir sahaf efendi Divan-ı Lügat Türk'ü çıkarıyor. Oldukça derisi yıpranmış bir eser. Şimdi Ali Emir Efendi tabi Divan-ı Lügat Türk olduğunu görünce bunun çok şaşırıyor ve çok seviniyor. Niye? Çünkü başka eserlerde, hı hı, adı olan fakat kendi olmayan bir eser. Türkçe'de, hı hı, yazılmış ilk eserlerden bir tanesi. Kimisi hatta ilk eserdir Türkçe yazılmış. Kaşgarlı Mahmud zaten çok önemli bir zat. Karahanlı'da baş müderris. Yani çok değerli bir zat. Şimdi tabi önce satıcıyla pazarlığı kuvvetlendirmek için beğenmemiş numarası yapıyor. Ya adam Kaşgarlıymış, sarı çizmeli Mehmet Ağa diyor. Onun yazdığı kitaptan ne olacak? Belki de bir yerleri eksik falan böyle. Kitapta pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor. Sonra sahaf diyor ki, hayır diyor, bu 30 altından aşağı vermeyeceğim. Çünkü diyor kitap benim değil. Bana Vanizadelerden işte bir hanımefendi bunu emanet getirdi, 30 altına sat dedi. O yüzden benim diyor bir payım yok burada. Tamam diyor Ali Emir Efendi. O zaman diyor alıyorum ben bunu. Cebimi yokladım diyor. 15 altın var, 15 lira var. Üstünü getireyim. Hayır diyor, olmaz. O satıcı, Allah'a dua ettim diyor. Ya Rabbi bir tanıdık çıkar karşıma, üstünü alayım, kitap aman benden gitmesin düşüncesiyle. Hemen o anda diyor işte bir arkadaşı denk geliyor. Onu çağırıyor. Diyor cebinde ne çıkarsa ver. O da çıkarıyor. 10 altın. Yine 30 altın etmedi. 25 altın etti. Üstü eksik. Ben diyor burada bekliyorum kitabın yanında. Sen git benim evden üstünü al gel. O da getiriyor. Veriyor parasını. Hatta satıcıya bahşiş de veriyor gelen parayla. Sonra diyor kitabı aldım giderken dönüp arkaya baktım. Acaba peşimden koşacak, hayır vermiyorum diyecek mi korkusu. Şimdi dolayısıyla öyle bir eser keşfediyor.

0: keşfi sonrasında çok büyük yankı uyandırmış. Kitabın bulunması. Ta sadrazam gelmiş eve kitabı istemeye. 300 altın teklif etmiş. Hayır diyor, ben bunu zaten milletime vereceğim. Para da istemiyorum. Yalnızca incelemem için biraz müsaade edin. Ve Kilisli Muallim Rıfat vardır meşhur. Onu istiyor devletten. Biraz birlikte çalışmak için. Ve öylece ilk incelemeyi yapıyor. Hayırla da bu vesileyle yad etmiş olalım Ali Emre Efendi.
1: Allah rahmet eylesin. Allah hizmetlerini kabul etsin diyelim. Amin. Hocam program süremizi verimli kullanmak istiyorum. Şimdi bir veri gelsin. Kitap basımı, hani bandrollerden bahsetmiştik. Bir bakalım 2025'teki verilere. Onun üzerine bir bakalım. İki tane verimiz var. Evet. Halk kütüphaneleri kayıtlı üye ve yararlanan kişi sayısı. Şimdi baktığımız zaman 7.2 milyon 2025'te sayı artmış.
0: Evet.
1: Yararlanan kişi sayısı da yine artmış hocam. Bu ilk verimiz. Diğeri de basılan bandrollü kitapların türleri, yaklaşık yarısı zaten eğitim yayınlarında. Çocuk yayıncılığı var. Gençlik hocam yok gibi bir şey. Dini yayınlar %10'luk bir seviyede. Hani çocuk eğitimi çıkardığımızda çoğunlukla kurgu edebiyat gibi duruyor. Böyle bir de veri var. Şu özellikle eğitim yayınlarını konuşmak isterim. Tam da bunun üzerinden birkaç bir şey sormak isterim.
0: Evet.
1: Siz bu okumayla kopan bağı bu verilerle ilişkilendiriyor musunuz? Evet. Nasıl ilişkilendiriyorsunuz?
0: Şimdi tabii burada okumayla bağın koptuğunu kabul etmek mi gerekir? Bilmiyorum. Yani evet, okumayla bağ %100 kopmaz. Ama azaldığı hakikat. Bunu hep söyledik. Yani bu verilerle de sabit. Okumaya günlük ayrılan süre azalıyorsa okuma oranı düşüklüğü o demek. İnsanın günlük okumaya ayırdığı süre. Bu yalnızca bizde değil, dediğim gibi dünyada düşük. Dünyada giderek düşüyor. Mesela son PISA verilerine baktığımızda 2018 ile 2025 arasında 25 puanlık OECD ülkelerinde düşüş var. Bu çok önemli bir geriye gidiş. Okuduğunu çok anlama yüksek becerisinde. Tabii, evet. Tabii. Yani bu oldukça düşük bir oran. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma vardı. Günlük o kadar okumaya ayrılan ortalama süre düşmüş. 16 dakikaya düşmüş. Ama dijital kaynaklara, televizyon vesaire ayrılan süre 2,5 saate çıkmış. Mesela. Bu bizde de benzer oranda. İnsan bunu en kolay neyle tespit eder? Her cep telefonunda, değil mi?
1: Ekran süresi.
0: Ortalama ekran süresi var haftalık. Evet. Oradan kendini aslında yoklayabilir. Ben ne kadar ekrana bakıyorum diye. Sırf o bile değil aslında. O cep telefonunun süresi. Tablet varsa, bilgisayar varsa, var. televizyon varsa, hepsini topladığınızda bu ne kadar artıyor? Herkes kendini yoklayabilir. Tabii bununla ilgili Milli Eğitim bir mücadele etmeye çalışıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama ne yapıyor? Bu mücadelede sınavlardaki başarıyı okumayla ilişkilendirmeye çalışıyor. Okuma başarısıyla ilişkilendirmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Bu o yüzden hep okumayı bir, en azından stabil bir yerde tutuyor. Yani daha fazla geriye gitmeden, çünkü sınav bir hakikat. Diyelim herkes iyi okullarda okumak istiyor. İyi bir lisede, iyi bir üniversitede, her ikisinde de okuduğunu anlama başarısı sınav başarısındaki ana etkenlerden bir tanesi haline getirildi. Bu güzel bir şey. Yani burada bir mücadelenin olduğunu söylemek lazım. Belki yine ekranları başında bizi seyreden veliler fark edecektir. Öğretmenler ortaokul düzeyinde, ilkokul düzeyinde hep bir kitap okuma süresi ayırıyor. Çocukların gelirken yanlarında belirli zamanlarda okuma saatleri yapılıyor. Okumaları için fırsat oluşturulmaya çalışılıyor. Zaten bu şu demek. Okuma alışkanlığı küçük yaşta edinilirse büyüyünce bu devam eder. Ha, azalır mı? Azalır. Çünkü sınav merkezi ihtiyaç, okuma onun desteği olarak kalırsa sınav biterse okuma da biter. Ama bunu zevke dönüştürmek lazım. Yani çocuk okurken işte isteğiyle, ilgisiyle onun veli dikkatli bir şekilde bağını kurarsa alışkanlığa dönüşmesi için hizmet etmiş olur. Çünkü sadece sınav bağı olduğunda, yine araştırmalar bunu gösteriyor, o sönüyor.

0: o davranış, okuma davranışı sönebiliyor. Gençlerin zaten yaşlara bağlı olarak da araştırmalar var. Mesela %33 iken 12 yaşına kadarki okuma oranı %20'lere düşüyor genç nesilde. Bu yetişkinliğe doğru giderek azalıyor. Dolayısıyla evet, yaşa bağlı olarak gençlerin bir okumaya meylinde düşüklük var. Ama bunun çözümü, bunun alışkanlığa dönüştürülmesi, zevkle, ilgiyle bağdaştırılması, milli eğitimin doğru bir şekilde yaptığı sınavdaki odağın okuma merkezli haline getirilmesi, evet. Ama sadece orada kalması tehlikesi davranışın sönmesine sebep olabiliyor. Burada bizim tabii özellikle burada velilerin çocuklarıyla beraber okuması gerektiğini tavsiye ettiğimizi hatırlatmak lazım. Bunun sürebilmesi için mutlaka bunun yapılması gerekir. Yani birlikte okuyup alışkanlık haline dönüştürülmesi gerekiyor. Bu bizim kendi üniversitemizde yaptığımız bilimsel araştırmalarda da var. Aile desteği olduğunda çok iyi yere gidiyor okuma alışkanlıkları. Bununla ilgili birkaç tane tez hazırlattık. Aile desteğiyle ilgili deneyler yaptırdık öğretmenlere. Hepsinde olumlu netice elde ettik. Ama aile desteği olmazsa bireysel çabayla çok zor. Ancak iyi arkadaş ortamında okuyan bir grup içindeyse mümkün olur. Çünkü bunun örnekleri var ama oldukça az. Yani aile yeterli diyelim ki önceki eğitim düzeylerinde ilkokul mezunu bir anne baba, belki hiç ilkokula gitmemiş bir anne bile evlerde var. Nasıl okuyacak kadıncağız veya adam, değil mi? Bu mümkün olmayabilir. Yani teorik olarak da zaten mümkün değil. Pratik olarak nasıl mümkün olsun? Dolayısıyla o tip durumlarda öğretmenden ekstra destek isteyerek, konunun farkında olarak çeşitli çözümlere doğru ulaşmak lazım.
1: Bu verilerle ilgili belki de ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bir defa eğitim yayıncılığı zaten...
0: Evet, onu ihmal ettik. Eğitim yayıncılığı meselesi.
1: Yani %50'si. Ya bu kaygıyı anlayabiliyorum. Gerçekten çocukların iyi okullara gitmesi çok önemli hocam.
0: Sınav çünkü bir hakikat. Evet. Türkiye'deki temel bir taraftan sorun. Çünkü normalde siz istediğiniz kadar öğretmen olarak iyi niyetli olun. Ortada bir sınav varken sınava hizmet etmek zorundasınız. Onunla baş edemezsiniz. Yani veli size test çözdürmek zorunda bırakır. Öyle değil mi? Gerçeklik bu çünkü. Sınavın varlığı böyle bir eğitim sistemini tehditkar halde de bir taraftan. Evet. İşte onu tersten çözmek için okumayı oraya katmaya çalışıyor. Dolayısıyla oranlar içerisinde eğitim yayıncılığı dediğimiz, muhtemelen herkesin çocuğuna almak zorunda olduğu, o bir ders için bile tek bir kitabın kifayet etmediği, farklı farklı yayın evlerinden alınan destekleyici materyaller, onlar yarısını oluşturuyor. O çünkü artık vakıa, yani o durum orada öyle. Çocuk kitaplarının belirli bir oran teşkil etmesi. Şimdi son dönemde tabii aileler bunda biraz daha belki farkındalık düzeyi arttı. Özellikle okula bile gitmeyen çocukların oyuncakları arasına o çocuğa zarar vermeyecek kalın böyle karton yapraklı, bez dikişli kitaplar konulmaya başlandı. İçinde metin yok veya tek bir iki kelimeden oluşan. Sonra okul, ilk okul öncesinde onun işte sayfaları çeşitlenip resimlerin çoğaldığı kitaplar. Aileler çok alıyor bunları. İlkokulla beraber bu biraz devam ediyor. Hep bakın, yaşa bağlı olarak oranlar aslında onu söylüyor. Büyüdükçe gence doğru yavaş yavaş
1: yani
0: bir düşüş.
1: Yani bu iyi oldu, bu açılım. Çünkü hani çocuk kitabı dediğimizde güzel bir tablo var gibi anlıyoruz ama
0: var.
1: Bunların çoğu etkileşimli kitaplar. Oyun
0: hepsi de değildir
1: kitaplar.
0: Bunların etkileşimli. Tabii. Oyunu
1: çünkü
0: öne çıkaran.
1: Bandrol sayısı burada söz konusu olduğu için onlar çok alınıyor. Şimdi bunun mutluluk verici sayılamayacağını gösteren en büyük gösterge bence gençlik kitaplarının %1'de kalması.
0: Evet.
1: Yani demek ki buradaki çocuk kitaplarından anladığımız şey de çocuğu bir üst segmente taşıyacak kitaplardan ziyade etkileşimli kitaplar gibi duruyor.
0: İlgi çekici.
1: İlgi çekici kitaplar gibi duruyor. Yani tam olarak bir okuma kültürü buralarda yok gibi görünüyor.
0: Sürekliliği olmamış.
1: Evet.
0: Aslında bir inşa yapılmaya çalışılmış. Bir temel atılmış. Ama benim kanaatim o ki buradaki işte eğitim yayıncılığı oranı onu bize gösteriyor.
1: Evet.
0: Bu sınav gerçekliği

0: kendinden alışkanlığa doğru dönüşememiş.
1: Evet, evet.
0: Yani onu aşamamış. Çünkü şöyledir bakın. Bu belki bizde bir kolaylık gibi durur. Batıdaki okuma oranının yüksekliğinde de onun payı vardır. Hı hı, hı. Bizde okuma yazma çok çabuk öğrenilir. Türkçe'de. Çünkü ses harf denkliği yüksektir.
1: Evet.
0: %100 değildir. Hı-hı. Fakat çok yüksektir.
1: Çok yüksek, evet.
0: Duyduğumuz gibi yazarız. Hı-hı. Çoğunlukla doğru yazarız. Yani %100 değildir dedim ama %90'ın üzerindedir. Bu batıda böyle değil. Haliyle ilk okuma yazma öğretmek uzun sürüyor. Bazı ülkelerde birkaç yıla yayılıyor. Hı-hı. Çünkü harfin sesi temsil etmediği yerde yalnızca kelime ezberi gerekiyor onu doğru yazabilmek için. Dolayısıyla okuma yazmanın uzun sürmesi okuma alışkanlığını da beraberinde getiriyor. O süre boyunca okuma yazdırma sürecinde öğretmen sürekli okutuyor. Metinle meşgul ediyor. Hı-hı. Halbuki bizde çoğunlukla birkaç ayda okuma yazma öğrenilir. Öğretmenler de hemen matematik katarlar işin içerisine değil mi? Hı-hı. Küçük Hı-hı. diğer derslerin de bilgileri işin içine katılır. Ama bu neye sebep oluyor? Okumanın zevk olarak gelişmesinde biraz geriliğe sebep oluyor. Yani Türkçenin ilk okuma yazma öğrenme kolaylığı, o pratiklik okuma alışkanlığını geciktiriyor.
1: Kesinlikle hocam. Yani medrese usulündeki yani o eğitimde de kitap odaklı, metin odaklı bir süreç malumunuz hani vardır.
0: Evet.
1: Hep merkezde.
0: Geleneksel medreselerimizde.
1: Tabii. Hatta bazı ülkelerde mesela Rusya için bunu söylerler. Rusya'da ilkokul seviyesine baktığınız zaman bile neredeyse hani o seviyelerde ortaokula kadar Rus edebiyatını tamamlatmaya dönük bir çaba vardır. Zaten hani o Rusya'da eğitim almış insanlara baktığınızda da ciddi bir kültürel birikimin olduğunu, sanatsal birikimin olduğunu görebiliyoruz.
0: Şimdi tabii şunu da ben ekleyeyim. Aha. Burada bizim bir dönem Milli Eğitim bunu 1970'lerde de yaptı. 2000'lerde de yapıldı biraz ama sonra vazgeçildi. Bir toplumun ortak düşünmesini sağlayan temel metinler vardır.
1: Evet, evet.
0: Efendim. Aynı ilkelere sahip olması için, aynı manevi bağı koruyabilmek için önemlidir bunlar.
1: Evet.
0: Aklı başına toplumlar bunu yapar. Milli Eğitim bunu içeriği tartışılır, 100 temel eser kavramıyla yapmaya çalışır. Yaptı daha önce birkaç kez denedi. Sonrasında vazgeçildi. O eserler tartışıldı. Bunlar temel mi değil mi vesaire. Fakat bundan vazgeçmemek lazım.
1: Evet hocam.
0: Özellikle
1: bizim, aynı şeyi değil mi? Anlayacağın,
0: yani aynı zemini oluşturabilmek için toplumun birlikte bazı şeylere ortak hissiyata kavuşabilmesi için ortak metinlere ihtiyaç
1: var. Matematikte zaten hepimiz ortağız. Hepimiz eşitiz. 2 artı 2 hep 4. Ama mesela bu son yaptığımız programda da değerlendirmiştik. Efendim Haçlı Seferleri diye anlattığımız şey Haçlı istilalarına mesela döndü ya.
0: Evet.
1: Şimdi burada çok, çok doğru. Büyük
0: kavramlar yönetir yani. Çünkü zihni şekillendiriyor.
1: Evet. O yüzden dediğiniz gibi o neyse o çaba yani nasıl bir insan yetiştirecekseniz onu ancak kitaplar üzerinden, o temel eserler üzerinden
0: tabii
1: ortaklaştırarak
0: ki
1: yapabilirsiniz.
0: Tabii ki. Yani kavramlar ne kadar değerli değil mi? Yani Ege Denizi, Ege bizim isimlendirmemiz değil, Adalar Denizi denmeye başlandı.
1: Evet.
0: Veya İngilizlerin kendi bulunduğu noktaya göre dünyayı isimlendirmesi, Orta Doğu, Uzak Doğu, Orta Asya vesaire. Şimdi işte Asya'ya Türkistan demeye başladık değil mi? Dolayısıyla bunlar kendi kavramlarımızda zihnimizin şekillenmesi için artık bir başlangıç noktası teşkil eder. İnşallah daha güzel bir yere de gelir.
1: İnşallah devamı gelir. Tabii şimdi tabii eğitim sistemi özellikle bu yeni yolculuğunda daha işin başında giderek oturacaktır. Şikayeti olan insanlar olabilir benim gibi. Mesela bu okuma odaklılık meselesinde yapılmaya çalışılan şeyleri ben ders kitaplarında yapılmaya çalışılan şeylere bakıyorum hocam. Gerçekten önemli. Bu kazanımlara yönelik. Ama nasıl yapıldığı, doğru yapılıp yapılmadığı meselesi bence tartışılır.
0: Henüz biraz alışkanlıklarla yürüyor çünkü.
1: Evet,
0: şimdi yani öğretmenler de alışkanlığı birdenbire terk etmez. Yani yıllarca nasıl da öğrettiyse birden sistem değiştiğinde yeni sisteme intibak etmek öyle kolay değildir.
1: Ama onu aşmak için de okumak gerektiğini düşünüyorum.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bol bol burada velilere, benim gibi kendim üzerime de söylüyorum, çocukta bol bol okuma yaparak bu yeni süreçteki olası hani oturmamış uygulamalardan da zarar görmeden çıkılabilir.
0: Evet.
1: Onlar da amacına ulaşılabilir.

0: Hocam dünyada seçkin üniversitelerde de problemle başa çıkılmaya çalışılıyor akademilerde. İşte öğrencilere argüman geliştirme ve yazılı gözlem dersleri artık zorunlu tutulmaya başlamış büyük üniversitelerde. Yani bu akademik tarafta bununla nasıl mücadele ediyoruz? Çünkü okuma olmadan, yazma olmadan bir akademi düşünebilir miyiz?
1: Evet, mümkün değil. Evet. Yani çünkü yazı demek bilim demek zaten. Bilim ancak yazıyla gelişmiştir. Çünkü bilgi birikmeye başlamıştır. Sözlü nakille bu olabilecek şey değildi zaten. Bilimin dünyadaki gelişimi de yazıyla beraberdir. Dolayısıyla akademi burada çok başarılıdır demem iddialı olur. Yani öyle yüksek bir başarıdan söz edemeyiz. Özellikle tecrübe olarak şunu çok görüyoruz. Çokça arkadaşım da var. İşte Batı'da lisansüstü eğitim için gittiklerinde hocaların bizde de vardır işte bir metin yazıp ödev olarak getirmesi ister. Bir makale yaz getir denir öğrenciye, ödev deriz. Çocuk yani yapay zeka yokken bile Türkiye'deki o akademik yazma eksikliğinden kaynaklı arkadaşlarımız hep şunu anlatıyordu. Biz buradaki gibi alışkanlıktan işte kopyaladık, yapıştırdık, metinleri alt alta işte oluşturduk, metin dedik. Ama hoca önce kırmadı. Dedi ki ya güzel tamam çabalamışsın ama diye başlayıp burada senin hiçbir fikrin yok. Hep almışsın, peş peşe yapıştırmışsın. Bir kompozisyon da olmamış. Yani bir metin bütünlüğüne de ulaşmamış. Sonra yine olumlu bir tavsiye. Şöyle yaparsan bunu aşarız diyerek bizi kırmadan akademik yazmayı bilmediğimizi bize anlattı diye o kadar çok kişiden duymuşumdur.
0: Evet.
1: Şimdi bu tabii çözmemiz gereken bir mesele. Çünkü akademi demek yani lisans ve lisansüstü demek akademik okuma ve akademik yazma demek. Çünkü metnin türü tamamen değişiyor. Oradaki var olan bilimsel dile hakim olmanız lazım. Kendinizi ifade ederken de o bir dile uyup onunla anlatmanız lazım. Argüman geliştirmeniz lazım. Var olanı analiz etmeniz lazım. Hemen kabul etmemeniz lazım size sunulan bilgiyi. Farklı kaynaklardan sorgulamanız lazım. Onu yeni bir bakış açısıyla kendi argümanlarınızla delillendirerek bu sefer sizin dile getirmeniz lazım. Bunların hepsi aşamalı olacak işler. Şimdi biz bunu mesela kendi üniversitemizde, kendi alanımızda, kendi bölümümüzde yaptırıyoruz. Üniversite birinci sınıftan itibaren akademik yazma konusunu dersler arasına koyduk. Şimdi bunu öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz.
0: Tekniğini mi anlatıyorsunuz, sürekli yazdırıyor musunuz hocam?
1: Uygulamasız olmaz zaten. Yani bunu hem gösteriyoruz ama bu tabii bizim tek başımıza yaptığımız bir iş de değil. Bunu pek çok üniversitede artık yapıldığını söyleyebilirim. Doğrudan hatta akademik yazı merkezleri oluşturuldu pek çok üniversitede. Önemi eskisine göre çok daha fazla kavrandı. Yani akademi bununla ilgili elinden geleni yapıyor diyebilirim veya yapılmayan yerler varsa o örnekleri gösterip siz de bana dersiniz ki hayır şuralarda yapılmıyor. Çünkü %100'ü sağlamak mümkün değil. Akademinin bir özelliği var kendi içerisinde. Her üniversite bir başka üniversiteden bağımsız olarak çalışmasını yürütür. Yok o kadar buyurgan değildir. Herkes şunu şöyle yapacak da demez. Dolayısıyla pek çok iyi üniversitede bunların bugün yapılabildiğini görüyoruz. Ama temelde var olan aslında öğrencinin kendi farkındalığını sağlaması. O bilim alanına dahil olmak demek akademiye varmak. O bilim alanına dahil olduktan sonra o bilimsel davranışı kazanması gerekir. Ve bunu baştan kabul etmesi gerekir. Reddederek oraya adım atarsanız varabileceğiniz bir nihayet yok zaten.
0: Şimdi kendi oğlumun yaptığı bir itirazdan yola çıkarak bu soruyu sormak istiyorum. Babacığım diyor, elimize kalemi alıp yazma devri bitmedi mi? Yani
1: evet, klavyeyi çok güzel
0: önümüze koysunlar, klavyeyle yazalım. Çünkü artık herkes klavyeyle yazıyor ya da dokunmatik işte ekranlarda klavye kullanıyoruz. Neden bu kalem ısrarı diye bir sorusu vardı.
1: Evet.
0: Ben o soruyu gerçekten de insanlar eline artık kalemi alıp yazma devri. Eğer işte siz kendi notlarınızı kendi elinizle çıkarmışsınız. Evet. Ben de çoğunlukla çıkarırım. Mesleki bir alışkanlığı, hassasiyeti yoksa...
1: Veya yaşımıza bağlı bir alışkanlık mı?
0: Evet, o da olabilir. Yaşım ortaya çıkmasın diye böyle ifade etmiştim.
1: Ama benimki çıksın.
0: Yani hocam... bu gidiyor. Okumayla beraber yazma da aslında gidiyor.
1: Evet.
0: Ne diyeceğiz? Şimdi
1: ne diyeceğimiz aslında sır değil. Muhal de değil. Araştırmalarda bu da var.

0: Ara çok doğal çocuğunuzun aklına gelen şey İskandinav ülkelerinde denendi. Madem böyle bir çağdayız, insanlar klavye kullanıyor, klavye ortadan kalktı, dokunarak o klavyeyi de yazıyor. Öyleyse ilk okuma yazma öğretimini böyle başlatalım dendi. Sonra vazgeçildi. Vazgeçilmesinin sebebi zihinsel gelişime kalemle yazmak kadar hizmet etmemesi. Bu başka ülkelerde de denendi. Benzer şekilde başka gruplarda, küçük gruplarda deneysel olarak elle yazmakla klavyeyle yazmanın zihindeki o EEG ile onlar ortaya kondu. O gelişimi göstermiyor zihin. Yani elle yazmak çok değerli. Dolayısıyla evet, bugünün çağında çocuklara elle yazdırmakta zorlanıyoruz. Çocukların yazılarının şekli bozuk. O da doğru. Kötü yazıyorlar. Ama bunun çözülmeyecek bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Niçin? Şimdi biz çocukken, ben hazırlık sınıfı okudum. İlkokuldan sonra. Finlandiya'dan bir mektup arkadaşım vardı. Biz İngilizce ona mektup yazardık. Ben yazardım. Arkadaşım bana yazardı. Veya başka arkadaşlar da benzer şekilde. Herkesin dünyanın farklı ülkelerinde mektup arkadaşları vardı. Biz hepimiz Türkiye'deki çocuklar olarak yazımız, buna sınıf öğretmenleri dik temel harf diyor. Yani şu anki yazdığımız şekil. Hani bitişik eğik el yazısı vardır. Öğretmenler bunu sadece gösterirler. O yazmanın ana unsuru değildir. Hepimiz birbirinden bağımsız harflerle yazarız. Buna dik temel harflerle yazmak denir. Biz böyle yazıyoruz ama bize gelen bütün mektuplar, arkadaşlarıma gelen bütün mektuplar bitişik eğik el yazısıyla İngilizce metinler yazmış. Hepsi inci gibi. Şimdi bu genetik bir sorun da değil. Bizim dışımızdaki Türk topluluklarına baktığımızda, ben orta işte Türkistan'dan gelen işte Özbekistanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı arkadaşlarımız vardı lisansta. Sonrasında hocayken yine talebelerimiz vardı. Hepsininki yine çok güzel. Onlar da Kiril'le yazdıklarında benzer şekilde yazdırılmışlar. Çok güzel, açık metinler. Bizimki bozuk. Burada yazdırma stilinde bir sorun var. Bir dönem 2000'li yıllarda bunu kabul etmişti milli eğitimimiz. Sonra öğretmenler çok itiraz etti maalesef ve kaldırıldı. İyi de yapılmadı kanaatimce. Yani onda ısrar etmek lazımdı. Çünkü yazının birbirinden ayrı harflerde bozulması kaçınılmaz.
1: Evet.
0: Yine çocuğa bağlı olarak kimisi çok güzel yazan da vardır ama çoğunluk bu değilse ortada bir sorun var demektir. Beceri olarak yazmak bir başka bir şey. Bu işin teknik boyutu. Şimdi asıl anlatmak istediğin fikri yazarken bozuk da olsa harfler anlatabiliyorsan beceride bir sorun yok. Yazının şeklinde sorun var demektir. Bu, yani yazma becerisi, beceri olarak yazma dünyanın her yerinde en geç gelişen beceri. Bize özgü değil. Yani dünyadaki bütün çocuklar konuşsa kendini daha iyi anlatırken yazarak zorlanıyor. Okuduğunu anlamasında, dinlediğini anlamasında daha başarılı ama yazarken üretmekte zorlanabiliyor. Ama olmayacak bir şey değil. Doğru yöntemlerle, tekniklerle öğretmenlerimiz bunu pekala kazandırabiliyor.
1: Evet hocam, programımızın sonuna gelmişiz artık. Çok verimli oldu. Birkaç meselemiz daha vardı ama bence bu konuyu zaten ilerleyen süreçlerde başka bağlamlarda yine ele alabiliriz. Çünkü önemli bir konu. Somut tavsiyeler üzerinden gideriz. Problemleri konuşuruz. Belki bu yapay zeka ile birlikte okuma kültürünü inşa etmek üzerine yeniden bir okuma yapmamız icap edebilir. Lütfederseniz.
0: Estağfurullah.
1: Oralarda artık bu eksik kalan bir iki konuyu da tamamlamış oluruz. Çok teşekkür ederim. Kırmadınız, geldiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yeni konu ve konuklarla inşallah birlikte olacağız. Allah'a emanet olun.

0: Çerçeve. Çerçeve.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Öbür hakemler de tabii Filiz Nurullah müstesna, onun bu sözlerini hemen doğrulamaktan geri kalmadılar. Evet dediler, biraz bozuk görünüyor bugün, rahatsız filan olmasın. Belki de idmanını ihmal etmiş. Hayır hayır, acele ediyor. Mesele budur, şimdi toparlanır ve hazmını kısa bir zamanda yener diyordu. Zaten güreş 1,5 saati buldu. Bu kurtdereli denilen pehlivan da boş bir pehlivan değil. Ne kadar pehlivan olursa olsun adalı için kıymeti yoktur diyordu. Tabii adalı ile ölçülemez. O zaman Filiz Nurullah da dayanamayarak şöyle konuştu. Neden kötülersiniz kurtdereli Mehmet pehlivanı? Pek güzel pehlivan işte. Adalı ile aralarında pek fark yok. Adalı bunu kabul etmiyor ve onu küçümsüyor. Zor duruma düşmesinin sebebi budur. Ben her gün onunla idman yaparım. Kendisinin nasıl bir pehlivan olduğunu bilmez miyim? Diye karşılık verdi. Herkes bu sözlere itirazda. Tabii itiraza hazırlanıyordu ki Aliço birden Filiz Nurullah'ı doğrulayacak şekilde konuşunca diğerler de şaşırdı.
1: Filiz pek yalan da konuşmuyor. Kuvvetli ve dayanıklı bir genç bu. Adalının hatası onun değerini kabul etmemesi. Koca Yusuf'la güreşir gibi güreşmeliydi onunla. Kendisini ezemeyeceğini çoktan anlamalıydı.
0: Adalı ve kurt derili hakkında Aliço'nun böyle konuşması karşısında da öbürleri ister istemez sustular. Aliço Filiz Nurullah'a döndü, işi gene şakaya döktü tabii.
1: Sonunda ne yaptın? Adalıya göre bir kalıp buldun. Nedir senden çektiklerimiz yahu, İstanbul'a getirecek başka pehlivan bulamadın mı?
2: Fena mı yaptım? Bir pehlivan kendisine göre bir rakip bulamadı mı? İster istemez geriler yahu. Adalı kurtdereli Mehmet pehlivanla daha birkaç güreş yaptı mı? Koca Yusuf döner dönmez onu rahatça ortadan çıkarır.
1: Yusuf'u kimse ortadan çıkaramaz. Bunu aklından çıkar.

0: Adalı şimdi hasmının sarmasını sökmek için şuursuz gayretlerden vazgeçerek bir süre yerde hareketsiz kalarak kendisini iyice toparlamıştı. Sonra birden harekete geçtiği gibi hasmının sarmasını söktü ve ayağa kalkıverdi. Bunu gören taraftarları kendisini yeniden alkışlarlarken iki pehlivan yeniden karşı karşıya gelmiş ve güreş tutmuşlardı. O zaman Filiz Nurullah Ali Ço'ya şu teklifi yaptı.
1: Şunları beraber ayıralım usta. Nasıl olsa bugün yenişemeyecekleri anlaşılıyor. İki saat doluyor. Boşuna birbirlerini hırpalamasınlar.
0: Ali Ço bir dakika kadar düşündükten sonra kararını verdi.
2: Olur. En doğrusu da bu. Birbirlerini yenebilecekleri yok zaten.
0: Bu sözleri söyledikten sonra da cazgırı çağırdı ve ona gerekli emri verdi. Bu arada ödülün paylaşılması hakkında da şu talimatı vermeyi ihmal etmedi.
2: Ödülün yarısını Pomak alır. Yarısını da Adalı'yla Mehmet pehlivanlar bölüşürler. Bunu da pehlivanlara bildirirsin.
0: Cazgır baş üstüne diyerek ortaya doğru yürüdü. İlk olarak bir işaretle davul zurnaları kestirdi. Böylece zavallı çingenelere de rahat bir nefes aldırdı. Zavallılar saatlerden beri tokmak sallamaktan, zurna üflemekten bitkin bir hale gelmiş bulunuyorlardı. Bundan sonra iki pehlivanın arasına girerek onları ayırdı. Adalı ona ters ters baktı. Ne istersin, güreşi neden durdurdun diye sordu. Cazgır şu karşılığı verdi. İki saattir güreşirsiniz, halk güreşinize doydu. Vakitte ilerlediğinden güreşinizi bugün için beraber ayırıyoruz dedi. Adalı hemen parladı. Abe dedi, ben bu pehlivanla berabere kalmaya nasıl razı olurum? Eğer güreşemeyecek hale gelmişse pes eder. Yoksa ben sabaha kadar güreşirim dedi. Bilirim pehlivan dedi Cazgır. Allah için güreşirsin ama hakem heyetinin kararı böyle diyordu.
2: Yani güreşi berabere bırakmamı ustam mı istiyor?
0: Evet. Bugün güreşinizi ayırmanız nasip değilmiş. Artık bir başka zaman ayırırsınız ha.
2: Neden nasip olmasın? Ben tam güreşi pişirmiştim. Hasmımı yenecek duruma gelmiştim. Siz güreşi kestiriyorsunuz ya.
0: Karar böyle. Dediğim gibi güreşinizi bir başka gün ayırırsınız.
2: Bir daha onu nerede bulabilirim ki?
0: Pehlivan pehlivanı her zaman bulur, merak etme. Arkasından halka dönerek durumu resmen ilan etti. Adalı Halil pehlivanla Kurtdereli Mehmet pehlivanın güreşleri vakit ilerlemiş olduğu için berabere ayrılmış ve bugünkü güreşler sona ermiştir.
3: Adalı o zaman bütün bu konuşmaları sessizce dinlemekte olan Kurtdereli Mehmet pehlivana döndü.
2: Ustama dua et Mehmet pehlivan. Bugün için seni benim elimden aldı. Seni yenilmekten kurtardı.
3: Sen de artık beni bir başka gün yenersin.
2: İstanbul'dan ayrılmıyorsun ya.
3: Hayır, şimdilik buradayım.
2: Öyleyse haftaya Soğanlı'ya gel. Seninle orada kozumuzu paylaşalım.
3: Soğanlı nerede?
2: Buradan ileride. Sorar öğrenirsin, güzel bir köydür. Düğün güreşi var, ustam gelmeyecek. Seninle başa baş bir rahat güreş çıkarırız ha.
3: Olur.
2: Gel ama beni atlatma.
3: Allah'tan bir mani çıkmazsa gelirim.
2: Erkeksen ve pehlivansan gelirsin. Söyleyeceğim bu kadar.
3: Gelirim, merak etme.

0: Güneş dağılmış ve herkes evinin yolunu tutmuştu. Kurtdereli de silinip giyindikten sonra Filiz Nurullah ile beraber İstanbul'un yolunu tutmuştu. Filiz Nurullah onun Adalı'ya karşı çıkarmış bulunduğu güreşten pek memnundu. Yolda kendisine şu güzel sözleri söyledi.
1: Çok güzel güreştin Mehmet Pehlivan. Doğrusu senden bunu beklemiyordum. Adalı'nın seni yenemeyeceğini zaten biliyordum. Fakat onunla böyle başa baş bir güreş çıkaracağını ummuyordum. Adalı senin karşısında aciz kaldı. Seni ezmek ve hırpalamak istedi ama güreşiniz bittiği zaman senden daha yorgun görünüyordu. Zaten bunu ustası başhakem Ali Ço da çok iyi anladığı için güreşinizi berabere ayrılmasına hemen razı oldu. Yoksa güreşiniz çok uzun sürerdi. Adalı seni yenemeyeceğini anlamıştır.

0: Öyle olsa beni haftaya güreşe davet etmezdi usta.
1: Seni güreşe mi davet etti?
0: Evet.
1: Nerede?
0: Soğanlı'da. Kartal'a yakınmış, öyle söyledi.
1: Ne zaman söyledi bunu sana?
0: Güreşten sonra.
1: Sen ne dedin?
0: Gelirim dedim.
1: Bu olmadı işte.
0: Neden usta?
1: Haftaya Çorlu'da güreş var. Seni oraya götürecektim.
0: Bir defa söz verdim.
1: Benim de Çorlu'da bulunmam şart. Çok önceden bu güreşleri hazırlamıştık. Ödüller de zengin.
0: Ne olursa olsun. Ben bir defa söz vermiş bulunduğum için herhalde Soğanlı denilen yere gideceğim.
1: Oraya yalnız gitmen de doğru olmaz. Her neyse, belki Adalı'yı kandırırım. O da Çorlu'ya gelmeye razı olur ha.
0: Ona bir şey diyemem.

0: Filiz Nurullah hemen ertesi günü Adalı'yı buldu ve kendisine Çorlu'ya gelmesi teklifinde bulundu. Fakat Adalı bunu kabul etmedi.
1: Söz verdim. Mutlaka Soğanlı'ya gideceğim.
2: Kurtdereli'yi oraya çağırmışsın. Kendisinin ise Çorlu'da güreşi var. Kendisiyle bir başka vakit tutamaz mısın?
1: Onun zaten benimle tutmaktan kaçmak için bir bahane arayacağını biliyordum. Demek araya seni koydu ha?
2: Böyle bir şey yok.
1: Böyle bir şey yoksa verdiği sözde durur ve Soğanlı'ya gelir. Söyleyeceğim söz de bundan ibarettir.
0: Bu durum karşısında artık Filiz Nurullah'a söyleyecek söz kalmamış bulunuyordu.
2: Peki, öyle olsun.
0: Diyerek durumu Kurtdereli'ye bildirdi. Sonra da su yolcu Mehmet Pehlivan'ı bularak Kurtdereli'yi Cuma günü Soğanlı'ya götürmesini sağladı.

0: Kurtdereli o hafta idmanını her haftadan çok daha sıkı tutmuştu. Cuma sabahı da kendisini çok iyi buldu. Erkenden su yolcu Mehmet Pehlivan'la buluşarak Soğanlı'nın yolunu tuttular. Oraya öğleye doğru vardıkları zaman güreş yeri çoktan kurulmuş bulunuyordu. Hemen bir köşeye çekilerek kendilerine bir yer buldular. Tabii Kurtdereli'yi kimse tanımıyordu. Su yolcu onu orada bıraktı ve biraz dolaşmak ve bilgi toplamak üzere uzaklaştı. Geldiği zaman da ona şu bilgiyi verdi. Adalı geceden buraya gelmiş ve ileri gelenlerden birinin evinde kalmış. Beni görünce seni sordu. Geldiğini öğrenince pek sevindi. Başta ikinizden başka pehlivan olmayacakmış. Baş başa güreşecekmişsiniz dedi. Kurtdereli de iyi oldu dedi. Böylece beni güzelce yenerek rahatlar bari diye söyledi. Seni yenebileceğini mi sanıyorsun diye karşılık aldı. Neden yenmesin? Hayır, yenemez. Kartal'daki güreşinizde ben de bulundum. Senin nasıl bir pehlivan olduğunu gördüm. Biliyorum, bir şey yapamaz sana Adalı diyordu su yolcu. Belli olmaz. Ali Çota burada mı? Hayır, o yok, gelmemiş. Kendisiyle baş başa kalacağız demek. Öyle öyle, güreşinizi rahat rahat ayırırsınız. Evet, Kurtdereli Mehmet pehlivan için artık beklemekten başka yapacak iş kalmamıştı. Bu arada güreşler de birbirini takip edip durdu. Desteleri küçük ortalar, küçük ortaları büyük ortalar. Onları da başaltı pehlivanları izlemişti. Sonunda Cazgır baş pehlivanlar ortaya diye seslenince gözler baş pehlivanları aramaya başladı. Ortaya ilk çıkan Kurtdereli Mehmet pehlivan olmuş, yağ kazanına doğru ilerlemeye başlamıştı. Kendisini tanıyan yoktu. Güreş meydanını çeviren kalabalık onu birbirine göstererek kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor ve sorular soruyorlar tabii.
1: Bu pehlivan da kim ya?
0: Bir pehlivan olacak işte.
1: Canım, onun baş pehlivan olduğu ortada. Boyu bosu, okkası bunu gösteriyor. Cazgır da baş pehlivanları çağırdı. Fakat kim acaba?
0: İlk defa görüyorum. Yeni gelmiş olacak.
2: Deli ormanlı olmalı.
0: Bilinmez ki.
2: Bakalım pehlivanlığı nasıl?
1: Onu da az sonra göreceğiz.
0: Tam bu sırada Adalı Halil pehlivan dev cüssesiyle görüldü. Soğanlı halkı onu pek güzel tanıdığından hemen şiddetli bir alkışla karşıladı. Yaşa Adalı! Yaşa aslan!
1: Yaşa Halil pehlivan, görelim pehlivanlığını hadi.
2: Maşallah deyip pehlivana, Allah nazardan saklasın.
0: Adalı Halil kendisini candan alkışlayan taraftarlarına selamlar dağıtarak yoluna devam etti. Yağ kazanının yanına geldiği vakit çoktan oraya gelen ve yağlanmaya başlayan Kurtdereli'ye...
1: Merhaba Mehmet pehlivan.
3: Merhaba Ali pehlivan.
1: Geldiğine çok iyi ettin. Bugün seninle burada iyi bir güreş atarız ha.
3: İnşallah.
1: Ben söyledim, başka pehlivan çıkmayacak. Su yolcu Mehmet pehlivan söyledi. Nasıl, iyi hazırlandın mı?
3: Hazırlandım.
1: Ben de çok iyi hazırlandım. Artık bugün güreşimizi herhalde ayırırız ha.
3: İnşallah.
0: İki pehlivan da dikkatle yağlanmışlar, sonra da yan yana durmuşlardı. Bu sırada güreşi idare edecek olan Cazgır yanlarına gelmiş ve ilk olarak iki pehlivanı halka takdim etmişti.
4: Cümle işte rehberimiz olsun Rabbil Celil. Bu pehlivana derler Adalı Halil. Karşı dağdan çalı topladım Demet Demet. Bu pehlivana da derler Kurtdereli Mehmet.
0: Böylece seyirciler de ilk defa Adalı ile tutacak olan bu pehlivanın kim olduğunu öğrenmiş oldular. İçlerinde bu adı taşıyan bir pehlivanın bir hafta önce Kartal'da Adalı Halil ile berabere kalmış bulunduğunu duymuş olanlar da vardı. Bunlar durumu hemen yanlarındakilere anlatmakta gecikmediler. Bu suretle güreş hemen ehemmiyet kazandı. Cazgır şimdi duasına başlamıştı. Güzel bir dua okuyarak her iki pehlivanı da övdü. Kendilerine gerekli öğütlerde de bulundu. Son olarak da sözlerini şöyle tamamladı.
4: Ak koyun, kara koyun. Kimi ak, kimi kara. Ben çekiliyorum aranızdan. Hazreti Hamza sizleri kayıra.

0: Evet sevgili dinleyenler, bu çetin güreş bakalım sonucu ne olacak? Ne yazık ki yine süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde A'la suresinin tefsirini işlemiştik. Bugünkü dersimizde Gâşiye suresinin tefsirini işleyeceğiz. Gâşiye suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. 26 ayeti kerime vardır kendisinde. Musannif Hazretleri ön bilgi olarak şöyle buyuruyor. Suretul Gâşiye Mekkiyetun. Gâşiye suresi Mekke'de

nazil olmuş surelerdendir. وَقَدْ تَنَاوَلَتْ مَوْضُعَيْنِ اَسَاسِيَيْنِ İki ana konuyu içinde barındırır. وَهُمَا Bunlardan bir tanesi. الْقِيَامَةُ وَأَحْوَالُهَا

orada karşılaşacağı mutluluk ve saadetten bahseder. Bu birinci ana konusuydu. İkinci ana konusu da el-edilletu vel-berahinu ala vahdaniyeti rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin birliği üzerine deliller zikredecek. Ve kudretihil bahira fi halqil iblil acibe ve apaçık olan kudretine delilleri zikredecek. Fi halqil iblil acibe, mükemmel olan devenin yaratılışı. Ve sema'il bedi'a, mükemmel olan semavatın yaratılışı. Vel cibalil murtafi'a, yüksek yüksek dağlar. Vel ardil mumteddel vasi'a, geniş ve uzun uzadıya olan yeryüzü. Ve kulluha şevahidu ala vahdaniyetillahi celle ve ala. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin birliğine delalet eden delillerdir. Ve hutimeti suratul kerime bittezkiri birucu'in nasi cemi'an ilallahi subhanahu lilhisabi vel ceza. Sure en sonunda insanların tamamının Allah Azze ve Celle'ye hesap ve dünya hayatında yapmış oldukları amellerin karşılığını alacakları, cezaya çekileceklerini söyleyerek bitirir. Tefsir şu şekilde başlıyor. Estaizu billah. Hel etâke hadîthul gâşiye. El istifham litteşvîqi lestimâil haber. Buradaki soru edatı kendisinden sonra gelecek olan habere ilgiyi artırmak için, teşvik için gelmiştir. وَلِتَّنْبِيهِ وَالتَّفْخِيمِ لِشَأْنِهَا ve durumun kendisine önem göstermek için gelmiştir. Ey هَلْ جَاءَكَ يَا مُحَمَّدُ خَبَرُ الدَّاهِيَةِ الْعَظِيمَ الَّتِي تَغْشَ النَّاسَ وَتَعُمُّهُمْ بِشَدَائِدِهَا وَأَهْوَالِهَا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana büyük felaketin haberi geldi mi? Büyük, o büyük felaket ki bütün insanları içinde bulunduğu şiddetli olaylarla, büyük olaylarla kapsayan büyük felaketin haberi sana geldi mi? Ve hiyel kıyame. Bu büyük felaket dediğimiz şey de kıyamettir. Kâlel müfessirûn, müfessirler şöyle buyuruyor. Sümmiyet gâşiyeten. Kıyamet gâşiye diye isimlendirildi. لِأَنَّهَا تَخْشَ الْخَلَائِقَ بِأَهْوَالِهَا وَشَدَائِدِهَا. Çünkü o gündeki olaylar bütün yaratılmışları kapsar. وَتَعُمُّهُمْ بِمَا فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ وَالْكَوَارِثِ الْعَظِيمَةِ. Büyük felaketler ve sıkıntıların içinde bulunmasıyla beraber bütün insanları kapsadığından dolayı buna gâşiye denildi. Vucuhun yevmeizin haşi'a. Ey vucuhun fî zâlikel yevmi zelîletun hâdi'atun mehînetun. O günde yüzler zelil bir şekilde, boyun bükmüş bir şekildedir. Âmiletun nâsibe. Ey daibetul ameli fîmâ yet'abuha ve yüşkîhâ finnâr. Ateşte azap çekmesi ve yorulmasından dolayı amel içinde, devamlı yorgunluk içindedir o yüzler. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ Müfessirler şöyle tefsir ediyor. هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْكُفَّرِ Bu ayet kafirler hakkında nazil olmuştur. يَتَعَبُونَ وَيَشْقَوْنَ بِسَبَبِ جَرِّ السَّلَاسِلْ وَالْاَغْلَالِ Zincir ve kelepçelerle sürüklenmekten azap görür ve yorulurlar. Ve khawdihim finnari khawdal ibli fil vahl. Devenin çamura girmesi gibi, o çamurda sürüklenmesi gibi onlar da ateşe atılırlar, orada debelenirler. Ve su'udi vel hubuti fi tilaliha ve derakatiha. Onun tepeleri ve çukurlarında çıkıp inmekten dolayı azap içinde olurlar ve yorulurlar. Kema kâle teâlâ, Allah Azze ve Celle'nin Gafir Suresi 71 ve 72. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi. اِذِ الْاَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلْ يُسْحَبُونَ فِي الْحَم۪يمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ.

Onların boyunlarında ve ellerinde zincirler ve kelepçelerle çekilirler cehenneme doğru, kaynar suya doğru. Daha sonra da cehennemde yakılırlar. وَهَذَا جَزَاءُ تَكَبُّرِهِمْ فِي الدُّنْيَا عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ Bu onların dünya hayatında Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmaya karşı gösterdikleri kibirden dolayıdır. وَاِنْهِمَاكِهِمْ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ Dünya lezzetlerine ve şehvetlerine dalmalarından dolayıdır. تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً Ey تَدْخُلُ نَارًا مُسَعَّرَةً شَدِيدَةَ الْحَرْ Sıcaklığı şiddetli olan, alev alev olan ateşe girerler. قَالَ اِبْنِ عَبَّاسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İbn-i Abbas Efendimiz şöyle buyuruyor. قَدْ حُمِيَتْ فَهِيَ تَتَلَظَّ عَلَى عَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى Onlar alev alev yanan, iyice kızmış olan ateşe Allah Azze ve Celle'nin düşmanları girerler. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ Ey تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ مُتَنَاهِيَةِ الْحَرَارَةِ Sıcaklıkta son hadde ulaşmış olan o kaynaktan su içirilirler. وَسَلَ حَرُّهَا وَغَلَيَانُهَا دَرَجَةً نِهَايَةِ Onun kaynaması ve sıcaklığı son hadde ulaşmış bir suyu kaynağından onlara içirirler. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ Ey, لَيْسَ لِأَهْلِ النَّارِ طَعَامٌ اِلَّا الضَّرِيعٍ Cehennem ehli için, ateş ehli için yiyecek olarak sadece dari' vardır. Dari' nedir? وَهُوَ نَبَتٌ ذُو شَوْكٍ Bu içinde dikenleri olan bir ottur. تُسَمِّيهِ قُرَيْشْ اَشْشِبْرِقْ Kureyş bunu şibrik diye isimlendirir. وَهُوَ أَخْبَثُ تَعَامٍ وَأَبْشَعُهُ Bu yiyeceklerin en pisi ve en iğrencidir. وَهُوَ سُمُّنُ قَاتِلٌ Öldürücü bir zehirdir. قَالَ قَتَادَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ buyuruyor. هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ وَأَبْشَعُهُ وَأَخْبَثُهُ Bu yiyeceklerin en şerlisi, en kötüsü ve en çirkinidir buyurmuş. ذَكَرَ تَعَالَى هُنَا أَنَّ تَعَامَهُمْ دَرِيعٌ Allah Azze ve Celle bunların yiyeceğinin dari' olduğunu bu ayeti kerimede zikretti. وَقَالَ فِي الْحَاقَّةِ Hakka suresinde 36. ayeti kerimede وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ Yiyeceklerinin sadece gıslin olduğunu söylemiş. İki ayette farklı farklı gelmesi وَلَا تُنَافِ بَيْنَهُمَا Aralarında bir zıtlık yoktur. Bir çelişki yoktur. لِأَنَّ الْعِقَابَ أَلْوَانٌ Çünkü azaplar farklı farklıdır. وَالْمُعَذَّبُونَ أَنْوَاعٌ Azap görecek olan kullar dünya hayatında yapmış oldukları ameller hasebince çeşit çeşittir. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ تَعَامُهُ الزَّقُّومِ Kimisinin taamı yiyeceği zakkumdur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ تَعَامُهُ الضَّرِيعِ Kimisinin yiyeceği dari' denilendir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ تَعَامُهُ الْغِسْلِينَ Kiminin de yiyeceği gıslindir. Gıslin ise nedir? İrin ve kandan oluşmuş olan şeydir. وَهَاكَذَا يَتَنَوَّعُ الْعَذَابِ بِتَنَوُّعِ الْإِجْرَامِ Bu şekilde günahların farklılıklarıyla azaplar da farklı farklı olur. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ Ey La yufidul kuvvete ve's-sumne fil bedeni yedikleri o yiyecek onların vücudunda bir kuvvet yapmaz, güç kazandırmaz ve aynı şekilde bir besin olarak bedenlerine gitmez. Ve la yedfa'ul cu' an akilihi yiyen kimseden açlığı kaldırmaz, gidermez. Kale Ebu Suud rahimehullah Ebu Suud efendi tefsirinde şöyle buyuruyor. Ey leysa min şe'nihil isman vel isba. O yiyeceğin özelliği doyurmak veya da güç kazandırmak değildir. Kema huve şe'nu ta'amid dünya, nasıl ki dünya hayatındaki yiyeceklerin özelliği buydu. İnsan dünya hayatındaki yiyecekleri yediği zaman doyar, güç kazanır, kuvvet kazanır. Ama bu ceza çekenlerin yedikleri yiyecek ne onlara güç verir ne de açlıklarını giderir. وَقَدْ رُوِيَ Şöyle rivayet edilmiştir. اَنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِمُ الْجُوعُ Onlara açlık verilir.

بحيث يضطرهم إلى أكل الضرع. Öyle acıkırlar, öyle acıkırlar ki bu darı dediğimiz dikenli otu yerler. فَإِذَا أَكَلُوهُ يُسَلَّتُ عَلَيْهِمُ الْعَتَشِ Bu otu yedikleri zaman onlara susuzluk verilir. فَيَضْطَرُّهُمْ اِلَى شُرْبِ الْحَم۪يمِ Öyle susarlar ki o sıcak olan, kaynamış olan o suyu içerler. İçmek zorunda kalırlar. فَيَشْوِي وُجُوهُهُمْ وَيَقْتَعُ اَمْعَاءُهُمْ Bağırsakları parça parça olur, yüzleri kavrulur. Muhammed suresi 15. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَسُقُوا مَاً حَم۪يمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ Onlar, kaynamış su onlara içirilir ve onların bağırsakları parça parça olur. وَلَمَّا ذَكَرَ حَالَ الْاَشْقِيَاءِ اَهْلَ النَّارِ اَتْبَعَهُ بِذِكْرِ حَالِ السُّعَدَاءِ اَهْلَ الْجَنَّةِ Allah Azze ve Celle cehennem ehli olan şakî kulların durumlarını ayette zikredince hemen peşinden sa'id olan mümin kullarının cennet ehli olan kullarının hallerini bizlere zikretti. Fakala subhanehu ve teala ve şöyle buyurdu. Vucuhun yevme izin na'imeh. Ey vucuhul mu'minine yevmel kıyameti na'imetun zatu behcetin ve husun. Kıyamet gününde müminlerin yüzleri parıldayan güzel bir şekilde olur. Ve işrakun ve nadaratun yine aynı şekilde parlak bir şekilde olur. Ke kavlihi teala Mutaffifin suresi 24. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimede beyan ettiği gibi Te'arifu fi vucuhihim nadraten na'im Onların yüzlerinde nimetlerin parıltısını görürsün buyurmuştu. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٍ Ey, لِعَمَلِهَا الَّذِي عَمِلَتْهُ فِي الدُّنْيَا Dünya hayatında yapmış olduğu amellerden dolayı وَتَاعَتِهَا لِلّٰهِ رَاضِيَةٌ مُطْمَئِنَّ Allah-u Teala'ya olan itaatinden dolayı razı ve kalbi mutmain bir şekilde olur. لِأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ اَوْرَثَهَا الْفِرْدَوْسِ دَارَ الْمُتَّقِينَ Çünkü bu amel onu muttaki olan, takva sahiplerinin yurdu olan Firdevs cennetine götürür. Fi cennetin aliye, ey fi hadaika ve basatina murtafi'atan mekanen ve kadran, mekan olarak ve derece olarak yüksek bahçeleri kastediyor burada. Ve hum fil gurufati aminun, o yüksek bahçelerde o kişiler emin bir şekilde kalırlar. La tesma'u fiha lagiye. Ey la tesma'u fil cenneti şetmen au sabban au fuhşan. Cennette kötü, çirkin sözler işitmezler. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas efendimiz şöyle buyuruyor. La tesma'u azan ve la batilan. Cennette o kimse ne eziyet verici bir söz ne de boş bir kelam işitmez. Fiha aynun cariye ey fiha uyunun tecri bil ma'is selsebil la tenqati'u ebeden sonsuza kadar kesilmeyecek selsebil suyunun kendisinden aktığı pınarlar vardır. Kale Zemahşeri rahimehullah İmam Zemahşeri şöyle buyuruyor. Et tenvinu fi aynun littekthiri aynun kelimesinin nun harfinde bulunan tenvin hareketi çokluk ifade etmek için getirilmiştir. Ey uyunun kethiratun tecri miyahuha. Altında sulara akan birçok pınarlar vardır. Ayette bu kastediliyor diye buyurmuş. Fiha sururun merfu'a. Ey fil cenneti esirratun murtafi'atun. Cennette yüksek yüksek oturaklar veya yüksek yüksek yataklar vardır. Mükelleletun bizzebercedi vel yakut. Yakut ve zebercetle süslenmiş. عليها الحور العين onların üzerinde de huriler vardır. فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. Allah Azze ve Celle'nin veli bir kulu oradaki yüksek olan o makamlara oturmak isterse o huriler onlara boyun büker, onlara yol verirler. وأكواب موضوعة أي وأقداح موضوعة

Atun ala hafatil uyun, o pınarların kenarlarına konulmuş kadehler, bardaklar vardır. Muiddetun li şerabihim, o pınarlardan o kimselerin içmesi için hazırlanmış. La tahtacu ila men yemleaha, onu dolduracak bir şeye, bir kişiye veya da bir şeye ihtiyaç duymazlar. Ve nemariqu masfufe, ey ve vesaidu mukaddatun, yastıklar, minderler vardır. Kad suffe ba'duha ila canibi ba'din, birbirlerine dayandırılmış bir şekilde. Liyestaniddu ileyha, oradaki kişiler onlara yaslansınlar diye. Ve zarabiyyu mebethuthe, ey ve fiha tenafisu fakhire, leha hamlun rakiqun mabsutatun fi enha'il cenne, cennetin farklı farklı köşelerine serilmiş bir şekilde ince işlemeli kumaşın olduğu güzel, değerli halılar, örtüler vardır. Thumma zekara ta'ala ed-dalaila vel-barahine ed-dalle ala kudreti ve vahdaniyetihi. Allah Azze ve Celle şakî kulların yerinden ve sa'id kulların yerinden bahsettikten sonra bizlere kendi birliğine ve kudretine delalet eden delilleri zikretti. Fekale subhanehu ve teala, ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Ey, efela yanzuru haula innas nazara tefakkurin ve itibarin. Bu insanlar ibret nazarıyla bakmazlar mı? İlel ibili, develere. Keyfe halakahallahu halkan aciben bedi'an. Mükemmel bir şekilde Allahu Teala'nın onu nasıl yarattığına bakmazlar mı? Yedullu ala kudreti halikiha, bu şekilde mükemmel bir varlığı yaratan, böyle mükemmel bir varlığın olması onu yaratan Halik'in kudretine delalet eder. Buna bakıp bunu görmezler mi? Kale fit teshil, teshil kitabında şöyle buyuruyor. Fil ayeti haddun alen nazari fi hilkatiha. Ayet-i kerimede devenin yaratılışına bakmaya bir teşvik vardır. Lima fiha minel acaibi fi kuvvetiha ve inqiyadiha ma'a zalika likulli da'ifin. Çünkü deveye baktığınız zaman, onun yaratılışındaki mükemmelliyetliğe baktığınız zaman, kendisinde kuvvet güç olmasıyla beraber kişi ne kadar zayıf olursa olsun deve ona boyun eğer. Ve sabruha alel atashi, çölde günlerce susuz kalmaya sabreder. Ve kesretil menafi'i leti fiha, kendisinde birçok menfaatin olması. Miner rukubi vel hamli aleyha, üzerine eşya konulabilir, deveyle eşya taşınabilir veya deveyi bir binek hayvanı olarak kullanılabilir. Ve ekli luhumiha ve şurbi elbaniha, eti yenilebilir, sütü içilebilir. Ve gayri zalike, bunun dışındaki birçok fayda kendisinde varken Allahu Teala kullarının, bu devenin bu haline bakıp onu yaratan zatın tek kudret sahibi olduğunu görsünler diye ayet-i kerimede teşvik vardır. Ve ila's sema'i keyfe rufi'at, ey ve ila's sema'il bedi'atil muhkeme, eşsiz ve kusursuz olan semaya bakmazlar mı? Keyfe rafa'allahu bina'aha, Allahu Teala onun binasını nasıl yüksekte kılmış? Ve a'la sumkaha, kalınlığını artırmış. Bila amedin ve la da'aim, hiçbir destek, hiçbir kolon, hiçbir dilek olmaksızın. Ve ilel cibali keyfe nusibet, ey ilel cibali şahika, keyfe nusibet alel ardi nasban sabiten rasihan la yetezelzel. Dağlara bakmazlar mı? O yüksek dağların nasıl yere sabit bir şekilde kılınması, yere kök salmasını görmezler mi? O kadar kök salmış ki hiçbir şekilde sallanmaz ve titrenmez. Buna ibret nazarıyla bakmazlar mı? Ve ilel ardı keyfe sutihat, ey ve ilel ardı leti ya'işûne aleyha, üzerinde yaşadıkları yere bakmazlar mı? Keyfe busitat ve muhidet, nasıl yayılmış, nasıl böyle hazırlanmış, hatta saret şasi'aten vasi'aten yestekirrune aleyha, engin ve geniş, uzun uzadıya bir şekilde kılınmış ki insanlar onun üzerinde kalıp yaşamlarını sürdürsünler diye.
ويزرعون فيها أن

Enva'al mezru'at ve o yeryüzünde ziraat çeşitlerinin, birçok ziraat çeşitlerini orada yapsınlar diye. Kâle el-Alusi rahimehullah, İmam Alusi şöyle buyuruyor. Ve la yunafi hâzel kavl bi ennehâ kurre. Bu söylediğimiz kavl, uzun uzadıya geniş yayılmış bir şekilde yeryüzünü vasıfladık. Böyle vasıflanması yeryüzünün kurevi olduğu, kurevi olduğu dediğimiz, yani ey kureviyete şekli, şekli böyle tam yuvarlak daire değil ama ona yakın olduğunu, küre şeklinde olması sözüyle çelişmez. Limekani izamiha, çünkü yeryüzü o kadar büyük, o kadar geniştir ki bu kürevi olması onun düz bir şekilde, insanların üzerinde düz bir şekilde durmasına engel değildir. Burada bir çelişki yoktur. Vel hikmetu fi taksisi hazihil eşya biz zikir. Allah Azze ve Celle bizlere deve, gökyüzü, yeryüzü, dağları ibret nazarıyla bakmamızı bildirdi. Neden sadece bu dördünü zikretti? Bundaki hikmet nedir? Ennel Kur'ane nezele alel arabi. Kur'an-ı Kerim Araplara nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve kânu yusafirûne kethîran fil evdiyeti vel berâri. Bu Araplar çoğu zaman vadilerde, çöllerde sefer ederlerdi, yolculuk yaparlardı. Munferidîne aninnâs, insanlardan ayrı kalırlardı. Vel insanu iza ibtada anil medineti akbala ala tefekkür. Bir insan şehirden uzaklaştığı zaman tefekküre dalar. Fa awwalu ma yaqa' basaruhu ala al-ba'ir allazi yarkabuhu. İlk gözünün çarpacağı şey kendisiyle yolculuk yaptığı devesidir. Fe yara manzaran aciben. Deveye baktığı zaman mükemmel bir manzara görür. Ve in nazara fawq ve in nazara fawq, eğer ki yukarıya bakarsa lem yara gayras sema, semanın dışında hiçbir şey görmez. Ve in nazara yeminen ve şimalen, sağına soluna bakarsa lem yara gayral cibal, dağlar dışında bir şey görmez. Ve in nazara taht, altına bakarsa lem yara gayral ardi, yerden başka bir şey görmez. Felizalike zekara taala hazihi leşya. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle bu şeyleri zikretti. Çünkü o dönemdeki insanların yolculuk esnasında göreceği şeyler olduğundan dolayı sadece bunlara bakarak bile Allah Azze ve Celle'nin varlığını, birliğini, kudretini görebilirlerdi. Kale İbn-i Kesir Rahimahullah, İbn-i Kesir Rahimahullah şöyle buyurmuş. Nebbehe Teala el-Bedeviyye alel istidlali bima yuşahiduhu min ba'irihi lezi huve rakibun aleyhi. Allah Azze ve Celle çölde gezen kimseye dikkat çekti. Neye dikkat çekti? Kendi üzerine binip yolculuk yaptığı devenin aslında bir delil olduğuna dikkat çekti. Aynı şekilde ve semâi lezi fevka râsihi, başının üzerinde olan semaya dikkat çekti. Vel cebeli lezi tucâhehu, ve karşısında bulunan dağlara dikkat çekti. Vel ardi lleti tahtahu, altında bulunan yere dikkat çekti. Bunların hepsinin delil olduğuna dikkat çekti Allah Azze ve Celle. Neye delildir bunlar? Ala kudreti haliki zalike ve sani'ihi. Bunları yaratan zatın kudretine bir delil olarak gösterdi. وَاَنَّهُ الرَّبُّ الْعَظِيمِ ve Allah Azze ve Celle'nin yüce Rabbimiz olduğuna bir delildir. الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَ سِوَاهُ. O Allah Azze ve Celle ki Haliktir, bütün mahlukatı yaratandır, her şeyin sahibidir ve her şeyde tasarruf sahibidir. Öyle ki onun dışında hiç kimse ibadete layık değildir. Bu delilleri Allah Azze ve Celle bizlere göstererek bizlere bunlardan tefekkür etmemizi buyuruyor. İnsanoğlu bunlara baktığında, bunlara tefekkür ettiğinde başka hiçbir delile ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle'nin varlığını ve birliğini, kudretini kabul etmesi için. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri insanın hizmetine sunmuştur. İnsanı da bu eşya ve kendisi karşısında sorumsuz ve başıboş bırakmamıştır. Yani Allah hem kainata hem de insana ilahi kanunlarla yön vermiştir. Böylece o, bu imtihan hayatının tatlı bir hürriyet ve mesuliyet dengesi içinde yaşanmasını takdir buyurmuştur. Ayet-i Kerime'de bu gerçek şöyle ifade edilir. Allah göğü yükseltti ve mizanı, dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Bu demektir ki insan, kainattaki ilahi ahenkle bütünleşmelidir. Nasıl ki şu engin kainat aleminde en ufak bir nizamsızlık olmuyorsa, insanın Allah'a olan bağlılık ve yolculuğunda da haktan sapma olmamalıdır. Arifler işte bu mizan içerisinde yaşayabilen kimselerdir. Onlar iki alemin de en bahtiyar kullarıdır. Ancak fani lezzetlere ve gel geç sevdalara kapılarak dengesiz yaşayanlar, bu aleme geliş ve gidiş sırrından gafil kimselerdir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kainattaki ilahi nizam ve sanatıyla bütünleşememiş, yüce ahengi kavrayamamışlardır. Çok yazık ki ömürleri derin bir gaflet ve aldanış girdabında geçer, ahiretleri ise büyük bir hüsran olur. Bu meselenin izahı insan vakasında gerçeğinde gizlidir. Şu bir hakikattir ki insan bu dünyaya imtihan için gönderildiğinden hayra da şerre de müsait yaratılmıştır. Çünkü imtihan ancak doğruya da yanlışa da muktedir olmayı, güç yetirebilmeyi gerektirir. Dolayısıyla insan ömrü iç ve dış alemde devamlı olarak hayır ve şerrin mücadelesiyle geçer. Çünkü ikisi de insan yapısında hüküm sürmek ister. Yani içimizde hayrın gücü olduğu kadar şerrin, terbiye olmamış nefsin de bir gücü vardır. Bu mücadelede hayrın üstün gelmesi için sadece akıl, idrak, izan ve irade gibi melekelerimiz kafi değildir. Şayet bunlar yeterli olsaydı, Allah ilk insan olarak yarattığı Hazreti Adem'i peygamberlikle teyit etmezdi. Ona, insanları dünya ve ahiret saadetine nail edecek ilahi hakikatleri tebliğ buyurmazdı. Ancak Allah Teala, insanoğlunu her zaman ilahi vahiy ile ve peygamberleriyle Hakk'a yönlendirmiştir. Aklı da, gönlü de takviye edici kitaplar göndermiş, kullarını manevi terbiyeye tabi tutmuştur.

Çünkü akıl iki ağızlı bir bıçak gibidir. İnsana terör de yaptırır, salih ameller de işletir. İnsan ahsen-i takvime, yani kulun varabileceği en yüksek seviyeye aklın yardımıyla ulaşır. Fakat çoğu kez idrak bakımından hayvandan da aşağı bir seviyeye de yine akıl yüzünden düşer. O halde

insanın disiplin altına alınması gerekir. O disiplin de vahiy terbiyesidir. Peygamberlerin irşadıdır. Eğer akıl vahyin kontrolündeyse insanı selamete götürür. Fakat vahyin kılavuzundan mahrum bırakılırsa acıklı bir akıbete sebebiyet verebilir. Tarihte pek çok zalim vardır ki aklın zirvesindedir. Fakat nice haksızlıklar ve katliamlar yapmışlardır da en ufak bir vicdan azabı bile duymamışlardır. Çünkü yaptıkları zulümler onlara göre en akıllıca hareketlerdir. Mesela Hülagu, Bağdat'a girip Dicle'nin sularında 400 bin masum insanı boğdu. Ancak hiçbir vicdan azabı duymadı. Yine İslam'dan önce Mekke devrinde babalar, anne yüreklerini çıldırtan sessiz feryatlar arasında kız çocuklarını diri diri gömmeye götürürlerdi. Bir köleyi veya bir odunu kesmek onların akıl ölçülerine göre aynı şeydi. Hatta bunu çok normal ve meşru hakları olarak görürlerdi. O insanlarda da bizim gibi akıl ve his vardı. Fakat tersine çalışan bir çarkın dişleri gibiydi. Beklenenin aksine faaliyet göstermekteydi. Bütün bunlar gösteriyor ki insanoğlu, yaratılışından gelen olumlu ve olumsuz temayül ve istekler bakımından irşada, eğitime ve yönlendirmeye muhtaç bir varlıktır. Ancak bu yönlendirmenin de yaratılışa uygun olması şarttır. Bu da vahiy terbiyesi, yani peygamberlerin tebliğ ve irşadıyla mümkündür. Aksi halde, yani yaratılışımıza uygun olmayan şekillerde bir yönlendirme olursa, bu tamamen şer ve kötülük sebebi olur.

İnsanın yapısında hangi özellik hakim olursa, zıttı olan özelliği yok edici bir rol üstlenir. Eğer hayır üstünse, şerri tesirsiz hale getirir. Şer üstünse hayrı boğmaya çalışır. Böylece insanın iç mücadelesi bir ömür sürüp gider. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak, peygamberleri ve velileri birer hidayet ve eğitim rehberi olarak insanlığa ayrıca lütfetmiştir. Ancak o mahir, feyizli ve bereketli mübarek ellerde eğitilen insanlar, yapılarındaki güzellikleri inkişaf ettirebilmişlerdir. Kış gibi donuk özellikleri bahar gibi gülistana dönüştürmüştür. Öyle ki, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen yarı vahşi cahiliye insanları, Peygamber Efendimizin irşadı sayesinde beşeriyetin en kıymetli şahsiyetleri olmuşlardır. Zaten insanlar peygamberlerin irşadına uydukları takdirde Allah'ın razı olduğu bir kul olur ve mete şayan hale gelirler. Yoksa nefis ve ruh mücadelesinde ilahi imtihanı kaybedenler aşağıların en aşağısı bir seviyeye düşerler. Nitekim dünya hayatı da insanoğlunun işte bu iki hedeften hangisini gerçekleştireceğini tespit için var edilmiştir. İnsan içindeki müsbet veya menfi temayülleri kendi iradesiyle bu ikisinden birine yönlendirecektir. Bu yöneliş de nefisle ruh mücadelesinin neticesine göre gerçekleşecektir. Ancak bu gerçekleşirken de insanlar pek çok tesir altında kalırlar. İnsan gül bahçesi içindeyse güzel kokulara bürünür. Tersi yerlerde ise kötü kokulara bulaşır. Çevresinin yansımaları mutlaka üzerinde görülür. İşte bu yüzden varlıklar arasında irşat, terbiye ve tezkiyeye en çok muhtaç olanlar insanlardır.

İnsanın şu fani hayatını ziyan ederek sefalete düşmesi, zahirinde ve batınında yaşadığı, içinden çıkılması çetin tenakuzlardan, çelişkilerden ileri gelir. Aslında bu tenakuzlar insanda Allah'a yaklaştıran en üstün faziletlerle, onu yaratılış maksadından uzaklaştıran en düşük hayvani rezilliklerin bir arada bulunmasından kaynaklanır. Bu itibarla terbiye olmamış ve gönül alemleri huzura kavuşmamış insanların iç dünyaları sanki birçok hayvanın barındığı bir ormana benzer. Mizaçlarına göre her birinde adeta bir hayvanın karakteri gizlidir. Kimi tilki gibi kurnaz, kimi sırtlan gibi yırtıcı, kimi karınca gibi muhteris bir biriktirici, kimi de yılan gibi zehirleyicidir. Kimi okşayarak ısırır, kimi sürük gibi kan emer. Kimi önden güler, arkadan kuyu kazar. Bunların her biri ayrı ayrı hayvanlarda bulunan karakterlerdir. Kendisine manevi bir terbiyeyle nefsinin sultasından kurtaramamış, dolayısıyla sağlam bir karakter inşa edememiş insan, böyle sefih huyların çemberi içindedir. Kiminde bir hayvanın, kiminde ise birkaç hayvanın karakteri hakimdir. Üstelik siretleri suretlerine de aksettiğinden o karakterleri sezmek ehli için zor değildir. Zaten onların davranışları iç dünyalarını aksettiren ve asla yalan söylemeyen aynalar gibidir.

20 milyon insanın kellesi üzerine kurulmuş bir sistem olan komünizm, vahşi bir kalbi yapının yansıması değil midir? Bir firavun için binlerce insanın diri diri mezarı olan piramitler, aslında acımasız bir zulüm abidesi değil midirler? Bunlar nice gafiller için akıl planında hala hayranlık uyandıran tarihi unsurlar olarak görünüyor. Fakat hak ve hakikat nazarıyla değerlendirildiğinde bunlar en hunharı sırtlanları bile şaşırtacak ve ürkütecek bir vahşet tablosu ortaya çıkarmıyor mu? Bütün bunlar da gösteriyor ki bir topluma kurbağa karakterli kimseleri hakim olursa ortalık bataklığa döner. Yılan ve çıyan ruhlu insanları hakim olursa bütün bir millet zehirlenir. Terör ve anarşi başlar. Lakin gül tabiatlı kimseler hakim olduğundaysa bütün memleket gülistan olur. İnsanlar gerçek huzur ve saadete kavuşur. İşte bu sebeple vahiy terbiyesi şarttır. Öyle ki bu terbiyeden uzak kimseler şayet böyle vahşet tabloları sergilemese ve bir takım doğru ve güzel davranışlar gösterseler bile her an o vahşeti işleme vasfına sahiptirler. Çünkü ilahi terbiye dışında kazanılan güzelliklerin hepsi geçicidir. Bilhassa zor anlarda ve nefsi arzuların taşkınlıkları esnasında yüce terbiyeden mahrum insanlardaki her türlü hamlık ve kötü temayül gün yüzüne çıkıverir. Zira terbiye olmamış nefis tıpkı fareye düşkün bir kediye benzer. O kedi ki kendisine verilen mükellef yemekleri yerken bir fare görse hemen önündeki güzelim lezzetleri terk eder. Fırlayıp farenin peşine düşer. İşte insan da ilahi ölçülerle terbiye edilmediği takdirde gönül sayısız güzelliklere rağm olsa dahi nefis kedisi rastladığı bir farenin peşinde o gönlü koşturur durur ve insanı helak eder. Firavun ve Nemrut'un hayatlarına bakıldığında hep küçücük bir fare hükmündeki hevesler uğruna haksız yere nice katliamlar yaptıkları görülecektir.

0: Oysa ilahi terbiye, bırakın insanları haksız yere öldürmeyi, en ufak bir kul hakkına karşı bile titrek bir mum gibi olmayı emreder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeşil bir dalı bile kesmekten imtina etmiştir. Mekke fethine giderken yavrusunu emziren bir köpeği ürkütmemek için ordusunu yolun karşı tarafından geçirmiştir. Yine Peygamber Efendimiz yakılan bir karınca yuvası karşısında dehşete girerek "Bu karınca yuvasını kim yakabilir?" diye teessürünü ifade etmiştir. İşte bu ruhla yorulan Osmanlı, Hazreti Peygamber'den aldığı merhamet mayasıyla hem insanlara hizmette hem de mahlukata şefkatte zirveye ulaşan nice vakıflar kurmuşlardır. Hayvanların sıhhatlerini bile düşünen vakıflar teşkil etmişlerdir. Bu şefkatin bir tezahürüdür ki, o devirlerde ülkemize seyahate gelen yabancılar, hatıralarında Müslüman mahallelerde bulunan kedi ve köpeklerin insanların etrafında döndüklerini, diğer mahallelerde ise insan görünce hızla kaçtıklarını anlatırlar. Bunlar hep insanın nasıl terbiye edildiğinin veya edinmediğinin tezahürleridir. Kan döküp kan içen ve kanla toprağı sulayan da insandır, muhtaca kan verip gül uzatan da insandır. Ne hikmettir ki bu dünya aleminde müsbet ve menfi zıt karakter sahibi insanlar bir arada yaşarlar. Bir misalle izah etmek gerekirse bu hal, kaba ve huysuz hayvanların ahırına hapsedilen zarif bir ceylanın mecburen katlandığı ızdıraba benzer. Bazen pinti biri cömert bir insanla, ahmak, alimle, merhametli, zalimle yan yana yaşar. Pinti merhametsizdir, korkaktır, hizmetten uzaktır. Buna mukabil cömertse merhametlidir, mütevazıdır, hizmet ehlidir. Ahmak alimi anlamaz, zalim adaletli olduğunu zanneder ve daima etrafındakilere karşı güç kullanır. Yani melek ruhlarla sırtlanlar, dünya hayatında bir arada yaşarlar. Biri hakkı tanıma, ona kul olup onu bulma yolundayken, diğeri aşağı mahlukların huyları içerisinde yaşamayı saadet zanneder ki, bunların hayatı yemek, şehvet, makam ve benzeri ihtiraslardan ibarettir. Aslında birbirlerine zıt karakterlerin barındığı bir dünyada yaşamak pek çetin bir imtihandır. Fakat insanoğlu bu imtihanı aşmaya mecburdur. Zira dünya imtihanını geçerek ilahi vuslata nail olmak İnsanın asli gayesidir. Bunun için de onun kötü sıfatlardan sıyrılıp övülen vasıflara sahip olması, yani insanlık şeref ve haysiyetiyle yaşaması gerekir.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Ruhu itibarıyla semavi olan insanoğlu, bedeni itibarıyla topraktan yaratılmıştır. Dolayısıyla ruhu Allah'a dönerken bedeni de toprağa dönecektir. İnsan bedeni itibarıyla diğer mahlukattaki vasıfları taşır. Bu yüzden de onun kendini manevi bir terbiye ve tezkiye tabi kılarak nefsini kontrol altına alması ve ruhunu besleyip kuvvetlendirmesi zaruridir. Aksi halde dıştan iblis ve içten de nefsin azgınlıklarına mağlup olmaktan kurtulamaz. O zaman da ruhun gücü zaafa uğrar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: nefse ve onu yaratılış maksadına uygun olarak şekillendirip fücur ve takvasını, iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran, maddi ve manevi kirlerden temizleyen mutlaka kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de elbette hüsrana uğramıştır.

ölmediler, bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler, senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sebeple birbirine düşman olan bu iki kişiyi kendinde araman gerekir. Yine Hazreti Mevlana şöyle buyurur: "Teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma, çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen kimse sonunda nefsani arzulara düşüyor ve rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü, kuvvetli gitsin." Terbiye olmamış bir nefsin misali, kökleri çürük bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünün alametleri dal, yaprak ve meyvelerinde zahir olur. Kalpte de bir hastalık varsa, bedenin hareketlerinde ortaya çıkar ve zararı görülür. Bunlar tedavisi zaruri olan kin, haset, kibir gibi nefsani vasıflardır. Bu menfi sıfatların ıslahıysa evvela Allah'ın arzu ettiği ve gösterdiği istikamete gitmekle mümkün olur. İnsanın şahsiyetini Allah Teala'nın rızasına uygun bir şekilde inşa edebilmesi hususunda en esaslı iki temayülü ise örnek alma ve taklit.

İnsan doğduğu andan itibaren her hususta bir örneğe muhtaçtır. Çünkü o, dil, din, ahlaki vasıflar, alışkanlıklar gibi hayatını şekillendiren bütün fikir, inanış ve faaliyetlerini hep kendisine sergilenen örnekler ve onlardan aldığı intibalarla oluşturur. Bazı küçük istisnalar olsa da umumi hatlarıyla bu böyledir. Mesela bir çocuk, anne babası hangi dili konuşuyorsa ancak onu öğrenir. Daha sonra da diğer örneklerle ikinci, üçüncü ve dördüncü dilleri öğrenebilir. Yani bir bakıma insanın eğitim ve öğretimi birçok müessire ilaveten, kendisine fıtri olarak mevcut bulunan taklit temayülü yoluyla ona müsbet veya menfi şeyleri taklit ettirmekten başka bir şey değildir. Bu sayede insan elinde büyüdüğü anne, baba, aile çevresi ve nihayet yaşadığı muhitten tesir alır ve bu taklitlerdeki istidadı nispetinde müsbet veya menfi bir şahsiyet olarak topluma katılır.

0: Günün Ötesi
1: Duran Şahin
0: Günün Ötesi Semerkant Radyo Hayatın Kalbine

0: Yunus Emre. Tasavvuf ehli ve halk şairi. Hayatı ve kimliği hakkında kesin malumat yoktur. Şiirleri asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız bizde değil, birçok ülkede de alaka uyandırmış bulunan müstesna bir şahsiyettir. Eskişehir'in Mahalıççık kazasına bağlı Yunus Emre köyünde 1320 senesinde vefat ettiği ve buraya defnedildiği kaynakların tetkikinden anlaşılmaktadır. Vefatı için başka tarihler ve başka yerler de bildirilmektedir. Çocukluğu hakkında bilgi olmayan Yunus Emre, bir işaret üzerine genç yaşta Tapduk Emre'nin Kuddüs'e sirruhu yanına gitti. 30 seneden fazla onun hizmetinde bulundu ve ondan feyz aldı. Hatta bazı kaynaklar Tapduk Emre'nin Kuddüs'e sirruhu kızını Yunus Emre'ye verdiğini, hem talebesi hem de damadı olduğunu kaydetmektedir. Yunus Emre Hazretleri sık sık tefekküre dalar, hayatı ve ölümü düşünürdü.
1: "25 yaşındayım. Bu dünyada 25 sene geçirdim. Ne anladım bu 25 seneden? Elde ne kaldı? Evet, elde ne kaldı? Ömrüm çölde esen bir yel gibi uçtu, gitti. Koca 25 sene uçtu, gitti. Bir 25 sene daha yaşayacak mıyım? Tut ki 25 sene, hatta 50 sene, 60 sene daha ömrüm var. Sonrası ölüm. Sonrası toprak olmak. Bir gün öleceğim. Gözlerim görmeyecek. Kulaklarım duymayacak. Dudaklarım kıpırdamayacak. Ellerim kalkmayacak. O gün ey Yunus, seni önce kefene, sonra tabuta koyacaklar. Sonrası malum. Musalla taşı, namaz, mezar, hocanın telkini ve yapayalnız bir insan. İşte şu toprağın altında elin kalkmaz, dilin dönmez, sesin çıkmazken ölüm melekleri bu dünyada yapıp ettiklerinin hesabını almaya gelecekler. Sonra böcekler, yılanlar, çıyanlar bu elleri, bu kolları, bu yüzü, bu bedeni yemeye başlayacak. Çürüye çürüye toprak olacak. Şimdi ayağıma küçücük bir diken batsa acıdan kıvranıyorum. O zor anda ne yapacağım? Nasıl hesap vereceğim? Ölüm.
0: Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretlerinin hizmetinde bulunurken manevi aleminde bir ilerleme olmadığını zannederek üzüntüsünden dağlara, kırlara düştü. Yolculuğunda bir gün iki kimseye rastladı. Onlarla arkadaş oldu. Her öğün bunlardan biri dua eder, dualarının bereketiyle bir sofra yemek gelirdi. Dua sırası Yunus Emre'ye geldi. O da dua etti. Duada, "Ya Rabbi, benim yüzümü kara çıkarma. Arkadaşlarım kimin hürmetine dua ettiyse, onun hürmetine duamı kabul et," dedi.

Allah'ım, bu kullarının duasını kimin hatırı için kabul ederek sofra gönderiyorsan, o makbul zat hürmetine benim de duamı kabul.

0: Yüzümü kara çıkarma ya Rabbim.
1: Dua bitince iki sofra yemek geldi. Arkadaşları, kimin yüzü suyu hürmetine dua ettin diye sordular. Yunus Emre, önce siz söyleyin dedi. Arkadaşları da ona, biz Tapduk Emre'nin kapısında hizmet eden Yunus'un hürmetine diye dua ettik dediler. Bunun üzerine Yunus Emre durumu anlayıp tekrar Tapduk Emre'nin yanına döndü ve kapısının önüne yattı.
0: Dergahın kapısına varacak. Eşiğine boylu boyunca uzanacak. Herkes beni çiğneyerek o kapıdan girip çıksın. Hocam beni affedene kadar eşikten kalkmayacağım. Ya himmet ve teveccühler üzerimden kalkmışsa? O zaman halim ne olur? Ey nefsim! Beni şüphelerle serseme çevirdin. Mahvettin. Mahvettin. Tevekkeli dememişler. Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü bütün alem bir araya gelse yapamaz diye.
1: Tapduk Emre Hazretlerinin gözleri görmüyordu. Kapının önüne varıp ayağı bir şeye takılınca "Bu bizim Yunus değil mi?" diye sordu ve onu kabul etti. O andan itibaren Yunus Emre halkın dillerinden düşüremediği ilahileri söylemeye başladı. Senelerce hocasına dağdan odun taşıdı. Getirdiği odunlar ip gibi düzgündü. Hocası "Ey Yunus, bu ne iştir? Hiç eğri odun getirmiyor musun?" buyurunca "Efendim, bu kapıya eğri odun yakışmaz." cevabını verdi. Anadolu ve diğer Türk illerinde çok sevilen Yunus Emre'den başka, bu sevgi, saygı ve hayranlık için başka bir örnek yok gibidir. Her bakımdan milletimizi birbirine bağlayan manevi bir toplayıcı vardır. Onda toplumumuzun iç yapısındaki aynı hisler, duygular ve değerler yargıları bulunmaktadır. Onu unutturmayan sebep budur. Anadolu'da Yunus Emre'nin divanının bulunmadığı, ilahilerinin okunmadığı ev yok gibidir. Yunus Emre şiirlerini aruzla ve daha çok hece vezniyle yazmıştır. Şiirleri açık, derin manalı, samimi ve heyecanlıdır. İlahi aşk, varlık, yokluk, hayat, ölüm meseleleri ve bunlara bağlı olarak dünyanın faniliği gibi meseleleri en iyi şekilde şiirle anlatmıştır. Yunus Emre'de günübirlik konulara rastlanmaz. Geçim endişesi, aile sıkıntısı, evlat acısı, yakınlarının şahsi ve ailevi meselelerine hemen hemen hiç yer vermez. O, insanlığın umumi kader çizgisi üzerinde durmuştur. Bunlar kabir, ömür geçişi, ölüm, Allah-u Teala'ya iman ve yalvarma, dini esaslar, insanın yalnızlığı, aşk, nasihatler ve hayatın gayesi gibi insanlığa has meselelerdir. Her yerde, her seste, her renkte, her zaman Allah'ın varlığını idrak eden Yunus Emre, bu dilsiz varlıkların büyük tanıtışındaki gizli dilin hayranıdır. Yunus Emre, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle bütün yakınlarının, dört halifenin, Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlerin, bütün İslam alimlerinin ezeli aşığıdır. Hiçbir batıl cereyana kapılmadığı gibi onlar karşısında ahlaki nizamı, din sevgisini ve gerçek tasavvufu koruyan kültür ve sanat seddi olmuştur. İhlasla her şeyi Allah rızası için yapmayı her zaman söylemiştir. Yunus Emre için dervişlik herkese faydalı olmak ülküsüdür. Şiirlerinde tembelliği ve faydasız olmayı kınamıştır. Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet andan içer diye hakiki tasavvufu da o tarif etmiştir. Eserleri, Yunus Emre'nin bilinen iki eseri vardır. 1. Risaletün Nusiye, mesnevi şeklinde aruz vezniyle yazılmış tasavvufi, ahlaki, dini bir eserdir. Anadolu'da başlayan Türk edebiyatı,

Hayatında görülen ilk nasihatnamedir. 2. Divan. Yunus Emre Divanı'nın birçok yazma nüshaları vardır. Fakat bu divandaki bütün şiirlerin Yunus Emre'nin olduğu söylenemez. Yunus tarzında daha sonraki şairlerin yazdığı şiirler de karışmıştır. Artık Anadolu'nun her yerinde ve dahi uzak coğrafyalarında dahi onun şiirleri söylenir olmuştur.

ey bana derviş diyen, ne mola derviş benim, ya bu adıma layık hani elimde iş benim. Derviş derler adıma, bakarlar suratıma, bilmezler ki dirliğim külli sitayiş benim. Sureti güler halka, ya kâni kulluk hakka, bu dirliğime baka, hep işim yanlış benim. Kendi izini beliren şahıslara ben yürürem, buzu kibri adavet gönlümü almış benim. Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham, bir gün yırtılır perdem, zeki düş var iş benim. Derviş diye dolundum, ulu suçta bulundum, Yunus umduğum haktan ol rahmet imiş benim. Teferruç eyle yuvardım, sabahın sinleri gördüm, karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan, boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları üstünde hece taşları, ne söylerler ne bir haber verirler. Bugün sohbet bizim oldu, bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrin seve seve, içi beni kanan gelsin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneğinler İstanbul'da yarın bir günlüğüne okullar tatil edildi. İstanbul'daki olumsuz hava şartları ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir diye İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14-10-2026 Çarşamba günü saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır. Değerli dinleyenler, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken bazı yollar, alt geçitler ve tünellerde göle döndü. Su birikintisi oluşan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, bazı araçlar da güçlükle ilerledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs, metrobüs, metro ve tramvay duraklarına sığınırken toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu. Bahçelievler, Şirinevler mahallesindeki bir alt geçit suyla doldu. Alt geçitten geçmeye çalışan araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. İlçedeki Tavukçu Deresi sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi. Beykoz Merkez Mahallesi, Şahinkaya Caddesi sağanak nedeniyle su altında kaldı. Caddede seyir halinde olan araçlar ilerlemekte zorlandı. Sağanağın etkisiyle Eyüp Sultan Belediyesi'nin önündeki yolda çökme meydana geldi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken trafik durma noktasına geldi. Çöken yolda mahsur kalan bir servis aracı kurtarıldı. Kemerburgaz'da birçok cadde ve sokak suyla doldu. Bazı sokakların yoğun yağış dolayısıyla ulaşıma kapanması sebebiyle araçlar geri geri giderek bölgeden uzaklaştı. Kağıthane'de su seviyesi yükselen yollarda bazı araçların yolda kaldığı, bazı iş yerlerini de su bastığı görüldü. Esnaf dükkanlarına dolan suyu tahliye etmek için mesai harcadı. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir binanın zemin katında su birikmesi sebebiyle elektriklerin kesildiği bildirildi. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli'nde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Araçlar birikintiyi aşmakta zorlanırken tünelde trafik yoğunluğu meydana geldi. Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bir evin bahçe duvarının çökmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi. İstanbul Valiliği kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın sarı uyarı kapsamında süreceği bildirildi. Açıklamada Avrupa yakasında sabah saatlerinde, Anadolu yakasında öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdiği yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Başsavcılık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi savcılığın yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirdi. Bu kapsamda savcılığın eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, Cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak teftiş kurulundan ön inceleme ve araştırma yapmasını istedi. Savcılığın yazısında Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirdiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya kurul üyeleri, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop'la Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Haksı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde şüpheli Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Busek Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, Caferoğlu'nun şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde şüpheli Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirtilen açıklamada şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 bin lira para çıkışı gerçekleştirildi belirlendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen'in gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada şüpheli Doruk Bulut'unsa başka bir suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yağdoğlu'nunsa firari olduğu belirlendi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Mali analizlerde şüphelilerin üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve yönettikleri incelenen hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı ve cep telefonu hattı temin eden, hesapların kullanılmasına aracılık eden ve suç organizasyon içinde birlikte hareket eden şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nex Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün hiçbir finans ağını örgütsel faaliyetine yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Bugün İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde FETÖ ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Simon Stell ile görüştü. Bakan Kurum sosyal medya hesabından görüşme ilişkin yaptığı paylaşımda, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Sayın Simon Stell ile COP31 hazırlıklarını ve eylem gündemimizi ele aldığımız verimli bir çevrimiçi görüşme gerçekleştirdik. Çok sıkı bir işbirliğiyle tüm taraflarla bir araya gelerek farklı fikirlerin COP31 çıktılarına katkıda bulunmasını istiyoruz. COP31'i küresel iklim eyleminde somut sonuçların alındığı, güçlü kararların hayata geçirildiği ve uluslararası işbirliğinin sahada karşılık bulduğu bir dönüm noktasına taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü başkent Riyad'da engellenen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını ve 15 evde maddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada sivil savunma sözcüsünün ifadelerine yer verildi. Açıklamada Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının başkent Riyad'a düştüğü belirtildi. Olayda iki kadın, bir erkek ve bir çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, 15 konutta ise sınırlı çapta maddi hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada bu tür durumlar için onaylanmış standart prosedürlerin ve gerekli tedbirlerin derhal uygulamaya konulduğu ifade edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Mağrib ilinin Harip ilçesine 4 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Husilere yakın Mesira televizyonunun haberine göre Mağrib iline bağlı Harip ilçesi 4 hava saldırısının hedefi oldu. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ülkesiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin korunmasına sarsılmaz biçimde bağlı olduklarını bildirdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin Amerikan merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Şerif, Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreteri olarak atanan Pakistanlı emekli kor general Numan Mahmut'la başkent İslamabad'da bir araya geldi. Görüşmede Mekke Savunma İttifakı'nı bölgede barış, birlik ve istikrar adına tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren Şerif, Pakistan'ın bu ittifak kapsamında Suudi Arabistan'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünü ve güvenliğinin korunmasına sarsılmaz biçimde bağlı olduğunu vurguladı. Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Suudi Arabistan'la omuz omuza durduğunu ve meşru öz savunma hakkını tam olarak desteklediğini kaydetti. Mahmut da göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik eden Şahbaz Şerif'i anlaşma bağlamında işbirliğini artırmaya yönelik stratejiler konusunda bilgilendirdi. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest 2026 tatbikatının tamamlandığını bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ne düzenlenen Ateş Serbest 2026 tatbikatı tamamlandı. Çelik irade, sarsılmaz disiplin tam isabet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve harekat etkinliğini ortaya koyduğu Ateş Serbest 2026 faaliyeti başarıyla tamamlandı ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Arslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşımda silah kazasında yaralanan Arslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Güler mesajında Pençekilit Operasyon Bölgesi'ne görevli kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Ana haber bülteninin tekrarını dinlediniz.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün de açılışta da duymuş olduğunuz üzere neyi konuşacağız, neyzenliği konuşacağız. Koca bir hikaye var şu anda dinleyeceğimiz büyük bir hikaye var. Ney hakkında, neyzenlik hakkında kıymetli neyzen Başar Dikici abim bizlerle. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Nasılsınız abi? İyisiniz
1: inşallah. Elhamdülillah. Sizi gördük, iyi olduk. Allah razı olsun.
0: Allah sizlerden de razı olsun. Eyvallah. Ne güzel böyle açılışı neyle yaptınız?
1: Aşık Ruhsati'den evet. Efendim bir türküyle açılış yapmış olduk. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Evet. Nedir bu telaşın? Vay deli gönül dedik.
0: Evet, evet.
1: Telaşsız bir hayat hepimiz için. Evet. İnşallah. Niyaz ederiz.
0: İnşallah, inşallah. İnsan nedir ki? Birkaç damla su ve biraz telaş, değil mi?
1: Eyvallah. İnsan. O telaştan arınmak lazım. İnşallah arınırız.
0: Evet, evet. Herhalde tasavvuf bu telaştan insanı arındırıyor. Ahiret telaşına düşürüyor insanı.
1: Şöyle, efendim dervişin, sufinin alışkanlığı olmaz der büyükler. Yani bu kötü alışkanlığı değil, iyi alışkanlığı da olmaz. Hı-hı. Neden? Derviş anı yaşar. Anda ne yapılması gerekiyorsa efendim hakkın rızasına talip olup anda iş tutmak gerekir der büyükler.
0: Eyvallah. İbnül Vakt, değil mi?
1: Evet, İbnül Vakt'in oğlu, evet.
0: Vaktin oğlu, vakit ne gerektiriyorsa onu yapar.
1: Hakkını verebilmek.
0: Anı yaşar. Alışkanlık olsun diye değil de.
1: Değil de Allah'ın rızasını talep için, evet. Her an, çünkü Rabbimiz her an başka bir yaratışta. Hı-hı. Biz de ona tabi olduğumuza göre o yaratışları efendim takip etmemiz, uyum sağlamamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Beli dememiz gerekiyor.
0: Evet, eyvallah, eyvallah. Ne güzel söylediniz abi. Abi şimdi böyle sizin gibi kıymetli konuklarımıza hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Bu hikayeler önemli. Şimdi yazarların, şairlerin, sanatçıların, ondan sonra sizin gibi ney sazıyla uğraşan insanların, böyle enstrüman, bu sanatla uğraşan insanların serüvenleri önemli. Evet. Bu serüvende, bu hikayede kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktaları eğer bunu sanatçı radyoda anlatıyorsa dinleyenlerin yolunu açıyor. Evet. Eğer bunu yazdıysa okuyanların yolunu açıyor. Televizyonda söylüyorsa izleyenlerin yolunu açıyor. Tabir yerindeyse bir lamba yanıyor. Bundan dolayı önemsiyoruz.
1: Eyvallah.
0: Sizin ney hikayenizi sizden dinlemek isteriz. Neye nasıl başladınız? Nasıl devam ettiniz? Bu süreçte kimlerle karşılaştınız? Buyurun.
1: Efendim şöyle, Allah uzun ömürler versin. Benim hocam Ender Doğan. Hı hı. Ender Doğan hocamın yanına geldiğimde ben 14 yaşındaydım Mehmet. Ve neyzen olma gibi bir hedefim de yoktu. Ben böyle çok kendine uzun hedefler belirleyen, ona yürüyen bir insan hiç olmadım. Öyle bir, yani ben neyzen olacağım, öyle bir niyetim yoktu. Ama Allah bizi Ender Doğan hocamla karşılaştırdı. Ben o zamana kadar Musa Kazım Giritli hocamdan dini musiki dersleri, işte Türk müziği basit, hı hı, makamlar, müezzinlik, ezanı Muhammedi gibi, onu okumak gibi, bunun derslerini çocukken elhamdülillah hani almak nasip olmuştu. Ama neyzenlik yoluna başlamamız 14 yaşında oldu. Ender Doğan hocamla yollarımızın kesiştiği ve o zamandan bu zamana tam 33 sene olmuş.
0: Maşallah.
1: 33 senedir bu yolculuk devam ediyor. Şimdi ben biraz şöyle izah etmeye çalışayım. Aslında birçok kişi neyzen olma, hani neye başlayanlar neyzen olma hayaliyle yanıp tutuşuyor, değil mi?
0: Evet.
1: Abi olay neyzen olmak değil, olay ney olmak.
0: Ney olmak derken kastınız nedir?
1: Neyde kaybolabilmek. Allah'ın sana verdiği o güzellikte, o ilimde kendi varlığını eritip orada kaybolabilmek.
0: Evet.
1: Şimdi neyzenlik büyük bir iddia. Neyzen işte saygı görür. İşte derler ki bu iyi adamdır, değil mi? Neyzenlik,
0: evet,
1: böyle
0: evet. Da.
1: Ama bir de ney olmak var. Yani hüznüyle, kederiyle, eksiğiyle, acziyetiyle, hepsinle kendi benliğini o kendi varından arınıp soyunup ney olabilmek. Ney

0: vermesin diye ben artık hani şu ney çalınır mı üflenir miye şöyle cevap veriyorum. Ney üflenerek çalınır efendim. Evet. Böylece iki taraf da memnun olmuş oluyor. Bunlar teferruat. Bunlar yani ney çalınır mı üflenir mi ne işte üflenerek çalınıyor. Ama önemli olan yani senin o neyin içine hu derken, hu diye nefes üflerken, Allah'ın sana verdiği o nefesi üflerken aslında senin onun içine üflediğin ne anlatıyor? Sen ne anlatıyorsun? Sen evet. Nesin? Kimsin? Bunlar bazen çok uzun yıllar bir sanatçı kendini bulmakla, kendini bulma yoluna girip sağ sola savrulabiliyor efendim, istikametten sapabiliyor. Ama bizim gelenekli sanatlarımızda öyle bir güzellik var ki sonra sen sapsan savrulsan Niyazi Mısri Hazretlerinin bir dizesi seni tutuyor. Yunus Emre Hazretlerinin bir dizesi seni tutuyor. Alvarlı Efe Hazretlerinin bir dizesi. Diyorsun ki ha ben 30 senedir bunu çalıyordum. Demek bunun manası buymuş diye anladığın zaman, büyükleri anlayabildiğin zaman, Allah'ın evliyalarını anlayabildiğin zaman sana tat da veriliyor. Senin üflediğin kalbe tesir de ediyor. Yoksa Allame-i Cihan olsan nefsinden üfledikten sonra hiçbir şeysin.
1: Evet. Yani nefisten üflediğiniz zaman bir etkisi olmuyor diyorsunuz.
0: Olmaz. Mümkün değil.
1: Manevi bir tarafı da var herhalde neyin.
0: Hiç şüphesiz. Ney neyzen kavramı öyledir. Yani neyzen aslında üstattır, mürşittir. Ney mürittir. Yani o neyzen senin üstadındır, mürşidindir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bırak seni o çalsın.
1: Eyvallah.
0: Sen kendin gayret niye gösteriyorsun? Bırak mürşidin Eyvallah. Seni çalsın.
1: Teslimiyet göstermek evet. gerekiyor
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: İslam teslimdi. Tasavvufta teslimiyet vardır, mürşide
0: kesinlikle,
1: teslimiyet
0: kesinlikle.
1: vardır.
0: Kesinlikle. O zaman mürşidine hizmet ettiğin zaman, mürşidinin efendim muradını yerine getirmeye başladığın zaman Allah sana bir tat veriyor. Evet. Ve üflediğin, çaldığın şeyden karşı tarafa bir tesir gidiyor, bir muhabbet gidiyor.
1: Evet.
0: İşin aslı bu. Bu bir müzisyenin, profesyonel bir müzisyenin alacağı en büyük ücretten çok çok daha kıyaslanmayacak kadar kıymetli bir şey.
1: Evet.
0: Yani şöyle düşünün, ben neyi çalabilirim? Güzel de çalabilirim.
1: Hı hı.
0: Peki siz onu anlayacak biri karşında yoksa, bir gönül taşıyan, gönlü zikri alışmış, efendim zikrin yerleştiği bir kalpte efendim karşılık buluyorsa işte o en büyük ücretten çok daha büyük bir ücret. Çok evet. tatmin edici bir şey oluyor.
1: Eyvallah.
0: Şükürler evet. olsun.
1: Peki Başar abi şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi ney bir enstrüman
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Mesela saz da bir enstrüman, davul da bir enstrüman. Aralarında mutlaka bir fark var. Ney buradan bir ayrı bir yeri var neyin.
0: Evet.
1: Mesela ben içimdeki o duyguyu, o manevi havayı neye üflediğim zaman karşıdaki bunu dinleyenler etkileniyor değil mi?
0: Evet.
1: Kalbine hani
0: evet, kalpten tesir ediyor.
1: Tesir
0: tabii.
1: ediyor. Kalpten çıkan kalbe gider. O hal saridir derler ya.
0: Eyvallah.
1: Bu mesela sazda olmuyor mu ya da davulda olmuyor mu? Bu fark ne? Neyin buradaki farkı ne?
0: Ben şöyle ayırmıyorum hiçbir zaman. İşte bu bizim sazımız, bu bizim değil diye ben müzisyen olarak öyle ayırmıyorum. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi ney enstrümanından yıllardır duyduğumuz şeyler ne? Hak aşıklarının
1: evet.
0: nutku şeriflerini çalıyor değil mi ney? İşte o onu özel yapmaya yetiyor zaten.
1: Evet.
0: Yani Evliyaullah'ın parmağının değmediği bir şey o tesirsiz oluyor. Evliyaullah'ın parmağının dokunduğu bir şey o tesirli oluyor ve seni farklı kılıyor. Neyi de farklı kılan bu. Neyle Evliyaullah'ın sözleri yüzyıllardır çalınıyor. Dolayısıyla o evliyaların hali o neye bulaşıyor
1: evet.
0: Ve o neyden eğer üfleyen kişi de çalan kişi de efendim o evliyalardan bir muhabbet almışsa bir tat almışsa o zaten neye yansıyor o zaman
1: evet.
0: tadından yenmiyor.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi bunlar yoksa sadece kuru zahiri ilimle

0: bir şey yapmaya çalışırsan o maalesef olmuyor.
1: Eyvallah.
0: O olmuyor yani.
1: Eyvallah. Çok güzel cevapladınız abi. Çok gerçekten yerini buldu. Benzer bir soru sormuştum. Şiirle alakalı bir soru sormuştum bir konuğuma. Şöyle çok güzel bir cevap verdi. Sizin gibi tam böyle içime cuk diye oturdu. Gönlüme cuk diye oturdu tabir yerindeyse. Dedim ki şimdi bizim modern şiirimiz var. Şiirde anlaşılamama diye bir şey var. Şimdi bazı şiirler anlaşılamıyor. Yazar, şair büyük bir şair. Ama bunu nüfuz edebiliyorsanız ya da nüfuz edebildiğiniz kadar anlaşılıyor. Ama biz Yunus Emre Hazretleri'ne baktığımızda, Mevlana Hazretleri'ne baktığımızda bunu çok rahat anlıyoruz. Şimdi o modern şair de büyük bir şair. Yunus Emre Hazretleri de büyük bir hani manevi anlamda
0: Eyvallah.
1: Diyorum. O da daha büyük. Mevlana Hazretleri de tabii daha büyük. Hani sadece şair olarak değil, Allah dostu. Şimdi onu anlıyoruz biz. Daha büyüklerin şiirini anlıyoruz. Modern şiiri anlayamayabiliyoruz. Bunun nedenini sordum. Şöyle bir cevap vermişti. Onlar yolu bitirmişler diyor. Yunus Emre Hazretleri, Mevlana Hazretleri yolu bitirmiş onlar. Onlar biliyorlar zaten diyor. Onlar zaten hani gitmişler gelmişler ama modern şair diyor daha devam ediyor arayış içinde.
0: Evet, sorgulamalar var.
1: Ama diğeri Yunus Emre Hazretleri berrak. Mevlana Hazretleri berrak.
0: Su gibi tabii.
1: Niyazi Mısri Hazretleri berrak olduğu için onu dedelerimiz de anlıyor, 5 yaşındaki çocuk da anlıyor, 7'den 70'e hepimiz
0: Hepsini
1: anlıyoruz.
0: Hepsini anlamasa bile bir kişi onun musikisinden, ahenginden efendim bir şey bir lezzet alır muhakkak. Dediğiniz gibi Yunus Emre Hazretleri'ni şimdi bilmeyen, sevmeyen, okumayan mı var? Gerçi onlar da var. Allah hidayet versin.
1: Amin.
0: Allah dostlarına sevmeyenler de var. Allah sevmeyi nasip etsin.
1: Evet,
0: amin. Allah bundan mahrum hiç kimseyi bırakmasın.
1: Eyvallah.
0: Ben öyle niyaz ediyorum.
1: Eyvallah. Yani sizin cevabınız da o cevabı benzer güzel bir cevap oldu. Şimdi Allah dostunun eli değdiyse
0: o iş o bereketleniyor, lezzetleniyor ve tesiri oluyor.
1: Eyvallah.
0: O yoksa onun Allah dostunun eli değmemişse o hep nefisten oluyor.
1: Eyvallah.
0: Hele bizim sanatta bu çok. Adam mesela yapıyor bir eser meydana getiriyor. Kendini kutsuyor yahu. Hı-hı. Ya ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım. Ya haşa. Yani şimdi ben neyzenim. Allah şu serçe parmağımın ucunu koparsa neyzen değilim. Bitti.
1: Evet, evet.
0: Şu serçe parmağımın bir tane parmağımın ucu gitse neyzen değilim.
1: Evet, evet.
0: Ne oldu şimdi neyzenlik? Yani gerçekten Allah'ın rızasını hani talep etmek lazım. Bütün dava bu.
1: Eyvallah.
0: Yoksa yani seni ne sanat, ne sepet, ne bilmem ne bütün bunlardan kılmıyor yani muaf kılmıyor seni.
1: Evet.
0: Allah'ın rızasını talep. Eğer Allah'ın rızasını talep edersen Allah sana açtıkça açıyor, sana verdikçe hediyeleri veriyor musikinin içinde ve musiki de seyri sülük gibi aslında biten bir şey yok. Hep
1: Eyvallah.
0: Hep ileriye yönelik yani hep gelişme var.
1: Evet, evet.
0: Biten bir şey değil yani. Musikideki gelişme de biten duran bir şey değil.
1: Evet.
0: Sonsuz bir ummanda yolcusun. Yüzebildiğin kadar yüz.
1: Usta çırak ilişkisi
0: evet.
1: Baki değil mi?
0: Aynen. Usta çırak mürşit mürit ilişkisi gibidir.
1: Eyvallah.
0: Usta çırağının her haliyle ilgilenir. Nefsinin özellikle bozuk olan halleriyle ilgilenir. Ona mesela bizim musikimizde şöyle şeyler var. Bizim musikimizde belli makamlar belli hastalıklara iyi geliyor. Belli makamlar ki Osmanlı döneminde Türk musikisiyle akıl hastalarını ve birçok başka fiziksel hastayı tedavi etmişler. Bizim musikimizin böyle bir özelliği var.
1: Çok güzel. Çok güzel abi.
0: Hadi biraz musiki diyelim mi o zaman yeri gelmişken?
1: Olur. Diyelim ve araya gidelim.
0: Olur.
1: Eyvallah. Buyurun.
0: Peki.
1: Ne
0: o zaman Ender Doğan hocamdan sevdiğimiz bir ilahiyle Şeyh Nigari Hazretlerinden Cüda Düştüm icra
1: Eyvallah.
0: Edelim.
1: Buyurun abi.

0: Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa
1: şifa bir... olsun.
0: Eyvallah, şifa olsun. Gerçekten şifa olsun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Neyzen Başar Dikici abimle devam edeceğiz. Kıymetli, keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Şimdi aranın ardından tekrar sizlerleyiz.

0: kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri. Aranın ardından konuk odasına Neyzen Başar Dikici abimle devam ediyoruz. Abi ne güzel üfledin.
1: Eyvallah, şifa olsun.
0: Şifa olsun diyelim. Yine dua edelim o şekilde.
1: Allah razı olsun.
0: Allah dostlarının ellerinin değdiği enstrüman.
1: Melodiler bunlar.
0: Melodiler
1: tabii
0: değil mi?
1: Bunlar, evet. Bu mesela önce bir taksim yaptım, nihamet makamı. Ondan sonra şu esere girdim. Lemma beda yetefenna şeklinde bilinen bin yıllık bir Endülüs ezgisi bu. Hı hı. Endülüs İslam medeniyetinden süzülmüş gelmiş bize.
0: Evet.
1: Bunun sözleri de Efendimizin meddahlarından, şairlerinden sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit Hazretlerinin Efendimiz'e yazdığı bir şiirden böyle bir geleneksel beste. Lemma beda yetesenna. Evet. Onu icra etmiş olduk.
0: Eyvallah,
1: Efendimiz'e güzel. Sonsuz salatu selam olsun.
0: Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Eyvallah abi. Şöyle devam edelim istersen. Ender Doğan'la tanıştınız. Onun talebesi oldunuz.
1: Evet.
0: Sonrasında ne zaman ben Neyzen'im artık Neyzen'im diyebildiniz?
1: Ben bütün samimiyetimle söylüyorum ki hele şimdi son birkaç senedir ben Neyzen'im diyemiyorum maalesef. Ney enstrümanıyla uğraşan hani tamam tanıtmak için başka bir sıfattan ziyade Neyzen diye söyletiyoruz ama gerçekten ben hocamı tanıdıkça Neyzen olmadığımı o zaman anlıyorum. Çünkü hocam Ender Doğan'ın o yüksek ahlakı bana bütün bu 33 senedir açtığı yollar efendime söyleyeyim. Bütün bunları düşününce ben soruyorum kendime hani ben Neyzen miyim değil miyim diye. Ama Neyzen tanıdım.
0: Eyvallah.
1: Neyzen'in Neyzen su gibi böyle şeffaf içini görürsün.
0: Kimler mesela
1: Neyzen? Ender Doğan böyledir. Sevgili hocam Mustafa Hakan Alman böyledir. Efendim değerli hocam Ahmet Şahin, Ömer Erdoğdular, rahmetli hocam. Bütün bunlar Neyzen'diler. Ben gerçek Neyzenlerin dizinin dibine oturabildim. Ama şu da var tabii. Mesela ben Ender Doğan hocamın bir senelik talebesiyken şunu açık yüreklilikle ve samimiyetle söylüyorum ki günde 12 saat ney üflüyordum, ney çalışıyordum. Sadece çalışmam 12 saat. Bir de dersimi verdiğim saatler, bir de dinlediğim saatleri

0: göz önünde bulundurursak her anım neyle geçiyordu. Ve ben bir senelik onun talebesiyken hocam bana demişti ki sen 5 senelik mesafe kat ettin Başar.
1: Maşallah.
0: Yani hani bir laf vardır ya bizde, ne kadar çok ekmek o kadar köfte. Yani çalışana verir Allah.
1: Çalışmanın neticesinde değil mi abi?
0: Tabii ki öyle. Yani o gayret, o çalışma, hocanın sana verdiği talimat, ona uymazsan nasıl olacak?
1: Evet.
0: Ben ona kayıtsız şartsız böyle tam bir teslimiyetle uymuştum. Hı hı. Ve dolayısıyla beni hocam Ender Doğan, zaten ben bir senelik onun talebesiyken beni istihdam etmeye başlamıştı. Benim için bir senelik ben daha talebeyken benim mesleğim olmuştu.
1: Ya.
0: Tabii tabii, hocamın bana, dedim ya hani, lütufları, ihsanları çok. Rabbime şükürler olsun. Allah onunla benim yollarımı kesiştirmiş. Yani ve halen de 33 senenin sonunda geldiğim nokta şu. Öğreneceğim o kadar çok şey var ki.
1: Eyvallah.
0: Hazreti Ali Efendimiz tabii buyuruyor yani, ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Gerçek bilmemiz gereken şeyleri bilmeyip de hiç alakamız olmayan şeyleri öğrenmek insanın üstünde öyle bir yük ki.
1: Evet.
0: İnsana faydası olmayan, karşısındakine faydası olmayan bir ilim hiçbir anlamı yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada dava hakka hizmet, evet, halka hizmet.
1: Evet.
0: Yani bunu yapabildiğin ölçüde sen bir şeysin.
1: Evet.
0: Bunu yapamıyorsan sen Allame-i Cihan ol. Dünya seni alkışlasın. Önemli değil.
1: Faydasız ilimden Allah'a sığınırım.
0: Sığınırım, evet. Efendim. O yüzden biz kendi üzerimize çok yük almışız. Şimdi hocamı tanıdıkça daha çok, işte artık şimdi bir 30 seneyi aşkın bir zaman, 33 senedir hani birlikte yol yürüyünce şunu anlıyorsun. Yani bu tür hocalardan insanın öğreneceği her zaman çok şey var.
1: Evet.
0: Dersen ki ben oldum, öldüm. Yani oldum diyen öldüm desin.
1: Tabii.
0: Olmak yok.
1: Tabii. Peki abi, bu neyin hikayesini sizden alabilir miyiz?
0: Tabii,
1: meşhur
0: tekrar
1: bir hikayesi vardır ya.
0: Biz ona kayıtsız şartsız iman edenlerdeniz.
1: Evet, onu sizden alalım.
0: Kısaca dilimin döndüğünce, onun ehli olan Mesnevihanlar vesaire tabii hocalarımız mutlaka hep anlatıyorlar. Hı. Ben de bildiğim kadar, duyduğum kadarıyla,
1: buyurun,
0: ve iman ettiğim şekliyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zikir, bir ilim öğretiyor Hazreti Ali Efendimiz'e, ama onda sırlı. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e, bunu sırla, kimseyle paylaşma bu ilmi. Bu o kadar büyük bir, artık tabii biz o hali tatmadığımız için bilemeyiz.
1: Evet.
0: Yani peygamber size bir hediye veriyor, bir sırlı bir ilim veriyor. Şimdi insan tabii nasıl bir coşkun hale gelir, nasıl bir hale gelir, bunun hakkında fikrimiz yok. Sadece Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde anlatılan kadar ve hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla biliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz bu ilmi tek başına hiç kimseye söylemeden sırlamak o kadar büyük bir şey ki bu. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz bir kuyunun başında o kuyuya bu zikri söylüyor. Canlı, etrafında insan yok, kimse yok, ama o kuyuya bu zikri söylüyor.
1: Evet.
0: Sonra belli bir zaman geçiyor. Peygamber Efendimizle Hazreti Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte yürürlerken bir çobanın çaldığı neyi duyuyor Peygamber, hı-hı, Efendimiz. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e, ya Ali, sana anlattığım ilimden kimseye söyledin mi? Hayır, kimseye söylemedim, böyle böyle yaptım ya Resulallah, diyor. Bir kör kuyunun başında kuyuya haykırdım. O kuyunun dibinde biten kamıştan o çoban ney yapıyor kendine? Hı hı. İşte diyor, o ney bu sırları anlatıyor diyor. Sana verdiğim sırları söylüyor bu çobanın çaldığı şey diyor. Biz buna iman ediyoruz. Neyin, evet, özelliği tabii ki en başta buradan geliyor. Biz de buna iman ediyoruz. Ama bu tabii bizim hal edindiğimiz bir şey değil. Bunu anlatması böyle kolay, dile kolay.
1: Hı hı.
0: Ama bunun anlamını bilebilmeyi Allah bize lütfen Keremen bize bu dünyada göstersin, nasip etsin.
1: Amin, amin.
0: Yoksa yani bir takım şeyleri nakletmekten başka öteye gitmiyor. Dediğim gibi, başta söylediğim gibi büyüklerimden duyduğum şey şu: mevzu neyzen olmak değil, mevzu ney olmak. Ney olmak. Bırak neyzen, yani mürşidin seni istediği gibi üflesin. Senden o zaman güzel sada çıkar.
1: Eyvallah.
0: Ney olsa, neyzen olmasa ney ne işe yarar?
1: Evet.
0: Kendi başına çalar mı ney? Yok. Yok. Neyzen lazım değil mi? İşte insan da böyle.
1: Eyvallah.
0: Mürşit seni tatlandırıyor, ballandırıyor, bir hale, bir kıvama getiriyor. Ondan sonra sen gönle,
1: evet,
0: tesiri oluyor yaptığın şeylerin.
1: Eyvallah.
0: Allah bize de nasip etsin.
1: Amin,
0: inşallah.
1: Amin inşallah abi. Şimdi neyden devam edelim yine abi? Neyin kısımlarını, bir yapısını, teknik yapısını bize anlatsanız.
0: Tabii şöyle, Türk musikisi ney üzerinden aslında tarif edilir, anlatılır. Yine benim hocam, Rabbim rahmet eylesin, cin uçan tanrı korur hocamız derdi ki Türk müziği perde müziği. Türk müziğinin perdelerini en iyi ifade eden iki enstrüman ney ve tamburdur.
1: Evet.
0: Çünkü tamburun üstünde Türk müziğinin bütün perdeleri birebir vardır. Hı. Ve Türk müziği perdeleri ney üzerinden tarif edilir, anlatılır. Segah perdesi, Hicaz perdesi, Rast perdesi gibi.
1: Evet.
0: Neyin tabii ki çeşitleri var. Her notaya tekabül eden bir ney var. Neyin boyu kısaldıkça sesi tizleşir, incelir. Neyin boyu büyüdükçe akordu pesleşir. Davudi bir. Aslında biraz burada şuna da değinmek lazım. Mesela Arap aleminde hep küçük neyler kullanılır.
1: Daha tizse.
0: Evet, büyük neyler bizim Türklere mahsustur.
1: Bölge bölgede değişiyor.
0: Tabii tabii, şimdi bizim yani özellikle Mevlevi geleneğinde bestekar dedeler vardır. Mevlevi dedeleri, bestekar dedeler. Onların yaptığı, onların bestelediği eserler neyle icra edilince bir medeniyet ortaya çıkar.
1: Evet.
0: O bir medeniyettir. O daha doğrusu o medeniyetle ilgili bize fikir verir.
1: Evet.
0: Şimdi büyük ney diyoruz. Büyük ney ne demek? Küçük neyden farkı ne? Hemen canlı canlı gösterelim.
1: Buyurun, buyurun abi.
0: Bakın, büyük neyden çıkan şu sada, bizde ney sadası diye makbul olan sada odur.
1: Hı hı.

0: Bu bizim buralara ait.
1: E tabi. Ya tabii. Bu Türk usulü, Türk tavrı dediğimiz, hatta İstanbul tavrı dediğimiz bir tavır bu. Ama bahsettiğim şey şu. Ya neyin bu Davudi, hı hı, sadası, bas ney dediğimiz, büyük ney dediğimiz, işte bizim Türk geleneğinde olan bir şey. Evet. Arap aleminde de ney var, İran'da da ney var ama, hı hı, bu kadar büyük neyleri sadece biz üflüyoruz. Dolayısıyla bu büyük neylerin küçük neylerden farkı da seslerinin işte daha Davudi, hı hı, olması. Hı hı. Ben özellikle kendi zevkim olarak da bahsedeyim. Ben o kalın sesi daha çok severim. Mesela radyomuzun müdürü Cengiz abinin sesini çok severim.
0: Eyvallah.
1: Çünkü
0: eyvallah,
1: bas bir ses. Yani tiz sese göre bir tık daha fazla severim. Tiz, hı-hı, ses de severim elbet. Allah'ın yarattığı her güzelliği severiz. Eyvallah. Eyvallah. Ama beni daha çok, yani derunuma dokunan hep bas seslerdir. Hmm. Kalın seslerdir. Dolayısıyla bizim Türk neyinin de hususiyeti böyledir. Efendim, özellikle bizim sufi müzikte büyük neyler ayinlerde, işte ilahi meşlerinde hep kullanılır. Evet. Ve çok tesirlidir.
0: Eyvallah. O başlığa ne deniyor abi?
1: Bu başlıkta başpare dediğimiz.
0: Üfürülen
1: yani. Evet, başpare dediğimiz.
0: Onsuz çalınmıyor. Üflenmiyor mu?
1: Tabii tabii var yani, başparesiz de ney olur. Başparenin ney kadar eski bir geçmişi yok. Hmm. Daha yeni bir şey başpare. Sesi neyin sesini daha parlak ve daha bir...

0: duyulur yani, biraz daha sesini arttırıyor. Hmm. Eskiden mikrofon olmadığını düşünürsek aslında bir nevi bu mikrofon görevi görmüş oluyor bu başpareler. Başpare neyle nikahlıdır derler. Yani başparenin neye uyumu çok önemlidir.
1: Evet.
0: Nikahlarsın başpareyle neyi, ömür boyunca o başpareyle
1: değiştirilmez
0: birlikte...
1: Değiştirilmez değil mi? Başpareyi alayım da başka bir neye koyayım gibi...
0: Pek yapılmaz, pek hoş karşılanmaz. Dedim ya, nikahlı gibidir neyle
1: neyin
0: başpare.
1: Neyin edebine uygun değil.
0: Evet, yani biraz da onun hani uzun süre alışkanlık süresi, şimdi dudak pozisyonun, o başpareye alışma süreci var, neye alışma süreci var. Tıpkı insan gibi bu. Yani her insan birbirini aynı oranda sevmiyor, anlayamıyor.
1: Eyvallah.
0: Ama birbirini anlayıp muhabbet duyan insanlardan ortaya güzellik çıkıyor. İşte başpareyle ney, neyle neyzen ilişkisi bu
1: eyvallah,
0: şekilde.
1: Eyvallah, ne güzel tarif ettiniz abi. Peki abi, sizin de öğrencileriniz illaki vardır. Yetiştiriyorsunuz bir taraftan. İsterseniz bundan bahsedelim biraz.
0: Tabii. Benim hocamdan destur aldıktan sonra, Hocam Ender Doğan'dan destur aldıktan sonra bir 2010'dan beri ney talebelerim benim de var. Genç, yaşlı, orta yaşlı birçok kategoriden böyle çok fazla sayıda talebem oldu. Hali hazırda böyle 5 kişilik bir grubum var. Onlarla birlikte ney meşk ediyoruz Maltepe'de. Bir de online talebelerim var. Online. Yurt dışından, tabii yurt dışından fazlaca talebem var. Onlarla da internet üzerinden online derslerimize devam ediyoruz. İçlerinde gayrimüslim olan var, Müslüman olan var. Onların hepsine aynı usulle, aynı bize öğretilen şekilde onlara nakletmeye, bu ilmin zekatını vermeye gayret gösteriyoruz inşallah.
1: İnşallah, ne güzel abi. Peki potansiyel nasıl, ilgi nasıl, neye?
0: İşte çok fazla, son dönemde çok arttı. Ama bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Yani herkesten neyzen olmaz bir. Herkes neyi anlayamaz iki. Üç, çok sabırsızız. 2 aylık talebeler, tabii şimdi 2 aylık talebe bana video gönderiyor. Diyor ki hocam nasıl, hatalar affola. İyi de senin komple onu göndermen hata, nasıl affolacak? Sen daha 2 aylık da emeklemiyor bile. Sen bunu şimdi sosyal medyada herkes her şeyi artık paylaşıyor. Bir şey üflüyor mesela, bir şey daha hani olgunlaşmamış.
1: Evet.
0: Onu hemen paylaşıyor. Oradan 2 tane de beğeni alınca, 2 tane de vay çok güzelsin deyince ben diyor ben oldum. Bunlar çok tehlikeli.
1: Tehlikeli.
0: Sadece hocana dinleteceğini, hocanın sana ne diyorsa da ondan hiçbir şekilde hareket etme. Yoksa yani çok fazla kişi neye merak salmış, çok fazla işte ne, böyle bir yani talebimiz Allah'tan hiç olmadı. Çok talebim olsun, herkes bilsin. Evet. Herkes ne üretsin. Bu öyle bir şey değil zaten.
1: Kolay da değil değil mi abi?
0: Aa, çok zor.
1: Mesela bir ses çıkarmak 3-4 ay sürüyormuş. Hani ortalama yetenekli
0: şimdi,
1: bir ses.
0: Tabii. Kimisi 3-4 günde, kimisi 3-4 haftada, kimisi 2-3 ayda çıkartamaz. Ama ben mesela Allah'a şükürler olsun elime ilk aldığımda ses çıkarmıştım. Kimisi de öyledir. İlk aldığında ses çıkarır. Ama mevzu ses çıkarmak değil. Eski üstadlar böyle neyin başparesinin yanına bir mum koyarlarmış. Yanan mum yaklaştırırlarmış. Neyzen adayı sadece hiçbir perdeyi kapatmadan böyle bomboş üflerlermiş. Neyin testi bu? Nefesinin ne kadarı, hepsi mi neyin içine gidiyor, yoksa o mum alevi etkileniyor mu nefesinden? Yani bunun içine nefesimizin dudağımızdan, dudağımız vasıtasıyla içimizden gelen nefesin hepsini üflemek esas. Ne kadar az dışarıya çıkarsa o kadar makbul. Mutlaka bir takım birazcık dışarı ses çıkacak, nefes çıkacak. Ama eskiden böyle işte dediğim gibi mum aleviyle onu ölçerlermiş. Sabrı öğretmek için yine böyle boş üfletirlermiş bir sene. Hiçbir perdeyle oynamayacaksın. Hadi sabret bakalım. Ya. Sadece şunu yapacaksın. Evet. Bunu yapmak, şimdiki talebeler hemen esere geçmek istiyor, hemen böyle bir şey video paylaşmak istiyor. Bunlar bu işin fıtratına, bu işin şekline, şemaline aykırı şeyler.
1: Eyvallah.
0: Hocaya teslim olacaksın. Hocan sana

0: nasıl bir yol çiziyorsa ona tabi olacaksın, söz tutacaksın. Hı-hı. Söz tutanlardan olacaksın. Eyvallah. Söz tutan kazanır.
1: Eyvallah, eyvallah abi. Peki neyin mesela ney tasavvuf enstrümanı diyoruz, tasavvuf musikisi yapıyoruz.
0: Ana enstrümanı tabi.
1: Ana enstrümanı, ama diğer müzik dallarında da kullanılmasını nasıl görüyorsunuz abi siz?
0: Ben her türlü müzik tarzında kullandım neyi bugüne, hı-hı, kadar. Dolayısıyla en nihayetinde bu da bir, hı-hı, müzik aleti, bir enstrüman.
1: Evet. Evet.
0: Dolayısıyla bunun başka müziklerin içerisinde var olması, hı-hı, çok tabii.
1: Evet.
0: Ve şu an günümüzde dünya sahnesine baktığımız zaman dünyada neyin kullanılmadığı tek bir tarz, tür müzik kalmadı. Her tarz müzikte, hı-hı, solist enstrüman olarak neyi duyabiliyoruz artık.
1: Eyvallah, eyvallah. Abi programımızın da sonuna geldik. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım.
0: Eyvallah.
1: Sonrasında bir eserle kapanışı yapalım inşallah.
0: Sevgili Mehmet kardeşim, ben bu programa beni davet ettiğin için sana ve Semerkant ailesine çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bana bu payeyi verdiniz. Bana bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun.
1: Aha.
0: Umarım dinleyicilerimize de faydalı olabilecek birkaç kelam etmişizdir inşallah.
1: Evet.
0: Rabbim bu yollardan, bu kapılardan ayırmasın. Daim eylesin. Ayağımızı, aha, da sabit eylesin. Ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum sabırla dinledikleri için. Muhabbetlerimle diyorum.
1: Eyvallah. Bilmukabele abi. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Neyzen Başar Dikici ile neyi konuştuk, neyzenliği konuştuk, tasavvufa değindik, neyin tasavvuftaki karşılığına değindik. Kıymetli bir sohbet oldu, ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Programımızın burada sonuna geldik. Programı biz yine Başar abimizin bir eseriyle kapatmak istiyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 14 Ekim 2026 ve 3 Cemaziyel Evvel 1448. Günlerden çarşamba, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir gün temenni ederek başlayalım. Günümüz, haftamız hayır olsun. Dünyamız, ahiretimiz hayır olsun inşallah. Dün itibariyle başlayan yağışlar, özellikle tabii biz İstanbul merkezde yayın yaptığımız için burasını etkisi altına alan yağmurlardan da doğal olarak çok etkilendiğimizden dolayı dünden bu tarafta bir yoğun yağış İstanbul'u ciddi manada etkiledi. Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok bölgesinde su birikintileri oluştu. İnsanlar işe giderken çok sıkıntı çektiler. Keza akşam da öyleydi. Geç saatlere kadar trafik bir türlü normale dönemedi. Hani biraz da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçının da bir etkisi yok değil, o da vardı ama o en azından belirli bir bölgeyi kapsıyordu. Fakat İstanbul'un dört bir tarafında çok yoğun trafik vardı. Keza sabah saatlerinde de öyle. Hani yağışın bu kadar etkileyeceğini herhalde çok fazla düşünemedik doğrusu. Sanki böyle dışarıdan fazladan 1 milyon araç bir anda trafiğe girmiş gibi oldu. O kadar yoğun bir şekilde etkiledi. İstanbul'da yaşamak böyle işte, biraz bedel istiyor diyelim ve diğer bir konuya geçerken aslında bir kardeş ülkeden bahsedeceğiz. Azerbaycan'dan dün bir yazı paylaşmıştım. Bugün de bu konuyla ilgili 5-6 yazı vardı. Birkaç tanesini paylaşacağım. 20 yıl öncesine gittik doğrusu. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar çok net o günleri yaşadılar, hatırlayacaklar. Şimdi o günlerde biz 20 sene önce bu başörtüsü problemi üzerine yayın yaptığımız zaman, hatta daha eski yani 1996-97-98 herhalde böyle 2000'e kadar devam eden bir süreçti. Ne diyorlardı o zaman dönemin genelkurmay başkanı? 1000 yıl sürecek demişti 28 Şubat kararları ile ilgili. 28 Şubat kararları da adı üstünde 28 Şubat 1997'de alınmış bir karardı. İşte o günden bugüne 29 yıl geçti. 29 yıl geçti ve biz o günlere, Azerbaycan'daki bazı gelişmeler üzerine yeniden dönüp baktık. O günleri hatırladık. Üniversitelerin önündeki eylemleri hatırladık. Genç kızlarımızın, annelerinin gözyaşlarını hatırladık. Efendim camilerin, özellikle Beyazıt'ta yapılan eylemleri, üniversite önünde, cami bahçesinde yapılan, meydanda yapılan eylemleri hatırladık. Radyo ve televizyondaki programları, tartışmaları hatırladık. Aldığımız konukları, onlarla yaptığımız söyleşileri, o günlere döndük doğrusu. Ve aradan bu kadar yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra bir kardeş ülkede benzeri bir tablonun olması bizi doğrusu hayli üzdü. Şimdi bu konuyla ilgili dediğim gibi bugün çok yazı vardı. Birkaçını getirdim ben.
1: Son baskı.
0: Ersin Çelik şöyle demiş Yeni Şafak gazetesinde. Celilabad'da bir okulun kapısında kaydedilen görüntüleri izlediniz mi Azerbaycan'da? Ortaokulun girişinde başörtülü kızlar tek tek bahçeden dışarı çıkarılıyor, veliler içeri alınmıyor. Çocuklar gözyaşlarıyla arkadaşlarına veda ediyor. Omuzlarında tarif edilmez bir ağırlık var. Görüntüleri yaşı 40'lara dayanan birçok kişiye gönderdim. Gözyaşları içinde izlemişler. Bu görüntüler bize yabancı değil. 30 yıla yakın bir zaman önce okul kapıları Beyazıt'ta, Cerrahpaşa'da ve Anadolu'nun bütün şehirlerinde bu memleketin evlatlarının yüzüne kapatılmıştı. Bir zamanlar bizim kızlarımıza kapısını açan ülke bugün kendi kızlarına kapı kapatıyor. Bunu diyen de dün de bu yazıyı paylaşmıştık Türkiye gazetesinden, Azerbaycanlı meslektaşımız Sevil Nuriyeva. Dün hatırlatmıştı. Azerbaycan Türkiye'de başörtüsü yasağının uygulandığı dönemde öğrencilerin eğitim görmesi için Türkiye'den Azerbaycan'a gittiği bir ülkeydi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in 7 Temmuz'da imzaladığı değişiklikle millilik ve laiklik genel eğitimin temel ilkeler arasına girdi. Bakanlar Kurulu 21 Eylül'de okul formasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uymayan kıyafetleri yasakladı. Akabinde yasak öğretmenlere de getirildi. Resmi metinlerin hiçbirinde başörtüsü ifadesi geçmiyor, bu da taradık. 28 Şubat'ta da yasak kanunla değil de genelgeyle, kılık kıyafet yönergesiyle, hatta bir müdürün, rektörün takdiriyle

0: kullanmıştı. Peki 28 Şubat'ın sonunda ne oldu? Kızlar okullardan atıldı, binlercesi eğitimlerini bıraktı ama başlarını açmadılar. Çoğunluk tabii. Kimi peruk taktı, kimi de yurt dışına gitti. Yasak bir neslin önünü kesti ama o nesilde yasakçıların önüne yıkılmaz bir duvar ördü. Mağduriyet milletin hafızasına kazındı. Bin yıl sürecek denilen süreç birkaç yıl içinde sandıkta yerle yeksan edildi. İnançlı insanların eğitimini ve kariyerini gasp eden devrin muktedirleri tarihe karıştı. Bugün de gönül coğrafyamızda 2026'nın 28 Şubat'ı yaşanıyor. Üstelik son iki haftadır Ankara ile Bakü arasında adı konulmamış da bir gerilim var. Netanyahu BM Genel Kurulu'nda konuşurken pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Azerbaycan'ın temsilcisi salonda kaldı. Bu tavır haliyle Türkiye'de tepki gördü. Aliyev'in 4 Ekim'de ülke adı vermeden yaptığı sert konuşmaysa o da çok tartışıldı. Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın, yaşam tarzımıza burnunu sokmasın ve bize yol göstermesin. Bakü'ye yakın çevrelere göre bu sözlerin muhatabı Rusya, İran ve radikal dini yapılardı. Ama o yolu en iyi bilen ülke, başörtüsü yasağını yaşamış, bedelini ödemiş ve sorunu çözmüş olan Türkiye'dir. Ardından Azerbaycan Medya ve Yayın Konseyi Türkiye'deki yayınları taraflı ilan edip tedbir istedi. Resmi ajans APA'da ise 6 Ekim'de Türkiye'den İsrail limanlarına 456 gemi seferi iddiasıyla bir haber yayımladı, ardından da kaldırdı. Bu aslında tehdit mahiyetinde bir enformasyon taarruzuydu. Sosyal medyaya düşen görüntülerse Azerbaycan'da adı konulmuş bir zulmün varlığını önümüze sürüyor. Yaşananlara bir ülkenin iç işleri deyip susmak da pek mümkün değil. O halde asıl soruyu soralım. İki kardeş devletin ve halkın birbirine düşmesini en çok kim ister? Karabağ'da verdiği askeri destek, aldığı petrol, savunma ve teknoloji ortaklıkları. İsrail'in Bakü üzerinde biriktirdiği bir alacak defteri olduğu herkesin malumu. Türkiye'nin bölgede güçlenmesinden rahatsız olan Tel Aviv için Ankara-Bakü hattında oluşacak çatlak tabii ki hayati önem taşıyor. Farkındayım, olağan şüpheli denklemi karışık. Bakü krizin faturasını İran'a kesiyor ve başörtülü kızların talebi medyada İran adına ortaya atılanlar diye kodlanıyor. Oysa Azerbaycan halkının çoğunluğu zaten Şii. Elbette Ankara ile Bakü arasındaki bir çatlaktan İran da memnun olur. Ama kışkırtma diyenler şu soruya da cevap vermeli. Bu kaostan en karlı kim çıkar? İlginçtir, benzer bir tablo geçen yılda yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ta yaşandı. Bakanlar Kurulu'nun liselerde başörtüsünün önünü açması üzerine Laik Öğretmen Sendikası greve gitti ve Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi 3'e karşı 2 oyla iptal etti. Yöntemler farklı, lakin sonuç aynı noktaya çıkıyor. Türkiye'nin en yakın iki kardeş coğrafyasında kıyafet üzerinden çıkan iç tartışmalar kısa sürede devletler ve halklar arasında kırgınlığa dönüşüyor. Tesadüf olabilir mi? Öte yandan İsrail vatandaşları son yıllarda Kıbrıs'ta yoğun biçimde mülk topluyor. Rum basını 15 bin civarında İsrailli tapu sahibinden söz ediyor. Siyonistlerin Tel Aviv'den kuş uçuşu 400 kilometre uzaklıktaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırındaki Karpaz burnundan hülleyle aldıkları evler günlerce konuşuldu. Sonuç olarak bir yıl arayla iki kardeş ülkede başörtüsü üzerinden tırmanan gerilim söz konusu ve perde gerisinde İsrail'in siyasi ve ekonomik gücünün silüeti beliriyor demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Star gazetesinden Mustafa Sabri Beşer de diyor ki başörtüsü bir İsrail projesidir başlığıyla. Azerbaycan'daki başörtüsü haberleri bu milletin kabuk bağlamamış yarasını kanatıyor. Bir milletin hafızası en çok yaralarında saklıdır. Biz bu manzaraya yabancı değiliz. Bu topraklarda başörtüsü, kamusal alanda var olma talebinin, aidiyetin ve haysiyetin sembolüydü. Üniversite kapısında gözyaşını içine akıtan kızın, çaresizce seyreden babanın ve sessizce yutkunan annenin ortak yarasıydı. Başını açmayanın istikbali kapandı. Şimdi benzer görüntüler Azerbaycan'dan geliyor. İlk cümlemiz tereddütsüz, Azerbaycan yönetimi bu uygulamalardan vazgeçmeli olmalıdır. Kardeşlik yanlışın üstüne şal örtmek değil, kardeşine en sert hakikati söyleyebilme cesaretidir. Fakat asıl hikaye burada başlıyor. Son dönemde organize terör çetesi İsrail'in en büyük kabusu, Erdoğan'ın yön verdiği diplomasi masalarında kendine yer bulamamaktır. Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı arttıkça da saf dışı kalma korkusu telaşa dönüyor. Masada kazanamayınca masanın altına uyuyor. Bu yüzden en iyi bildiği şeye karıştırmaya

0: yapılandırmaya ve siyasi diplomatik teröre başvuruyor. Azerbaycan üzerindeki siyasi nüfuzunu Türkiye'nin en hassas toplumsal damarına neşter vurmak için kullanıyor. 10 yıllardır topraklarımızda kan akıtan PKK kozunun da elinden alınmasıyla İsrail'in telaş ve panik içinde daha saldırgan bir çizgiye savrulması da şaşırtıcı değil. Silahlı vekalet alanını kaptıran organize terör çetesi İsrail, şimdi nüfuz edebildiği ülke halkı üzerinden toplumsal sinir uçlarımıza dokunmaya çalışıyor. Zira iki ülke arasındaki bağ Karabağ'da Erdoğan'la Aliyev'in yakınlığında teknofestlerde meydanlarda gördük. İşte başörtüsü tam burada fay hattına dönüşüyor. Türkiye'de başörtüsü ilk sarsıntıda yarılacak çatlakların en derini. Sarsıntı kardeş bildiğin kapıdan gelirse iki kez yaralar. Önce mağdur çocuk için öfkelenirsin, sonra sorarsın, hani kardeştik? Zehir bu sorunun içine damlatılır. Bu operasyonun hedefi duygularımız kadar idrak melekemizdir. Hüküm verme yetimiz felç edilir. Bakü'deki görüntüler dolaşıma sokulur. Erdoğan'la Aliyev'in fotoğrafları servis edilir. Siyasi yakınlık sessiz bir kararın deliliymiş gibi sunulur ve nihayet faturası Türkiye'de kesilir. Netice Azerbaycan'da okulun kapısı kapalı kalır, Türkiye'de Müslümanlar birbirinin yakasına yapışır. Uyanık olmanın tam da zamanı ve yeri. Müslümanın feraseti burada lazım. Haksızlığı görürken kardeşliği yıkmamak, kardeşliği korurken haksızlığa susmamak. 28 Şubat bize zulmün yanında birliği de öğretti. Dıştan gelen baskı iç bağları gevşetmez, sıkılaştırır. O dönemde başörtüsüne uzanan el Müslümanları dağıtamadı, kenetledi. İnancıma saygı zincirleri bu kenetlenmenin sokaktaki fotoğrafıydı. Cemaat, tarikat, meşrep hesabı rafa kalktı. Bugün de ihtiyacımız budur. Bu defa birliğin merkezi devletimizin arkasında durmaktır, demiş Mustafa Sabri Beşer.
1: Son baskı.
0: Geçelim Salih Tuna'nın yazısına. Sabah gazetesinden Yallah Türkiye'ye başlığıyla şöyle diyor: İlham Aliyev nasıl bir aydınlanma yaşadıysa artık bir sabah kalktı, Azerbaycan'da hicabı yani başörtüsünü yasakladı. Malumunuz yasağa itiraz edenleri de gözaltına alıyor. Anlaşılan o ki başörtülere göz açtırmayacak. Öğretmenleri bile işten uzaklaştırdı o derece. Söylenenlere bakılırsa mahut yasağın temel gerekçesi İran kaynaklı dini nüfuzu kırmakmış. Kafa aynı kafa demek ki. Zira 28 Şubat'ın kudretli paşalarından birinin "biz İran gibi hata yapmayız" lakırdısı dönemin gazete manşetlerini süslemişti. Hata dediği İran Genelkurmay'ın irtica tehlikesini zamanında görememesinden ibaretti. Başörtüsü yasağı İran kaynaklı dini nüfuzu kırmak için getirildi diyenlerin yanı sıra Arap etkisine veya Araplaşmaya engel olmak için getirildi diyenler de var. Yasak gerekçesi olarak ikisini birden, yani İran ve Arabistan'ı gösterenler, ironiye bakar mısınız? Yasakçıların kendileri için tehlike addettiği her iki ülkede sahada birbirini yiyor. İşin matrak yanı, Aliyev'in nevzuhur yasağını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de "Yallah Arabistan'a" şeklinde sosyal medyada paylaşım yapanlar var. Tıpkı Humeyni'den korkan Kadınlar Derneği'nin 28 Şubat'ta 5 vakit terennüm ettiği gibi. Mollalar İran'a diyorlardı ya burada. Halbuki "Yallah" diye adres gösterdikleri ülke bile kendini güncellemiş. Muhammed bin Selman, hanedanla dini çevreler arasındaki tarihsel mutabakatı törpüledi. Geleneksel güç dengeleri tasfiye edildi. Dini otoritenin yerini küresel entegrasyon aldı. Modernleşme belasına geleneksel kamusal alanı Beyoncé, Mariah Carey ve Justin Bieber gibi küresel figürlerin sahne aldığı, dev organizasyonların akın ettiği bir vitrine dönüştürdü ve daha bir sürü şey. Naçizane tavsiyem, kardeşlerimiz başörtülere adres göstereceklerse başörtüsü yasağının kaldırıldığı Türkiye'yi göstersinler. En azından bizdeki ruh ikizlerini arkalarına alırlar, demiş Salih Tuna Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bu konuyla ilgili son bir yazı paylaşıp başka bir gündem maddesine geçeceğiz değerli dinleyenler. Konunun son yazısı da Sabah gazetesinden Hilal Kaplan'a ait. Kardeşliğimizi sınıyorlar. Can Azerbaycan'da üniversiteler hariç eğitim kurumlarında öğrencilere ve öğretmenlere uygulanan başörtüsü yasağını içimiz kan ağlayarak izliyoruz. Çünkü gelen görüntüler Türkiye'nin 20 yıl önceki halini hatırlatıyor. Başörtüsünün farz olmadığını anlatan ilahiyatçılardan tutun, küçücük kızlara "Yallah Tahran'a, Arabistan'a" diyenlere dek pek çok benzerlik iç burkuyor. Hele sınıfın camından eğilip bahçede tek başına kalmış başörtülü

arkadaşına başını katiyen açma diye bağıran kızcağızın videosunu izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Ülkemizde başörtüsü yasağı hüküm sürerken kızlarımızın okumak için gittiği sığınağımız Can Azerbaycan'ı

0: gereksiz tartışmanın bir toplumdan çaldığı yılları biliyoruz. Vallahi derdimiz iç işlerinize karışmak falan değildir. Derdimiz birdir. Azerbaycan'ın refahı ve huzuru için bu yanlıştan dönülmesini arzu ederiz. Deniyor ki bu İran etkisine karşı bir mücadeledir. Oysa yasaklar inanç bağını tarihin hiçbir döneminde zayıflatmadı. Bilakis mayayı sağlamlaştırdı. Örneğin Sovyet döneminin ateizm propagandası, yıkılan camiler, başörtüsüne yönelik kampanyalar Azerbaycan'ın sağlam mayasını bozamadı. Bugün Şuşa'da işgalin yerle bir ettiği camileri ayağa kaldıran, Hadrut'ta yeni cami açan da bizzat İlham Aliyev'dir. Hatırlayalım, 2010'daki yasağa en sert ses Tahran'dan yükselmişti. Yasak İran'ın elini zayıflatmaz, ona olmayan bir koruyucu rolü hediye eder. Kaldı ki başörtülü olmak sadece İran'a has bir durumsa, Türkiye'den yükselen bu feryadı nasıl okumak gerekir? Deniyor ki Azerbaycan'ın Arap ve Fars adetleriyle işi olmaz. O milli değerlerine bağlıdır. Peki 2. Karabağ Savaşı'nda kolunu vatana vermiş bir gazinin başörtülü kızı okul kapısından geri döndürülünce bu kolumu vatan uğruna feda ettim diye isyan etmesini hangi milli değerin çerçevesine koyabiliriz? O kız da diğer arkadaşları kadar bu milletin evladı değil midir? Azerbaycanlı kardeşlerim, evlatlarınız 2. Karabağ Savaşı'nda destan yazarken bizim ülkemizdeki laikçilerin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve bazı cihatçı gruplarında Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor diyebilmişti. O yüzden seküler görünümlü sömürge ruhlu seslerin yasağı desteklemesine lütfen aldanmayın. Kendi halkınızın sesine güvenin. Temennim Türkiye ile Azerbaycan'ın bu meseleyi ekranlar ve sosyal medya üzerinden birbirine mesaj vererek değil, kardeşlik hukuku içinde konuşmasıdır. Karabağ'ın işgalden azat edilişinde nasıl ki birlik olmamızın faydası olmuştur, İstikbalde de birlikte neler yapacağımıza odaklanarak meselelere yaklaşılmalıdır. Haziran 2021'de imzalanan Şuşa beyannamesine bizzat şahitlik etmiş bir gazeteci olarak bugünlere kolay gelmediğimizi biliyorum. Şuşa'da kardeşliğimizi müttefiklik hukukuna bağladık. Ardından ordularımız 2024 sonunda Marmaris Aksaz'da sualtı taarruz ve savunma tatbikatında, 2025 başında Kars'ın Karın'da kış tatbikatında, bu yılın Mayıs'ında da Bakü'de elektronik harp tatbikatında omuz omuza çalıştı. Bu tablo kardeşliğimizin sözde değil sahada ortak bir güvenlik mimarisi olarak kurulduğunu gösteriyor. Azerbaycan'ın bu yasaktan önünde sonunda vazgeçeceğinden şüphem yok. Ne var ki bazılarının aksine birkaç haftalık bir tartışmayla koca bir tarihi çöpe atacak kadar da şirazeyi kaybetmemek lazım. O gün geldiğinde Türkiye ile Azerbaycan'ın arası açılmışsa bundan en çok memnun olacak iki ülke bu sonucu heyecanla bekliyor. İran ve İsrail süreci ikisini birden sevindirecek bir yola girmeden lisan-ı münasiple ve hasbi yürütmemiz şarttır demiş Hilal Kaplan Sabah gazetesindeki köşesinde. Evet, burada şöyle bir durum da var. Nasıl ki ülkemizde bir grup sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a, yönetimine, işte bu yönetimin kararına destek olanlara verip veriştirirken, sürekli mesaj atarken, bir öfke patlaması yaşarken, orada da benzer bir durum bazı gruplar tarafından bizdekilere karşı ve böyle bir sataşma var. Dolayısıyla bunun büyümesi her iki ülkeye de zarar verecek. Sükunetle, suhuletle hareket etmek lazım. İki ülkenin kardeşliğine zarar verecek bir takım mesajlardan, işte paylaşımlardan da kesinlikle uzak durmak lazım. Belki bazı iyi niyetli paylaşımlar yapabiliriz, uyarı mahiyetinde paylaşımlar yapabiliriz ama asla hakaretamiz ifadeler içeren mesajlar Azerbaycanlı kardeşlerimizi incitecek şeyler de söylememeliyiz. İki ülkenin arasının açılması en çok kimi sevindirir diye sokaktaki çocuğa da sorsak herhalde ilk başta İsrail'dir. Ardından İran vesaire, arkasından diğerleri gelebilir. Bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Onlar da umut ediyoruz ki en kısa sürede bu düştükleri hatadan vazgeçerler diyelim ve ara verelim.
1: Son baskı.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Aranın ardından son baskıya Semerkant Radyo'da devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yeni Şafak gazetesinden Hüseyin Likoğlu yazmış. FETÖ'nün emanetçileri fon krizinin neresinde? 15 Temmuz sonrası özellikle Kahraman Kazan Tapu Dairesi'nde büyük yoğunluk yaşanıyordu. Fethullah Gülen'in Kazan'a geleceğine inanan örgüt mankurtları ilçeden epeyce gayrimenkul satın almışlardı. İhanet girişimi akamete uğrayınca da ev ve arsaları bir an evvel satma telaşına düşmüşlerdi. Tabii olay sadece bu Kahraman Kazan'dan ibaret değildi. Yine Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sembolik ücretlerle tapu dairesine şüpheli devir işlemleri üzerine yapılan incelemede FETÖ'cülerin el konulur korkusuyla mallarını güvendikleri birilerine devrettikleri anlaşılmıştı. Bu terör örgütüyle mücadele ağırlıklı olarak devlete sızmasına karşı yapıldı. Asker, polis, istihbarat, yargı, eğitim başta olmak üzere devletin en kritik kurum ve birimlerine sızan FETÖ'cüleri bulmak ve ayıklamak üzere bir mücadele yürütüldü. Aynı kararlılığın ekonomi bürokrasisi için gösterildiğini ne yazık ki söylemek mümkün değil. Oysa FETÖ'cüler eğitimden sonra en çok ekonomi üzerine yoğunlaşmışlardı. Pensilvanya çukurundaki şahıs vaaz adı altındaki talimat sohbetlerinde devlet kademelerinde görev yapanları satın almaktan bahsediyordu. Nitekim örgütlenme başarısının arkasında işte o satın almaların payı çok yüksekti. Devlet imkanlarını ele geçirdikçe ekonomiye büyük ağırlık verdiler. Telefonları dinleyerek ihalelere müdahale ettiler. İstediklerini kazandırdılar, istemediklerini diskalifiye ettiler. Kendilerine direnen iş adamlarına kumpaslar kurdular. Polis eliyle, yargı gücüyle, vergi müfettişleri marifetiyle devre dışı bıraktılar. Bu yollarla büyük paralar kazandılar, büyük şirketler kurdular. Bu paralarla varlıklı insanlarla ortaklık yaptılar. Nüfuzlu insanların çocuklarına büyük imtiyazlar sağladılar. Bürokraside ve siyasette ileri gelenlerin çocuklarını katalog evliliklerle avuçlarına aldılar. Bugünlerde en çok konuştuğumuz ve daha epeyce konuşacağımız fon vurgunu ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Vurgun ve dolandırıcılığın boyutu henüz tam olarak anlaşılabilmiş de değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan her açık ve kapalı toplantıda nereye kadar uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmesi talimatını veriyor. Borsa merkezli bir vurgun olduğu için o zaman meseleyi daha geniş zamanlı ele almak lazım. Sadece son 2-3 yılı dikkate alarak meselenin özüne inemeyiz. FETÖ'cülerin 17-25 Aralık öncesi siyasi çevrelerde ve bürokrasi koridorlarında borsa tüyosu verdiğini bilmeyen yoktu. FETÖ'cü abiler kağıt tavsiyesinde bulunuyordu. Onların sayesinde iyi kazananlar vardı. Devlet Denetleme Kurulu bu işe el koyduğuna göre denetlemeyi daha derinlerde yapmalı. 2010 yılından başlanabilir. Madem Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda her şey kayıt altında, o halde bir bakalım o zamanlar kimler neler kazanmış. Sadece borsa değil, 15 Temmuz sonrası gayrimenkullerde yaşanan yoğun el değişiminde kimler aldı, kimler sattı.

0: kaç liraya aldı, kaç liraya sattı? Alanların gerçekten öyle bir alım yapacak parası var mıydı? Ya da gerçek değerler üzerinden mi satışlar yapıldı? Para trafiğine de bakılmalı. Kiracıyken mal sahibi olanlar kimler? FETÖ'cü hainler kaçırabildikleri kadar para kaçırdı. Kaçıramadıkları mallar için geride emanetçi bıraktılar. Mallarını emanet ederek gittiler. Esas soru, FETÖ'nün emanetçileri bugün yaşadığımız fon vurgununun neresindeler sorusunu sormuş Yeni Şafak'tan Hüseyin Likoğlu.
1: Son baskı.
0: Şimdi bu fonla ilgili operasyonlar sürerken Abdülkadir Selvi de fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı onu soruşturmuş ve yapılan bir anket çalışmasını da köşesinde değerlendirmiş. Şöyle diyor: fon rezaletinin etkisini ölçen anketleri araştırıyordum. Asal araştırmanın sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen cevapta fon krizi %16,5 ile ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Siyasetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle de AK Parti'nin. Çünkü AK Parti tabanında müthiş bir rahatsızlık söz konusu. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, onlar da çok rahatsız. Peki neden rahatsızlar? Foncular bizim değerlerimizi kirletti. Yerli ve milli fon kurduk diye pazarladılar, değerlerimizi istismar ettiler. Ekonomi bürokrasisinde ve siyasette fon rezaletini yaşatanlar AK Parti döneminde bu görevlere getirildiler. Partideki rahatsızlığın nedeni bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı dediği kadrolar bunlar. O nedenle muhalif tabandan ziyade AK Parti tabanında büyük bir rahatsızlık yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çürüyen kol kesilir dedi. Özgür Özel gibi savunmaya geçmedi. Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demedi. Tam tersine mücadeleyi seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük lider. Medya gazıyla hareket etmez. Şimdiye kadar da etmedi. Zamanlamayı kendisi yapar ama hem siyasetten bürokraside kellelerin uçurulması gerekiyor. Kimsenin değerlerimizi çürütmesine ve Erdemler Hareketi olarak başlayan bu davanın Akolan ismini kirletmeye hakkı yoktur. Yine asal araştırmadan bir veriyi paylaşarak bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir sorusuna verilen yanıtta hiçbiri seçeneği %34,8'de birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare merci olarak görmüyor. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetten umudunu kestiyse ondan korkmak lazım. Türkiye'nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler %23 ile ikinci sırada. 24 yıllık iktidara rağmen yine bu parti görülüyorsa muhalefetin şapkasının önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni parti çözer diyenlerin oranı %16,6 iken onu %3,8'de İYİ Parti, DEM Parti diyenler %2,5, MHP'ye adres gösterenler 2,2, CHP ise %1,1 ile çok gerilerde yer alıyor. Fon kriziyle ilgili birçok soru gündemde. Bu rezalet neden zamanında tespit edilemedi ve neden tedbir alınmadı gibi sorular kafamızı kurcalıyor. Ama ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bizi hep ekonomi üzerinden vuruyorlar ya, bizim artık MİT'in bünyesinde ekonomiyle ilgili bir birime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hırsız içeriden olunca kapıya kilit vurulmaz denir. Bu tür soygunları yapanlar kurumların içinden olunca tespit edilemiyor. Sonra bakıyorsunuz büyük bir soygun yaşanmış. Bunun önüne geçmek için MİT bünyesinde bir ekonomi istihbaratı biriminin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Fon krizi göstere göstere gelmiş. Bu fonlar şişirilirken görmesi gerekenler görmemiş. Onun için MİT konusunun önemli olduğunu düşünüyorum diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden bir başka yazarı Melih Altınok. Mekke İttifakı Arz-ı Mevud'un panzehri. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken oluşan boşluğu dolduruyor ve İsrail'in Megali Aydiyası Arz-ı Mevud'un önünü kesiyor. Ankara, Suriye'de 13 yıllık iç savaş boyunca yürüttüğü insani ve askeri stratejinin karşılığını aldı. 911 kilometrelik sınırımızın öte yakasında artık Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarıyla ters düşmeyen bir müttefikimiz var. Türkiye, ABD'nin çekildiği Irak'ta da hem merkezi hükümetle hem de Kürdistan bölgesi yönetimiyle iyi ilişkiler kurarak nüfuz alanını genişletti. Körfez'de stratejik öneme sahip Katar'da ve Kızıldeniz'e girişinde kritik konumdaki Somali'de üsler kurdu. Şimdiki hedefse Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan'da etkinliğini arttırmak.

0: Ortaya çıkan bu tablodan kimler rahatsız olur? Arap Yarımadası'ndaki devletleri İbrahim Anlaşmalarına mecbur etmek için her yolu deneyen İsrail tabii ki. Bir de 1979'da sahneye çıkana kadar İsrail'le savaşan, Arap devletlerini iç karışıklıklar ve mezhep çatışmalarıyla meşgul eden İran. Peki ya içeridekiler? Yine ne işimiz var Arap çöllerinde, Orta Doğu bataklığında edebiyatına sarılanlar? Kimin gönüllü askeri? Duyan da erler Osmanlı döneminde olduğu gibi kara trene binip Mekke'ye gidecekler sanır. Cephe mi kaldı? Bu çağda askeri varlık, hava savunma sistemleri, radar gibi teknik altyapı ve bunlara nezaret eden az sayıda profesyonel personel demek. Türkiye'nin Katar'da olduğu gibi Suudi Arabistan'da da üs kurması, mesela Mekke yakınlarına son dönemde ürettiği çelik kubbeyi konuşlandırması kötü bir şey mi? Kaldı ki Mehmetçik Müslüman coğrafyasında nereye gitse savaşın değil barışın kapısını açar. Bilenlere sorun, Afganistan'da Türk bayrağının dalgalandığı noktada çatışma çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkmıyor tabii ki. Bu arada Hares'in haberine göre sahayı Türkiye ve Pakistan'a kaptırmak istemeyen İsrail, Suudi Arabistan'a askeri destek bile teklif etti. Riyad bu tuzağı elinin tersiyle itti. Ne var ki Kanada'dan açtıkları hesaplarla sosyal medyada Mekke ittifakı üzerinden milliyetçilik nutukları atan malum çevre, mezhepçi maskesi takmış karanlık tipler bu gelişmeyi bile çarpıtıyor. Bakın İsrail'de Gazze'ye destek veren Husilere karşı Türkiye İsrail'le birlikte Husilere saldıracak diyor. Oysa Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki olası varlığının önünü kesmeye çalışarak hizmet ettikleri hedef tam da İsrail'in istediği sonuç. Husilerle terbiye edilmeye çalışılan Riyad'ın denize düşüp İsrail yılanına sarılması ve Mekke anlaşması yerine İbrahim anlaşmalarına mecbur kalmaları diyor Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Fikriyat dergisinden bir yazı paylaşacağız Mustafa Özcan'a ait. İsrail'e yandan ve içeriden uyarılar başlığını atmış. Alametler belirdi, zahir oldu diye amiyane bir tekerleme vardır. İsrail'in durumu da böyle. Ölümün son perdesini veya sekeret halini yaşıyor. Bir çılgın İsrail'in kaderiyle oynuyor. Onu felakete doğru sürüklüyor. Vaktiyle Amerikan Savunma Bakan Danışmanı olan Douglas MacGregor, İsrail karşısında oldukça pervasız ve açık konuşuyor. Bıçak kemiğe dayanmış olmalı. Bundan ötesi düşmana bile söylenmez. Maarif gazetesinin alıntıladığına göre şöyle diyor MacGregor. Çevrendeki herkese parmak sallamak, İnsan altı olduklarını söylemek nobranlıktır. Onlara senin için en fazla yapabilecekleri şeyin ölmek olduğunu söyleyemezsin. Ölün de sizden kurtulayım diyemezsin. Yahudiler diğer insanlara ve goyimlere böyle davranıyor ve bu gözle bakıyorlar. Kelimenin en korkunç anlamıyla Yahudi hükümranlığı veya sonuçları böyle bir şeydir. Bu bakış altında bölgede yeni müttefikler edinmesi imkansızdır. İsrail'in kalan ülkeler namına bölgede güvenli bölge inşa etme tezi ve stratejisi başarısızlığa mahkumdur. Yahudi liderleri İsrail'in çevre bölgelerini işgal ettiklerinde durumlarının daha güvende olacağını varsaymışlardı. Heyhat, Şimon Peres'in ifadesiyle ters olmuştur. Şimon Peres bir defasında pazarlık için ek toprak işgalinde bulunduklarını, lakin daha sonra bunları iade edemediklerini ve gözlerine geldiğini söylemiştir. Dolayısıyla toprağı elde tutarak barışa ulaşamadıklarını ifade etmiştir. Douglas MacGregor ona göre bu strateji başarılı olmadı ve olamayacak. Amerika olarak bölgeden yani Orta Doğu'dan çekilecek olursak korkarım ki İsrail de hemen arkamızdan çekilecek. Şimdi İsrail vatandaşlarının birçoğu bölge ülkelerinde gelecek arıyor. Civar bölgelere yerleşiyorlar. Sırbistan ve Kıbrıs Rum kesimi bunlar arasında. Rumlar bile bu göç dalgasından bizarlar ve adaya artan ilgiden rahatsızlar. Daha fazla Yahudi göçmen de istemiyorlar. Douglas MacGregor gibi sırdaş ve dostların yanında bizzat Yahudi çevrelerde gidişattan kaygılı. Onlar da benzeri uyarılar yapıyor. Bunlardan biri de Reagan, Clinton ve Obama idarelerinde çalışmış olan Dennis Rose adlı arabulucu. Hem diplomat hem de yazardır. Kavmine benzeri uyarılarda bulunuyor. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. EYPK'e yakın isimlerden olan Deniz Ross, İsrail Hayom adlı gazetede neşredilen makalesinde İsrail'in bölge ve dünyada dostsuz kaldığına değiniyor. Daha doğrusu İsrail yanlısı bir Yahudi olarak bundan yakınıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki mesafenin açıldığını, kimsenin de bunu tamire çalışmadığını ve yanaşmadığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunun hızlı bir biçimde İsrail aleyhine döndüğünü ama bu dalgayı geri çevirmek için ciddi hiçbir uğraş olmadığını ve çaba görmediklerine değinmiştir. Bu yeni durum hemen geri çevrilebilecek geçici bir rüzgar olarak da görünmüyor. Burada sorun ABD'nin mali yardımlarını kesmesi, askıya alması, azaltması da değil. Daha derin ve ileri seviyede, demiş Mustafa Özcan Fikriyat'ta.
1: Son baskı.
0: Bekir Hazar takvimde yazmış Osmanlı vicdanı. Osmanlı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne bile defalarca yardım ettiğini hiç duydunuz mu, biliyor muydunuz? Dünyanın her köşesinde mazlumların, mağdurların çığlıklarına koşarak giden bir ecdadımız vardı. İrlanda 1845-1884 yılları arasında kıtlık ve açlıktan binlerce ölü verirken Osmanlı İngiltere'nin baskısına rağmen 3 gemi dolusu un ve gıda gönderdi. Bu yardımı asla unutmayan İrlandalılar bugün Drogheda şehrinin futbol takımının amblemine ay yıldız koymuştur. İspanya'da binlerce Yahudi'yi katledilmekten gönderdiği gemilerle kurtaran Sultan Beyazıt Han'dı. 1906'da Şili'nin Valparaiso kentinde meydana gelen depremde binlerce insan evsiz kalınca okyanusun öbür ucundan yardım eli uzatan Abdülhamit Han'dı. 19. yüzyıl sonunda Paris'teki aç ve evsiz Fransızlar için yardım kampanyası başlatan da yine Osmanlıydı. Aynı dönemde Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne satılan, Alaska'da açlık ve hastalıktan kırılan yerli kabileler ve bunlarla birlikte Eskimoların dramına koşan da yine Osmanlıydı. 1888'de Brezilya'nın Ceará eyaletinde yaşanan tarihi kuraklık ve salgın hastalıklar üzerine yardım yağdıran da Avrupalı sömürgecilerin baskısı altındaki sahra altı Afrika'da açlıkla kıvranan yerli halkların yardım çağrısına bile kayıtsız kalmayan da yine ecdadımızdı. Gemilerle Osmanlı unu Afrikalı kabilelere ulaştırıldı. 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında Karayipler'deki adalarda mahsur kalan ve açlıkla boğuşan Osmanlı tebaasını kurtarmak için Osmaniye adlı zırhlı savaş gemisini okyanus aşırı bir yolculuğa gönderen de 19. yüzyılda Fransız işgali altında açlığa mahkum edilen Madagaskar yerlilerine yardım yağdıran da yine dedelerimizdi. Aynı dönemde Çin'de seller ve kıtlık yüzünden ölen milyonlarca insanın ve Müslümanın azınlığın dramı üzerine Abdülhamit Han bölgeye yardım ekipleri ve yiyecek gönderdi. 93 Harbi sırasında Rus ordusuyla Osmanlı askerleri günlerce birbiriyle çarpıştı. Ancak bir süre sonra Rus tarafından lojistik destek kesildi ve Rus askerleri açlıktan kıvranmaya başladı. Siperlerinden çıkamayacak kadar zayıf düşen Rus askerleri ellerini uzatarak karşı tarafa acıklı bir şekilde "Açız, ekmek, ekmek" diye bağırmaya başladılar. Osmanlı askerleri kendi ellerindeki kısıtlı kuru ekmekleri süngülerinin ucuna takarak Rus sepetlerini uzattılar ve aç düşmanlarının karınlarını doyurdular. Canına kasteden düşmanına ekmek uzatan bu asil refleks dönemin yabancı gözlemcilerini ve hatta Rus askerlerini bile şoka uğrattı. Bu konuya hatıratlarında yer vererek Osmanlı merhametine ve vicdanına sayfalar ayırdılar. Borçlarını ödeyemeyen Yahudi ve Hristiyanların bile yardımına koşmak için göç yollarında yorulmuş, kanadı kırılmış leylekler için bile vakıf kurmuş bir ecdattan bahsediyoruz. Fırtınada batan veya korsanların saldırısına uğramış, iflas etmiş yabancı gemi sahipleri limanlarımıza sığındığında borçlarını karşılama vakıflarına koşardı. Hamile kadınlar sokakta bir meyveye özendiğinde bedava vermesi için manavlara bütçe ayıran vakıflar bile vardı. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ölümcül doğal afetlerinden biri olan Johnstown sel felaketi 31 Mayıs 1889 tarihinde Pensilvanya'da yaşandı. 2200'den fazla insan hayatını kaybetti. Baraj patlaması sonucu şehir adeta bir harabeye döndü. Yardıma koşan Abdülhamit Han'dı. Dönemin gazeteleri dünyanın öbür ucundaki Müslüman bir liderin Hristiyan bir ülkenin felaketine koşmasını büyük bir minnettarlıkla ve şaşkınlıkla haberleştirmişlerdi. 8 Eylül 1900 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki Galveston liman kenti Amerikan tarihinin en ölümcül doğal felaketi olan dev bir kasırga ve onun tetiklediği tsunamilerle vuruldu. Şehrin büyük kısmı su altında kaldı. On binlerce ev yıkıldı ve 12 bin insan hayatını kaybetti. Abdülhamit Han bir kez daha AFSD'lerin yardımına koştu. 1894'te Michigan ve Wisconsin eyaletlerindeki yangınlar ve dönemsel kıtlıklar sırasında yardım elini uzatan yine Abdülhamit Han'dı. Her yere koşan ecdadın el uzattığı binlerce örnek sayfalara sığmaz. Osmanlı'nın yüzyıllar önce okyanus aşırı mazlumları uzattığı elle bugün Türkiye'nin sınır ötesindeki varlığı aynı kökten beslenmektedir. Güçlü bir devlet olmak sadece kendi sınırları içinde refah üretmek değil, iddia sahibi olduğu medeniyet havzasının kalkanı ve umudu olmaktır. Dünyanın merkezinde yer alan bu eşsiz ve sancılı coğrafyada var olmanın bedeli masadan kalkmamak, mazluma sırt çevirmemek ve düşmanla bile kuru ekmeğini yeri geldiği zaman paylaşmaktan geçiyor. Çünkü bir ülkenin sınırları hudutlarıyla değil, uzandığı vicdanın ve gücünün menziliyle ölçülür. Şimdi ne işimiz var dışarılarda diyenler güçsüzlüğü beyinlerine nakşetmiş eziklerdir diyor. Kim diyor? Takvim Gazetesi'nden Bekir Hazar. Bu yazı bugün paylaştığımız son yazıydı değerli dinleyenler. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yine kısmetse son baskı programında sizlerle birlikte olmak dileğiyle esen kalın.
1: Son baskı.